kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli oyuncu Rasim Öztekin'i anacağız. 1959 yılında dünyaya gelen Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en yetkin karakter oyuncularından biri olarak geleneksel Türk tiyatrosuyla modern oyunculuk tekniklerini bünyesinde birleştiren ekolü temsil eder. Sanatçının kariyerindeki en belirgin durak, Ferhan Şensoy tarafından kurulan Orta Oyuncular Topluluğu'dur. 1980 yılında dahil olduğu bu toplulukta kendine has mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkar. Şahları da vururlar. İçinden tramvay geçen şarkı ve İstanbul'u satıyorum gibi kült oyunlarda sergilediği performans onun sahnede devleşen komedyen olarak hatırlanmasını ve tanınmasını sağlar. Sanatçının tiyatro tarihindeki önemi Kel Hasan Efendi'den günümüze uzanan ve Türk tiyatrosunun en prestijli nişanesi sayılan Kavuğun 5. taşıyıcısı olmasıyla pekişir. 2016 yılında Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi ustaların ardından bu emaneti Kavuğu devralan Rasim Öztekin, meddahlık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alır. Sahnede fiziksel komediyi zekice kurgulanmış diyaloglarla birleştirir. Oyunculuğu sadece metne sadık kalmakla sınırlı olmaz. Seyirciyle kurduğu bağ ve sahnede anlık gelişen esprileriyle her temsili özgün bir deneyime dönüştürür. Sinema ve televizyon projelerinde de aynı başarıyı sürdüren sanatçı, halkın geniş kesimleri tarafından çok benimsenir. Dramatik rollerde de ustalığını sergileyen Rasim Öztekin, Türk izleyicisinin hafızasında samimiyetin ve ustalığın sembolü haline gelir. 2021 yılında hayata veda eden Rasim Öztekin, sahnede geçirdiği kalp rahatsızlığına rağmen sanat tutkusundan kopmaz ve son anına kadar Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmak için çabalar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan, Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Enerji Masası'nda bugün hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren önemli başlıkları konuşacağız. İklim değişikliği, çevre sorunları ve enerji. Aslında bu üç konu birbirinden ayrı değil. Kullandığımız enerjinin kaynağından tüketim alışkanlıklarımıza kadar attığımız her adım doğrudan geleceğimizi etkiliyor. Peki enerji üretimi ve tüketimi iklim değişikliğini nasıl etkiliyor? Çevre sorunlarıyla enerji politikaları arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Ve hızla hayatımızın her alanına giren yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadelede bize ne kadar yardımcı olabilir? Bir de işin daha geniş bir boyutu var sevgili dinleyicilerimiz. İklim değişikliği artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik meselesi. Kuraklık, su kaynakları, gıda güvenliği ve enerji arzı gibi konular dünyada yeni riskler oluşturuyor. Bugün bu üç başlığı ve geleceğe etkilerini konuşmak üzere Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar stüdyomuzda bizimle. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Evet, iklim değişikliği uzun bir süredir konuştuğumuz bir konu. Son yıllara baktığımız zaman dünyada hakikaten iklim adına çok çeşitli şeyler oluyor. İşte bir anda yağışlar oluyor, bir anda hava ısınıyor, bir anda soğuyor. İşte bazı nesiller hayatını kaybediyor. Tabii bu dünyanın dengesini bir hayli değiştirdi. Sayın Kambolat, isterseniz sizinle başlayalım sohbetimize. Şimdi Türk Cumhuriyetleri'nin bir Tacikistan zirvesi olacak. Aynı zamanda Türk
4: oldu,
2: Devletleri
4: bu,
2: Teşkilatı
4: evet.
2: Oldu. Zirvesi Ankara'da olacak. Burada enerji başlıkları tabii gündeme gelecek geldi. İklim değişikliği ve çevre sorunlarının enerjiyle bağlantısını nasıl açıklarsınız?
4: Evet, Ağustos içerisinde Tacikistan'da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Azerbaycan bir araya geldi. Tacikistan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Aslında Orta Asya Cumhuriyetleri, yani 5 cumhuriyet kendi aralarında C5 formatıyla bir araya geliyorlardı. Fakat bu en son zirvede, Bişkek zirvesinde C5 artı 1, yani Azerbaycan'ı da dahil ederek bir araya geldiklerini görmekteyiz. Bu format Türk Cumhuriyetleri zirvesinden farkı, Tacikistan'da Orta Asya Cumhuriyetleri arasında olduğu için alınmasıyla oldu. Türkiye bu format içerisinde değil. Bu format içerisinde sınır sorunları, serbest ticaret, ekonomik entegrasyon gibi konular ele alındı. Ama en önemli konu aslında enerjideki işbirliği ve su kaynaklarının yönetimi oldu.
2: Evet.
4: Açılışta sizin de dediğiniz gibi iklim değişikliği, su kaynakları son derece önemli. Orta Asya'da da en önemli konulardan biri aslında su kaynaklarının verimli kullanılması. Enerjiye dönüşmesi de bu konuda Kırgızistan ve Tacikistan bu konuda çok kaynakları, bol kaynakları olan fakat kaynak sıkıntısı çeken kısmen Kazakistan ama asıl Özbekistan ve Türkmenistan'ı görmekteyiz. Şimdi burada ülkeler, Orta Asya ülkeleri bundan dolayı da nükleer enerjiye doğru yönelmeye başladılar. Zaten dünyada Sovyetler Birliği zamanından beri toplam uranyumun %40'ını üreten ve işleyen ülke Kazakistan. Bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti içinde Kazakistan'ın önemi bir kez daha artmış oluyor. Şimdi o 30 Ekim 2026'da da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. resmi zirvesi Ankara'da olacak.
2: Çok önemli.
4: Evet, NATO'dan sonra, NATO zirvesinden sonra böyle bir zirvenin Ankara'da olması daha da önemli. Çünkü genelde COP31 gibi veya daha önceki NATO zirvesi gibi İstanbul'da yapılan, hep İstanbul'la Antalya bu konularda gündeme alınıyor büyük zirvelerde. Şimdi NATO ile birlikte artık Ankara'da kendini ispatlamış durumda. Üçüncü bir şehir olarak ve başkentte bu konuda taşlandırılmış oldu. Bu konuda önemli bir nokta. Dönem başkanlığı da bu zirvede Azerbaycan'dan Türkiye geçecek. Bu zirvede de ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, yani Türk Cumhuriyetleri arasında enerji ve enerji hatları, dijital ekonomi ve ulaştırma koridorlarının konuşulması bekleniyor. Şimdi Ağustos'taki Bişkek zirvesi, şimdi ve Ekim'deki Ankara zirvesinin aslında toplamında ele alınacak ana konulardan biri de nükleer enerji. Yani şu anda Türkiye Akkuyu nükleer santralini artık inşallah bir yıl içerisinde birinci reaktör devreye girecek. Arkasından şimdi Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da nükleer santral yapılması üzerine karar almış durumdalar. Bunlar da yavaş yavaş yapılacaklar. Bundan dolayı da Türk Cumhuriyetleri arasında doğal gaz ve petrol dışında üçüncü bir konuda, enerji konusunda bir işbirliği zemini yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunu ileriki tarihlerde daha fazla göreceğiz. Çünkü nükleer enerji aynı

0: zamanda demir çelik veya otomotiv tekstil sanayisi gibi yan sanayisinin de olduğu bir alan. Bundan dolayı da işbirliği alanları yüzlerce yan sanayi alanında işbirliği gerekecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki 10 yıllarda. Ve şunu da ifade etmek lazım. Türk Cumhuriyetleri'nin önemi bu Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı, Körfez Savaşı'ndan sonra daha da önem kazandı. Ulaştırma yolları artı enerji hatlarında orta koridor dediğimiz bu hat güvenilir, istikrarlı bir hat olarak giderek önem kazandığını da görmemiz gerekiyor.
1: Sayın Kambolat, çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada Sayın Bekir'e dönmek istiyorum. Şimdi enerji bu kadar önemliyken uluslararası ilişkiler bağlamında ülkelerin büyümesi, güvenliği açısından enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Uluslararası ilişkiler bağlamında bugün artık enerji en önemli konu haline gelmiş durumda. Neden en önemli konu haline gelmiş durumda? Çünkü bireyden devlet uygulamalarına kadar baktığınızda her alanda enerji kullanımı olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bugün burada yaptığımız yayın, en ufak bir yapay zeka sorusu, ulaşım, turizm, sağlık sektörü, aklınıza gelecek her konuda enerji olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bu da neyi gerektiriyor? Ülkelerin kendi güvenlik, dış politika ve savunma politikalarını enerji bağlamında ayarlamalarını, planlamalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz bugün uluslararası ilişkilerde artık enerjiden çok daha fazla konuşuyoruz. Bundan sonra daha da çok konuşulacak enerji ve enerji olmadan da hiçbir politikayı düzenlemek mümkün değil. Ekonomi politikanızı aynı şekilde enerji üzerinden yapılandırmalısınız. Hangi enerjiyle hangi üretimi yapacaksınız? Bu sizin ekonominizin temel verilerini belirleyecektir. Sağlıkta hangi enerjiyle hangi tedavi biçimlerini uygulayacaksınız? Veyahut günümüzün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zekada hangi enerjiyi kullanacaksınız? Dolayısıyla sorunuza döndüğümüzde uluslararası ilişkilerin bugün en temel konusu enerjidir demek yanlış
1: Evet.
2: olmayacaktır.
1: Enerji diyoruz da tabii genel bir kavram. Biraz da şu enerji kaynaklarını konuşalım. Sizin nükleer enerjiden
0: Evet.
1: bahsettiniz Sayın Kambolat. Başka hangi enerji kaynakları var şu anda dünya için önemli olan?
2: Şimdi günümüzde en çok yine konuşulacak olan enerjilerden bir tanesi su enerjisi. Önümüzdeki günlerde su önemli bir savaş sebebi bile olabilir analizleri sıkça yapılmakta. Dolayısıyla bugün fosil yakıtlardan elde ettiğimiz enerjiler dışında ki bunlar petrol, doğalgaz gibi enerjilerdir. Yenilenebilir enerji çok konuşuluyor. Yenilenebilir enerjide neden bahsediyoruz? Su enerjisinden bahsediyoruz. Hidroenerji ve jeotermal enerji olmak üzere rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Yine az önce Hasan Bey söyledi, nükleer enerjiyi de daha arada bir yerde konumlandırabiliriz. Yani tamamen yenilenebilir enerji de diyemiyoruz ama fosil enerji de diyemiyoruz buna. Dolayısıyla bugün daha çok fosil enerjilerin yerini yenilenebilir enerjinin almasından konuşuyoruz. Önümüzdeki
1: Evet.
2: dönemde bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde uluslararası ilişkilerde en çok konuşulacak konular arasında yenilenebilir enerjinin nasıl ve hangi finansmanla ulusların politikalarında yer alacağı
1: Evet.
2: konuşulacaktır.
1: Şimdi son zamanlardaki İsrail-İran Savaşı ile birlikte tabii petrol fiyatları çok yükseldi. Buna bağlı olarak da dünyada bilakis Türkiye gibi ülkelerde elektrikli araç kullanımın sayısının da arttığını görüyoruz. Elektrikli araç kullanımında enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi baktığımızda elektrikli araçların kullanımı en fazla Çin'de bulunuyor ve
1: Evet.
2: Çin bunu bütün dünyaya ithal edebiliyor vaziyette. Ve elektriğin üretimini de yenilenebilir enerjiden sağlamak önem taşıyor elektrikli araçların kullanımında. Buna büyük de bir şey olduğunu görüyoruz. İstek, heves olduğunu görüyoruz
1: Evet.
2: toplumlarda. Avrupa toplumlarında da bizde de Orta Doğu'da da. En son 1,5 sene öncesinden bahsedeyim. Özbekistan'da çok kısa sürede orada bulunduğum için bu örneği verebiliyorum. Çok kısa sürede

0: sürede elektrikli araçların, bilhassa Çin'den gelen elektrikli araçların bütün şeyi kapsadığını gördük. Piyasayı kapsadığını gördük.
1: Araçların
0: Dolayısıyla
1: menzilleri de yükseliyor.
0: menziller
1: 300-400
0: yükseliyor.
1: kilometreden 800 bin kilometreye
0: Evet.
1: kadar çıkıyor
0: Ve
1: artık.
0: her tarafa şarj istasyonları kuruluyor. Şimdi bakın, az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Bütün günlük hayatımızda da kamusal alanda da enerji ihtiyacının gittikçe arttığını görüyoruz. Dolayısıyla elektrikli araçlar bundan sonra bizim yaşamımızda daha fazla yer kaplayacak. Buradaki önemli nokta, elektrikli araçları hangi ülke üretecek ve kim söz sahibi olacak, ya da lider ülke kim olacak? Şu an Çin gözüküyor. Çin yenilenebilir enerji yatırımlarında da birinci sırada, ama tüketimde birinci sırada olduğunu söyleyemiyoruz. Norveç'te, Brezilya'da daha farklı yatırımlar ve tüketimde daha önde olduğunu gösteren veriler var elimizde. Ama Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yenilenebilir enerjide, elektrikli araçlarda ki rekabeti, ekonomik ve ticari rekabeti, uluslararası ilişkilerin bundan sonraki güç oluşumunda, güç kompozisyonunda bize çok önemli veriler sağlayacak.
1: Evet.
2: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Elektrikli araçlarda örneğin Almanya'nın 2025 ile 26 arasında ihracatın %50 oranında düştüğünü de görmekteyiz. Yani Çin bu konuda olağanüstü bir hızla piyasayı kapsamış durumda. 2026'da dünyada toplam enerji tüketiminde elektriğin payı, yani bu yıl %23 oranında. 2035'te bunun %35 olması için bir çabanın da olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
0: Tam da bu yüzden Avrupa
2: Evet.
0: Birliği ülkeleri, başta Almanya olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'i sürekli şikayet ediyorlar. Kendi ihracatları düştüğü için ve neredeyse tüm piyasayı Çin kapladığı için bundan son derece rahatsızlar. Geçtiğimiz günlerde yine haberlerini okuduk. Volkswagen büyük oranda işçi çıkartıyor. Yani bu
1: Evet.
0: gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir etki yapıyor.
2: Tabii dediğiniz son derece doğru, ama eski Sovyet ülkeleri, başta Rusya Federasyonu da olmak üzere, Nurgül Hoca'nın da verdiği örnek Özbekistan da dahil, bütün Orta Asya Cumhuriyetleri, zaten eski Sovyet Cumhuriyetleri, Rusya'ya uygulanan ambargo sonrası, Ukrayna Savaşı'ndan sonra, örneğin yılda 1 milyon Almanya 1 milyon aracı sadece Rusya'ya satıyordu.
1: Evet.
2: Bunlar kesildi. Sanki Rusya cezalandırılıyor gibi, ama cezalandırılmadı. Bütün Rusya ve Sovyet ülkeleri kimin pazarı haline geldi?
0: Çin'in.
2: Çin'in pazarı haline
0: Evet.
2: geldi ve Çin otomotiv sanayisi birdenbire şaha kalkmış oldu.
0: Coğrafi yakınlık tabii
2: Evet,
0: bunda çok
2: coğrafi
0: önemli bir
2: yakınlığı da
0: faktör.
2: var.
0: BYD örneğin son dönemde Özbekistan'da büyük bir fabrika açtı. Ve oradaki Amerikan Chevrolet yerine artık araçlar Çin araçları ve elektrikli araçlar haline gelmeye
1: Evet.
0: başladı.
1: Tabii elektrikli araç piyasasında çok büyük bir rekabet var.
0: Evet.
1: Firmalar batarya kapasitelerini, işte araçların
2: Evet.
1: güzelliklerini geliştirebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bakalım bu işin ucu nereye gidecek? Artık belki bir ay boyunca hiç arabayı şarj etmeden kilometrelerce giden araçlar yollarda görünecek. Tabii son zamanlarda, son yıllarda yollarda yerli ve milli markamız TOGG'u da çok görüyoruz. İşte TOGG T10X vardı. Daha sonra TOGG'un sedan modeli 10F çıktı. O da çok güzel bir tarzıyla yollarda. Tabii bunlar da bize gurur veriyor. Ve
0: Kesinlikle.
1: dünyanın pek çok yerinde de şu anda satışta. Bilakis Almanya'daki vatandaşlarımız, soydaşlarımız tercih ediyorlar TOGG'u. Şimdi bu elektrikli araç meselesine şunun için geldim. Tabii elektrik tüketimi denilince, tabii bir yakıt, doğaya salınan bir zararlı gaz yok. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle çevre sorunlarıyla da bir bağlantısı var. Yani burada çevre sorunları da önlenmiş olacak değil mi kısmen?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi burada iklim değişikliği meselesinden konuştuğumuzda bizim esas sıkıntımız nedir iklim değişikliğinde? Sera gazı emisyonlarının yüksek olması, fosil yakıtlar kullanıldığı için emisyonların yüksek olması ve iklim değişikliğiyle mücadelede ne yapılmaya çalışılıyor? Bu emisyonların düşürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Nasıl düşürülecek? Yenilenebilir

0: enerji kullanıldığında düşürülecek. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Buradaki en önemli mesele elektrikli araçların elektriğinin hangi enerjiden sağlandığı. Yani siz elektriğinizi neyle üretiyorsunuz? Fosil yakıtlarla mı üretiyorsunuz? Yoksa yenilenebilir enerji yakıtlarından mı elde ediyorsunuz üretiminizi? Biz Türkiye örneğine baktığımızda maalesef hala fosil yakıtlar önde gözüküyor. %56 küsürlerde gözüküyor yaklaşık olarak. Ama şeyde hiç fena değil. Yenilenebilir enerji olarak da %43 küsürattayız. Dolayısıyla burada temel soru sizin elektrikli araçları kullanırken otomobiller veyahut diğer kullandığınız elektrikler için de bunu söylemeliyiz. Siz elektriği nereden üretiyorsunuz? Hala fosil yakıtlardan üretiyorsanız tabii ki iklim değişikliğine negatif katkı yapıyorsunuz demektir. Çevrenin kirlenmesine büyük oranda katkı yapıyorsunuz demektir. Ama biz bu enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğimiz takdirde işte o zaman iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir adım atmış olacağız. Çevre kirlenmesi konusunda da yine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Tekrar etmek gerekirse hangi enerjiyi kullandığınız en önemli meseleyi teşkil ediyor burada.
1: Evet, bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanacak hep birlikte merakla bekliyoruz. İsterseniz bir başka konuya geçelim. Yapay zeka hayatımızı çok meşgul ediyor. Artık çok istifade ediyoruz. İşte aklımıza bir soru takılıyor. Hemen cep telefonunu açıyoruz. Yapay zekaya soruyoruz. Bu işi nasıl halledebilirim? Bu konuda bana bilgi ver. Yemek tarifi bile veriyor. Mesela işte içinden çıkamadığımız konularda bize uzmanlık ediyor. Hatta danışmanlık bile verebiliyor. Şimdi yapay zekanın bu iklim ve çevre meselelerinde nasıl bir etkisinden, katkısından söz edebiliriz?
0: Yapay zeka ile iklim değişikliği ilişkisine baktığımızda paradoksal bir ilişki görüyoruz. Ne demek bu? Hem çok fazla katkı sağlayabilir yapay zeka, hem de tükettiği enerjinin türüne göre büyük oranda negatif bir etki de yaratabilir. Biraz önce söylediğimiz elektrikli araçlardaki ile aslında aynı konudan bahsedebiliriz. Yani yapay zekada biz hangi enerjiyi kullanacağız? Bu birinci kısmı yapay zekanın iklim değişikliğiyle ilişkisinde. Ama pozitif etkilerine baktığımızda çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yapay zeka örneğin ulaşımda planlamalar yapabilir. Yenilenebilir enerji kullanılırken işte rüzgarın ne zaman nereden eseceğini veyahut işte bataryanın ne kadar sürede ne şekilde dolacağını, yine su enerjisiyle ilgili ne zaman yağışların olabileceğini hava tahmini de yapabiliyor çünkü. Hani
1: Analizler yapıyor.
0: bütün analizleri yapıp düzenlemeleri uyguladığımız takdirde biz sera gazı emisyonlarında azalma sağlayabiliyoruz. Son dönemde yapılan modelleme çalışmaları bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yapay zekayı nasıl kullandığınız çok önemli ve yapay zekada hangi elektriği kullandığınız çok önemli. Yine yapay zekaya baktığımızda burada yapay zeka kendisi enerji üretmiyor. Herhangi bir elektrik ürettiği yok. Ama üretimin nasıl kullanılacağını planlayacağı için maliyetleri düşürecek. Bu da ne demek? Maliyetlerin düşürmesi ekonomide siz bir takım avantajlar sağlayacaksınız demektir. Ekonomi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Ulaşımdan, turizmden, sağlık sektöründen, tarımdan ki önümüzdeki dönemde herhalde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de tarım. Az önce sorduğunuz su sorusuyla bağlantılı olarak yani hangi enerjiden daha çok konuşacağız dediniz ve suyu söylemiştim, hatırlatalım dinleyicilerimize. Suyla bağlantılı olarak tarımdan daha çok konuşacağız. Bu noktada gıda güvenliğinden daha çok konuşacağız. Dolayısıyla bütün bunların planlamasını, düzenlemesini yapay zeka çok güzel bir şekilde yapabilir.
1: Mesela yapay zekalı dronlar, çok büyük dronlar tabii ki, tarlayı analiz ediyor, ölçümlüyor, ona göre havadan ilaçlama yapıyor.
0: Evet,
1: Bu çiftçinin elini
0: hangi
1: çok
0: ürünün
1: rahatlattı.
0: kesinlikle hangi ürünün ne zaman üretebileceğinizi, ne kadar ürün olabileceğinizi bütün bunları planlayabilir yapay zeka. Ama buradaki anahtar mesele sizin yapay zekada hangi enerjiyi kullandığınız. Hemen şunu da ekleyelim tabii yapay zeka sadece enerji tüketmiyor bu anlamda. Sadece elektrikle çalışmıyor. Su da gerekiyor yapay zeka için. Ne suyu? Soğuma sistemleri için suya ihtiyaç var. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde suyu konuşacak olma sebeplerimizden bir tanesi de yapay zekada kullanılacak olan su. Yapay zeka kullanımı, yapay zekaya ihtiyaç gittikçe artacağı için suya ihtiyaç da bu noktadan bahsediyorum. Tabii ki başka sektörlerde de çok artacak ama yapay zekada da su ihtiyacımızın artması

0: gündemimizde uluslararası ilişkiler
1: Şimdi
0: açısından?
1: burada da diğer bir nokta da bu yapay zeka birimlerinin, data center'ların olağanüstü bir enerji çekmesi.
2: Evet.
1: Bu bir ülkenin yani herhangi bir yapay zeka birimi, data center'ı bir orta ölçekli bir ülke kadar enerji tüketiyor.
2: Bunu kripto para cihazlarında gördük. O kripto paraları üretmek için olağanüstü bir enerji tüketimi meydana geliyor.
1: Evet,
2: Evet.
1: madencilikte bunu gördük. Örneğin tek bir firma, bir Amazon firması 10 adet şu anda SMR dediğimiz mikro nükleer santral ısmarladı. Sadece bu data center için. Yani Türkiye bile şu anda görüşmeler devam ediyor modüler nükleer
2: Evet.
1: santraller üzerine. Ama bir data center 10 adet tek başına bu nükleer santrallere ihtiyaç duyuyor. Yani müthiş bir şey var. Burada da Çin yine devreye girdi. Yani bu kadar enerjiye ihtiyaç duymadan yapay zeka üretebileceğini ifade etti. Belki de oyunun kuralları tamamen değişecek. Bunu göreceğiz. Tabii burada önemli bir noktada bu yapay zekaların şu anda evet muazzam bir enerji tüketiyor. Muazzam bir yatırım var. Ama bunun karşılığını henüz piyasada bulamıyor. Yani bunlar şu anda zarar eden kuruluşlar halinde. Bu çelişkiyi de nereye kadar sürdürecekler? Ne olacak? Bunu da göreceğiz.
2: Evet.
0: Bu veri merkezi tüketimi son 5 yılda %12 artmış dünya çapında ve 2030'a kadar da yaklaşık 4 katına çıkması bekleniyor. Ama şu da var, hala yapay zeka dünya toplam elektrik talebinin yaklaşık %3'üne tekabül ediyor. Şimdi hani bu veriler üzerinden baktığımızda yapay zeka ile ilgili çalışmaların artacağını söyleyebiliriz. Hasan Bey'in de dediği gibi burada bir şeye vurgu yapmamız lazım. Yapay zeka konusu zengin ve fakir ülkeler arasındaki ayrımı büyütebilir. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapay zeka önemli bir avantaj veyahut dezavantaj konusu haline gelebilir. Enerjiniz yoksa veyahut var ama siz bunu çıkarıp değerlendiremiyor ve kendi ihtiyacınız için tüketemiyorsanız işte o noktada ki ülkelerin dezavantajları oluşacaktır yapay zeka
1: Evet,
0: konusunda.
1: en son Economist dergisinde de aslında bunun işlendiğini de görüyoruz. Hem zenginle fakir ülkeler arasındaki uçurum korkunç derecede artacak, hem de toplum içerisindeki kesimler arasındaki uçurum da keskinleşecekmiş gibi görünüyor. Onun için bunların daha fazla tartışılması ve toplum bir arada tutulması için neler yapılması gerektiği de ele alınması gerekiyor.
2: Evet, eskiden şöyle derdim. Gıdaya ve enerjiye hakim olan dünyaya hakim olacak. Bunun yanına yapay zekayı da ekliyorum.
0: Yapay
2: Artık
0: zeka,
2: yapay zekayı da hakim olan dünyanın hakimiyetini ele geçirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "İstikbal göklerdedir" dedi ya. Gökyüzüne hakim olan yeryüzüne de hakim olur.
0: hakim.
2: Artık yapay zekaya hakim olunca o veri ağıyla, o bilgiyle, değil mi? Bilgi o kadar çok kıymetli ki artık.
1: Tabii.
2: O bilgiyle artık dünyanın hakimi olacak elinde bulunduran
1: Evet,
2: güçler.
1: 1980'li yıllara kadar aslında özellikle Batı demiyorum, Avrupa ülkeleri Türkiye tarım ülkesi olsun, demir, çelik, otomotiv gibi sanayisine girmesin, bizden alsın şeklinde bir görüş vardı ki Gümrük Birliği de bunun üzerinde kurulmuştu. Fakat Türkiye sanayisi, savunma sanayisi başta olmak üzere otomotivde ve diğer alanlarda büyük bir atak yaptı. Şimdi de karşımıza aslında bilişim sanayisi bir, ikincisi kıtalar arası balistik füzeler
2: Evet.
1: teknolojisi, üçüncüsü de nükleer teknolojiye girmeyin diyorlar. Buralar kırmızı çizgi. Diğerlerinde siz mobilya yapın, tamam, otomotiv üretim falan filan diyorlar. Ama Türkiye'nin aslında diğer alanlara da şimdi tamamen girdiğinde görmekteyiz.
2: Evet.
0: Bu noktada belki şunu da eklemek lazım. Yapay zeka konusu artık sadece bir yazılım konusu değil. Sadece bir teknoloji konusu değil. Yapay zeka bugün artık bir güvenlik dış politika konusu.
1: Tabii.
0: Aynen enerjide olduğu gibi ve savunma konusu. Az önce Hasan Bey de söyledi örneklerini. Dolayısıyla bugün yapay zeka dediğimizde biz heybenin içinde çok fazla şey görüyoruz. Güvenlikten enerjiye, gıdadan ulaşıma, sağlıktan savunmaya. Bugün çok daha kompleks bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Bunu İspanya ve Portekiz'de geçen yıl gördük. Birdenbire elektriklerin durduğunu, bütün alanlarda durduğunu, bu hem yapay zekayla da ilgili böyle bir şey de var. Yani tamamen bir güvenlik alanına da giriyor enerji.
2: Ben de tam bu konuya girecektim. Şimdi enerjinin üretilmesi farklı bir konu.
1: Evet.
2: Enerjinin depolanması farklı bir konu. Yapay zekanın üretimi farklı bir konu. Bir de bu bilginin bir yerde depolanması ayrı bir konu.
1: Ve
2: bu
1: güvenliği.
2: Depolanması, güvenliği çok ayrı bir maliyet.
1: Evet.
2: Buna dair ne kadar önlemler alınıyor, ne kadar yatırımlar yapılıyor?
0: Aslına bakarsanız son dönemde bu konuda çok fazla çalışmaların olduğunu görüyoruz. Hem kamusal anlamda hem de özel sektörün yapay zeka ile ilgili depolama, bunu kullanma ve kendine ait bir veri sistemi oluşturma konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu farklı sektörlerde, örneğin işte bir hukuk şirketi kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Savunma sanayi yine kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor ve bunların hacklenmemesi için, yani çalınmaması için de en önemli alan hangisi? Siber güvenlik dediğimiz alan. Siber güvenlik konusunda devletlerin son dönemde büyük yatırımları bilhassa özel şirketlerle de ortak olarak yürüttüğünü görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bilginin depolanması ve bunun kullanılmasıyla ilgili çalışmalar artacak ama belki de uluslararası ilişkilerin en önemli çatışma noktalarından da biri haline gelecek. Yani sizin yapay zeka sisteminizdeki kodu bir başka ülkenin çözmesi ve onu kullanması sizin için bir güvenlik sorunu
2: veri
0: teşkil edecek.
2: Veri istihbaratları, veri savaşları
0: kesinlikle
2: olabilir.
0: Kesinlikle. En basitinden günlük hayatımızda kullandığımız bankanın sistemi çöktüğü anda ne yapacaksınız? Sizin günlük hayatınız etkileyecek. Yani
2: elbette,
0: bu da bir savaştır. Günümüzde yapay zeka bunu da değiştiriyor. Güvenliğin anlamını değiştiriyor. Savaşın anlamını değiştiriyor. Dolayısıyla yeni savaşma, yeni mücadele tekniklerini de beraberinde getiriyor.
2: Evet. Hakikaten önemli konular. Şimdi iklim ve çevre meselelerini konuşuyoruz. Bir de tabii bunun küresel güvenlik bağlantısı var. İsterseniz buna bir temas edelim. Nasıl bir bağlantısı var, değerlendirir misiniz?
0: Şimdi küresel güvenlik bağlamında az önce yapay zekadan bahsettik ama enerjinin kullanımıyla alakalı olarak sizin savaş sanayinizde yaptığınız her şey enerjiyle alakalı.
2: Evet.
0: Bu savaş sanayinde oluşturduğunuz, kullandığınız tüm malzemeler, buna sadece silahlar demiyoruz tabii ki, tüm malzemeler, yani bir teknik malzeme, bir çip veyahut işte sizin herhangi bir makinede kullanacağınız araçlar, bunların hepsinin üretimi enerjiyle sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere enerjinin ne kadar güvenli olduğu, ne kadar kendinize yeterli olduğu ve ne kadar bağımsız olduğunuz bu konuda. Ne demek bağımsız olduğunuz? Enerjiyi nereden temin ediyorsunuz? Yani işte Ukrayna Savaşı'ndan bahsetti
1: evet,
0: Hasan Hoca. Ukrayna Savaşı olduğunda birçok ülke kilitlendi. Özellikle Avrupa Birliği enerjiyi nereden temin edeceğiz derdine düştüler. Doğalgazın önemli bir kısmı Rusya'dan sağlanıyor çünkü. Bu noktada 3 çeşit ülkeden bahsetmek lazım. Enerji arz eden ülkeler, enerji talep eden ülkeler ve enerji transit yolu üzerinde olan ülkeler. Bir ülke hepsi de olabilir. Mesela biz Türkiye olarak hepsiyiz. Kendimizce bir enerji üretimimiz var ama aynı zamanda enerji talep ediyoruz ve enerji transit ülkesiyiz. Dolayısıyla enerji güvenlik bağlamına baktığımızda birçok başlığı bir arada görüyoruz. Yani sizin sadece enerjiyi elde etmeniz ve bunu kullanmanız değil, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik az önce. Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol ulaşımının çok önemli bir miktarı yapılıyor. Dolayısıyla bu şimdi ne? Aynı zamanda bir enerji güvenliği sorunu, Amerika-İran arasındaki mesele.
2: Geçenlerde sosyal medyada İsrail'in

0: nasıl kullandı? Şimdi bunun da güvenliğinin sağlanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da bir savaş sebebi olabilir ülkeler
1: Hı.
0: açısından. Veyahut bizim yine TDT'de en çok konuşulacak konulardan biri dediniz Hasan Bey. Önemli bir koridor var. Orta koridor. Bu enerji hatları açısından da çok önemli bir
1: Evet.
0: koridor. Ve bunun güvenliğinin sağlanması mesela. Yani her alanda enerjinin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Arz, talep ve nakil hatları olarak.
1: Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Sayın Kan Bolat, son olarak eklemek istediğiniz bir
2: Yok,
1: şey var mı?
2: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, görünen o ki iklim meselesi artık sadece çevreyi koruma meselesi değil. Ekonomiden enerjiye, teknolojiden güvenliğe kadar hayatımızın tamamını ilgilendiren bir gelecek meselesi. Bize düşense yalnız bugünü değil, yarının dünyasını da düşünmek. Çünkü aldığımız her karar gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın bir parçası olacak. Efendim, Enerji Masası'nda bugün Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kanbolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar'la iklim değişikliği ile enerji arasındaki ilişkiyi, yapay zekanın bu mücadeledeki rolünü ve iklim krizinin küresel güvenlik açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Vilda Üstündağ ve Hasan Kanbolat'ın hazırladığı programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, Teknik Masa'da Sefa Aktan, bir başka Enerji Masası programında buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve çevreye duyarlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Oyun Bahçesi. Bir zamanlar yörede bir kadın yaşarmış. Geçimini sağlamak için çanak çömlek yapar, pazarda satarmış. Yaptıkları o kadar beğenilirmiş ki hemen satılırmış. Diğer çanak çömlekçiler bu duruma çok şaşırırmış. Sonunda bu işin sırrının toprakta olduğuna kanaat getirmişler. Kadının toprağı küçük bir tepeden aldığını görmüşler. Bunun üzerine bütün çanak çömlekçiler oradan toprak almaya başlamış. O yörede kurdukları kente de seramik kenti anlamına gelen Seremorum demişler. Daha sonra kentin adını Kotiyom olarak değiştirmişler. Sevgili dostlarımız, bugün seramikleriyle, porselenleriyle ünlü ülkemizin ilk Çini Müzesi'nin bulunduğu şehrimizdeyiz. Bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görüp, şefaat ya Resulullah yerine şaşırıp, seyahat ya Resulullah dediğini ve bu yüzden sürekli gezdiğini söyleyen Evliya Çelebi'nin memleketindeyiz bugün. Çok kısa, yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Kurtuluş Savaşımızın en önemli şehirlerinden biridir bu şehrimiz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin şehridir. Vatanı uğruna canlarını feda eden binlerce Mehmetçiğin anısına dikilen Dumlupınar Şehitliği'nin şehridir.

tepedeki heybetli kalesi karşılar gelenleri. Sadece şehrin tazeliği izlenmez orada. Anadolu'nun hikayeleri, derinliği duyulur. Tarihin ve doğanın buluşması hissedilir adeta. Kaleden sonra şehrin sokaklarında geçmişin izleri devam eder. Tarihin en çarpıcı antik kentlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti, görkemli yapısıyla bu güzel şehrimizin verimli toprakları üzerinde yükselir. Medeniyetin şekillendiği, ikinci Efes olarak da bilinen Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, binlerce kişilik tiyatrosu, agoraları, köprüleri, hamamlarıyla en dikkat çekici antik kentlerden bir tanesidir. Evliya Çelebi'nin Anadolu'nun tahtı suyu bol şehir olarak nitelendirdiği şehrimizin en önemli özelliği ise programımızın başında da değindiğimiz gibi Çin sanatının merkezi olmasıdır. Güzelliği dillere destan porselen tabakları, vazoları, çay takımları kültürümüzün önemli birer mirası olmuş, ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır. Değerli dostlarımız, bugün hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi? Evet, bugün güzel şehrimiz Kütahya'dayız.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kütahya'nın tarih kokan sokaklarını dolaşırken o sokakların oyunlarını da öğreneceğiz hep birlikte. Tenekemin ipi koptu, köpekler başıma çöktü. İki gözüm Ayşe teyzem, gözleme pek güzel koktu. Gözlemelerine, ıspanaklı şibitine, ılıbada dolmasına doyum olmaz bu eşsiz şehrin. Hele dolamber böreğinden, sini mantısından yemeden durulur mu? İlk oyunumuzda Kütahya'nın lezzetli mutfağını hatırlatan bir oyun. Simit oyunu. 8-10 çocukla oynanan bir oyundur simit oyunu. Çocuklar yere bir daire çizerler ve bir ebe seçerler. Ebe bu dairenin içinde durur, daireden çıkarken simit diye bağırmak zorundadır. Bağırabildiği kadar bağırarak tek ayak üstünde daire dışındaki çocuklara dokunmaya çalışır. Ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Ebenin sesi çıkmayınca tekrar koşarak daireye girmeye çalışır. Bu esnada diğer çocuklar da ebeye vurmaya çalışır. Diğer oyunumuz Gediz Nehri gibi zengin su kaynaklarına sahip bu güzel şehrimizin sularının kenarlarında oynanan bir oyun. Münüz oyunu. Bu oyunun diğer adı boynuzdur. Çocuklar su kenarında toplanırlar, kumların üzerine otururlar. Bacaklarının aralarına kum doldururlar. Kumlara elleriyle vururlar. Çocukların arasından bir ebe seçilir. Ebe, boynuzu olan hayvanların isimlerini sayar. Ebenin söylediği her hayvan isminden sonra çocuklar tempolu şekilde devam ederler. Fakat ebe birdenbire başka bir hayvan ismi söyleyince bazıları şaşırıp ebenin söylediğini tekrar eder. Söyleyen çocuk böylece yanlış olur. Ceza olarak da diğer çocuklar yanan çocuğu suya atar. Hepimiz mutlaka çocukluğumuzda en az bir kere suya atılmışızdır, değil mi sevgili dostlar? Sıradaki oyunumuz şehrin Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan binlerce yıllık geçmişinin saklandığı sokakların bir oyunu. Dosiye oyunu. En az 8 çocukla oynanır bu oyun. Bir çocuk ebe seçilir. 40 adet dal parçası toplanıp bir taş yardımıyla yükseltilen uzunca bir çomak üzerine konulur. En alttaki uzun çomağa vurarak üstteki 40 adet dal parçası savrulur. Ebe dalları toplayana kadar diğer çocuklar saklanır. Dalları toplayan ebe çocukları bulmaya çalışır. Amaç ebeye yakalanmadan dalları tekrar dağıtmaktır. Ebe çocuklardan birini yakalarsa o çocuk dosiye diyerek ebelenir. Ege'nin bu biricik şehrinin sokaklarından çıkıp kaplıcalarına uğramadan olmaz. Şifa arayanların, ruhunu ve bedenini dinlendirmek isteyenlerin mutlaka gitmesi gereken Yoncalı, Emet, Ilıca su kaplıcaları Kütahya'mızın zenginliklerinden sadece birkaçıdır. Sıradaki oyunumuz kaplıcaları bol, suyu bol şehrin yağmurunda oynanması gereken bir oyun. Kazık oyunu. En az iki çocukla yağmurlu bir havada oynanır kazık oyunu. Toprağın hafif çamurlu olması gerekir. Çocuklar ellerine aldıkları tahtadan ucu sivri değnekleri yere atıp saplamak suretiyle bu oyunu oynarlar. Birinci çocuk kazığı sapladıktan sonra ikinci çocuk kendi kazığını diğerinkinin dibine saplar ve onu çıkarmaya çalışır. Kazığı atan çocuk önceki çocuğun kazığını çıkartamaz ya da toprağa kendi kazığını saplayamazsa oyunu kaybeder. Toprağından, taşından tarih fışkıran bu eşsiz şehrin toprağı da taşı da çocuk oyunlarının bir parçası olur elbette. Sıradaki oyunumuz tahmin ettiğiniz gibi taşla oynanan bir oyun. Elop taş oyunu. Bazı bölgelerde
beş taş olarak bilinen bu oyuna yörede elop taşı denilir. Genellikle kız çocukları oynar bu oyunu. 5 adet fındık büyüklüğünde yuvarlak taş seçerler. Oyuna başlayan çocuk bu taşların beşini bir eline alarak önüne hafifçe atar. Yerdeki taşlardan birisini atmaca olarak tutar. Atmacayı yukarı fırlatıp tekrar tutuncaya kadar yerdeki 4 taşı önce birer birer sonra ikişer ikişer toplamaya çalışır. Kütahya'nın tarihinin içinde zengin bir müzik geçmişi de vardır. Mevlevi hanesinde çok sayıda bestekar yetişmiş şehrin çocuk oyunlarının ezgisiz olması mümkün olmazdı, değil mi sevgili dostlar?

oyunumuz çocukların kendilerine göre bir ezgi bularak oynadıkları bir oyun. Araba oyunu. Çocuklar el ele tutuşarak bir daire oluştururlar ve şu sözleri bir ezgiyle söyleyerek çeşitli hareketler yaparlar. Ambara vurdum bir tekme.

Bir tekme. Çocuklar bir kez dizleri kırarak yaylanırlar. Ambarın kapısı açıldı, açıldı. Önce kollarını arkaya doğru savururlar, daha sonra tekrar el ele tutuşarak yaylanırlar. İncili boncuk saçıldı, saçıldı. Önce öne giderler, sonra eski yerlerine doğru yaylanırlar. Ekini şöyle ekerler, ekerler. Ekin ekme taklidi yaparak yeniden el ele tutuşurlar. Ekini şöyle biçerler, biçerler. Ekin biçme taklidi yaparak yeniden el ele tutuşurlar. Bu sırada çocuklar bacaklarını aynı anda açıp kapatırlar. Elebaşı çocuk, "Arabayı, arabayı kır!" diye bağırır ve bütün çocuklar el ele tutuşarak 3 kez hızla döner. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Kütahya'yı tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken doçent doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de

geleneksel çocuk oyunları ve Fatma Ateş'in geleneksel Kütahya çocuk oyunları ve bilimsel incelemesi adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun Bahçesi'ni Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazar.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı. Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman, Bodrum'daysa makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde de dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de

kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim, niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, insan bazen yaşadığı sıkıntıların sebebini görünmeyen güçlerde arayabiliyor. Sihir ve büyü konusu da geçmişten bugüne merak edilen, korkulan ve zaman zaman yanlış bilgilerle istismar edilen hassas meselelerden biri. Bugün sihir ve büyünün dinimizdeki yerini, insan üzerindeki etkilerini ve bu konuda doğru bildiğimiz yanlışları Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sorry.
0: Her zaman olduğu gibi programımıza sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Kıymetli hocamızdan Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesini dinliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Buyurunuz hocam.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresinin 102. ayeti kerimesini dinledik. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Allah
1: ağzınıza, sesinize, nefesinize sağlık.
2: Sağ olun.
1: Sizinle bugün sihir ve büyüyü konuşacağız. Bazen birbirine karıştırılıyor. Sihir ve büyü aynı değil mi denilebiliyor.
2: Evet.
1: Ancak farklılıkları var. Bunları ele alacağız. Sihir ve büyü ne demek? Neler yapılıyor? Hayatları nasıl etkiliyor? Bunlardan nasıl korunabiliriz? Hepsini konuşacağız inşallah. Öncelikle biraz önce okuduğunuz ayet-i kerimenin anlamıyla başlayalım.
2: Hay hay inşallah Mustafa Bey. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, yani Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Peygamber
1: evet.
2: Süleyman Aleyhisselam. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların

0: Ona inanıp para verenlerin ahirette nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. 102. ayet-i kerime diyor ki Süleyman Aleyhisselam büyü yaptı ama kafir olmadı. Çünkü Allah'ın izniyle verilmişti.
1: Evet.
0: Fakat bu manada Süleyman Aleyhisselam o bir peygamberdi, büyü yaptı, biz niye yapmıyoruz, biz de yaparız. Harut ile Marut'u kendilerine öğretmen ilan ettiler. Dolayısıyla öğretmenlerden aslında şeytani emellere bulaştılar. İşte ayetin ifade ettiği gibi karıyla koca arasına girdiler. İki insanın arasını açtılar. Çoluklarını, çocuklarını kahrettiler. Maddelerini kahrettiler. Manalarını kahrettiler. Batırdılar adeta. Yerle bir oldu onlar için dünya. Hiçbirisi huzur bulamadı. Günümüz dünyasında maalesef Mustafa Bey kendilerini Allah'tan men etmiş, adeta şeytanlaşmış, görüntüsü insan ve içinde onu ayakta tutan ruh, şeytanlaşmış ruhlar dolaşıyor hala günümüzde.
1: Evet. Kıymetli hocam, tabii Kur'an-ı Kerim'de anlatılan çok kıssa var buna dair. Benim ilk aklıma Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la karşılaştığı zaman elindeki asasını atması geliyor. Cenab-ı Allah buyurdu ki, ey Musa, asanı at. Elindeki asayı atınca büyük bir yılana dönüştü. Firavun'un da sihirbazları vardı. Onların da yılanları vardı sihir yoluyla yaptıkları. Musa Aleyhisselam'ın yılanı onları yutuverdi. Firavun'un sihirbazları korktular, şaşırdılar, dediler ki bu bir sihir olamaz. Bu farklı bir şey. Biraz önce sizin anlattığınız ayetlerde geçen yine Süleyman Aleyhisselam'ın işte emrinde cinler vardı. Onlara türlü türlü işler yaptırıyordu. İşte deniz altındaki mücevheratı çıkartıp getiriyorlardı, değil mi? Saraylar yapıyorlardı. Tabii o cinler vasıtasıyla büyüler de yaptırılıyordu. İsterseniz sihir ve büyü kavramlarına bir açıklık getirelim. Şimdi sihir yapanlara sihirbaz, büyü yapanlara da büyücü deniliyor. Sihir genellikle el çabukluğu, göz boyama, aldatma yoluyla yapılan hileye dayanan beceriler olarak ifade ediliyor. Büyü ise görünmeyen varlıkları, yani bizim metafizik varlıklar dediğimiz cinler yoluyla, özel sözlerle, semboller veya nesneler kullanılarak insanları etkileyen gizli ve özel bir uygulama. Bu ikisini bu şekilde ayırt edebiliriz. Siz neler söylersiniz? Buyurunuz.
0: Yani sihir el çabukluğuyla insanlara maharetini gösteren sihirbazın yaptığı işler. Yani güldüren, neşelendiren, eğlendiren günümüz dünyasında genelde öyle. Yani sizi bir adeta hipnotizme yapmak suretiyle hakikati göremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Siyah bir perdenin altından başka şeyler çıkabiliyor. İşte kuşlar çıkıyor, yumurtalar çıkıyor falan filan. Yani akrobatik bir anlamda hareketler,
1: Şapkadan
0: davranış
1: tavşan
0: biçimleri.
1: çıkartıyorlar.
0: Mesela
1: Evet.
0: ondan sonra özellikle panayırlarda bu çok bir kültür haline gelmiş bir şey. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Çünkü sahirin, yani sihir yapan kişinin yapısını dikkate alan, belki çoluk çocuk izliyor. O anda bir eğlence gibi geliyor ama doğrusu o eğlence daha sonra bilinçaltına yerleşmek suretiyle başka türlü filmlere dönüşebiliyor.
1: Özeniliyor. Bazı
0: Özeniliyor.
1: çocuklar ben büyüyünce sihirbaz olacağım
0: Diyor
1: diyebiliyorlar.
0: mesela. Evet. Ama büyü öyle değil. Büyü Allah'ın iznine bağlı. Allah'ın izin vermediği hiçbir şey yerinden oynamayacak. Hiçbir ağaçtaki dal dahi, bazen deriz ya, sıcaklık öyle ki yani ağaçta bir hareket bile yok. Bir dal, bir yaprak dahi oynamıyor. Hakikaten Cenab-ı Hak izin verse bir an bakıyorsun rüzgarlar, hatta gürültülü rüzgarlar, hatta ağaçları yıkan rüzgarlar esebiliyor. Saatte 100 kilometreyi bulan rüzgarla olabiliyor yani. Allah'ın muhafazına. Büyü yapan kişinin Allah katındaki durumu ne? Bir kere insanları kandırmasından kaynaklı olarak para karşılığı Cenab-ı Hak zaten zikrediyor orada. Madde karşılığı Allah'ın kullarını kandırmak yoluyla insanları yolundan eden, yoldan çıkaranlar kafirlerdir. Büyüyü bizatihi üstlenenler, büyü yapanların Kur'an'daki ayetleri dahi farklı mecralara, konular anlamında sürüklemek suretiyle insanları dolandırmak, insanları uyutmak, insanları inancını ters düz etmek küfür alametidir. Ben buradan uyarıyorum dinleyicilerimi. Herhangi bir olaydan dolayı eyvah bize büyü yaptılar, eyvah bize şöyle oldu, eyvah bize böyle oldu. Biz artık eskisi gibi değiliz. Eşimle çok kavgalaşmaya başladım. Yok çocuklarla şunu olmaya başladım. Ben ne yaptım ki?

0: Acaba benim bir dahlim var mı diye düşün, tefekkür et. Sen zaten kendi yaptığın hatanı kendin bulacaksın. İnsanların şöyle bir özelliği var. Bazı insanlar çok açıktır, biliyor musunuz? Dili de açıktır, gönlü de açıktır. Hemen anında duyarsınız, anında onun gönlüne de girir, oradaki izleri görebilirsiniz. Bazı insanlarsa çok kapalıdır. Onu anlamak güçtür. Onun içine giremezsiniz. Onu konuşturamazsınız. Hani bazı suçlular vardır. Her suçu işler. Her türlü menhiyata bulaşmıştır. Fakat bir muhakemede mahkeme edilirken hakim bir şeyler sorar, cevap vermez. Ketumdur. Söylemiyor yani. Mahkemeyi oyalıyor. İşte oradaki insanları oyalıyor. Rahatsız ediyor diyelim. Şimdi büyücüler Allah'a asidir. Çünkü Allah'ın insanlar üzerindeki takdiriyle oynar. Allah'ın insanlar arasındaki muhabbetiyle oynar. Allah'ın kulları arasındaki kardeşliğiyle oynar. Adeta koskoca dev bir fabrikanın insanlara hizmet edecek, büyük hizmetler sunabilecek bir fabrikanın altına bombaları, dinamitleri yerleştirip patlatmak gibi bir şeydir. Bir yuvayı, o iki insanın yakınlığını, karı koca arasındaki muhabbeti sarsmak, adeta yeryüzünde dünyayı ikiye üçe bölmek demektir. İnsanların ruhunu katletmektir. Düşünce yapısını temizden kire bulaştırmaktır. Niyetini bozmaktır. Bakışını mahvetmektir. Duyuşunu mahvetmektir. Özellikle büyüler niye yapılır? İki insan arasını açmak için yapılır. Bir. İki, bir iş yeri sahibinin işine ket vurmak için, onun kazancının önüne geçmek için yapılır.
1: Kıymetli hocam, büyü yapmak ya da yaptırmak için çok kötü kalpli olmak gerekiyor.
0: Yani, değil mi? Yani
1: kalbi kararmış insanların işi büyü yaptırmak.
0: Tabii. Allah'la bağlantısı yok o kişinin. Tamamen o büyü yapan kişi onun için artık Allah oluyor. Haşa. Bakar mısınız? Ben Allah'tan istedim olmadı. Ya seni söylediler bana. Sen bu işi beceriyormuşsun kardeşim. Sana geldim. Hani etim de senin, kemiğim de senin, param da senin, pulum da senin. Beni bu işten kurtar kardeşim demek ne demek biliyor musun? Sen benim Rabbimsin, Allah'ımsın, beni kurtar. Adeta bu demektir. O da zaten kapına gitmişsin, fırsat kolluyor zaten. Ne diyor sana? Ahmet Bey, senin işini çözelim. İşte Fatma Hanım, Leyla Hanım, senin işini çözelim ama çok masraf. Çok masraf var bu işlerde. Nasıl hocam diyor, bir de ona hocam diyor. Bak, hoca çok değerli bir söz. Hocam diyor. Nasıl bir masraf var hocam? Ben diyor işte şu mürekkeple, şundan yapılmış mürekkep, şundan elde edilmiş mürekkeple kağıtlara bir şeyler yazacağım diyor mesela. Olsun diyor, mürekkep çok mu pahalı? Evet diyor, şu ot çok pahalı. Dolayısıyla benim sana en az 2-3 sayfa yazı yazmam lazım. Sana muska yapmam lazım. Sana hatta diyor işte filanca hayvanattan bir bölüm, kulağından bir bölüm, bilmem neyinden bir bölüm ben bulacağım, keseceğim, yapacağım, getireceğim, onları okuyup yerin dibine gömeceğim.
1: Tabii çok farklı usulleri var. Tabii, yedirmek, içirmek, sürmek, gömmek yani, gibi.
0: Evet, kişi kendini imandan ediyor farkında değil.
1: Evet.
0: Kendini Allah'la arasını açıyor farkında değil. Halbuki وَقَالَ رَبِّكُمْ اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana dua edin icabet edeyim diyor. Bana dua edin icabet edeyim diyor.
1: Evet.
0: Hatta sadece Fatiha-i Şerif'i okusa yetiyor. Peşinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir Yahudi, biliyorsunuz, büyü yapmıştı. Resulullah Efendimiz gerçekten büyük bir hastalığa düçar oldu. O düçar olduğu hastalıktan kurtulmak noktasında çabalar sarf ediliyordu. Orada Cenab-ı Hak Muavizeteyn'leri gönderdi. Felak ve Nas suresini gönderdi. Ama o sure bizim için de geçerli. Ayet-el Kürsi bizim için de geçerli. Fatiha-i Şerif bizim için de geçerli. Kur'an'daki şifa ayetleri bizim için de geçerli. Kul bunlara başvurmuyor. Çünkü Kur'an okumak istemiyor. Vekil tayin ediyor.
1: Evet.
0: Benim yerime sen oku diyor. Bize öyle çok geliyor. Hocam diyor, ben diyor Kur'an okurken diyor başım çatlayacak gibi oluyorum. Bir hoca efendiye sordum. O da yol gösterdi. Sizin yerinize başka biri vekil bulun, ona okutun. Hatmi Şerif okuyoruz mesela. Kişi kendi babasına okumuyor. Anasına okumuyor. Merhum olmuş. Efendim mesela kardeşine okumuyor. Evladına okumuyor. Evlat babasına okumuyor. Bana getiriyor, hocam babama anneme bir hatim okur musunuz? Ben senin annenin babanın evladı mıyım? Yok değilsiniz. Onların evladı sensin. Sen o anneden dünyaya geldin. Seni 9 ay karnında besledi, büyüttü. Baban çalıştı, çırpındı, seni yedirdi, içirdi, okuttu.

0: İş sahibi yaptı. Sen niye okumuyorsun? Hocam benim o zamanım yok. Kusura bak ben okuyamam.
1: Evet.
0: Sen okuyacaksın. Bu işin doktoru sensin kardeşim diyorum. Bana verme. Ben burada hatalı okuyabilirim, eksik okuyabilirim, hasta olabilirim. Sen bana bunu emanet olarak veriyorsun. Ben seninle bunu okurum. Tamam. Vekilliği kabul edebilirim. Ama ola ki başaramam. Günahkar olurum. Hak hukuk çiğnemiş olurum. Haliyle ne yapıyor kişi? Allah'ın kelamına başvurmuyor. Allah'ın kelamındaki o şifa ayetlerine başvurmuyor. Söylüyorsunuz da hatta okumuyor. İnanın okumuyor.
1: Evet.
0: Gidiyor, borçlanıyor. Kredi kartıyla para çekiyor bankadan. Getirip büyücüye veriyor. Büyücü de zaten işin farkında. Bankadan kredi çekecek. Büyücünün karnını doyuracak. O yaptığı büyüde hiçbir şey yaramayacak.
1: Evet, kıymetli hocam, bizim en büyük düşmanımız şeytan ve cehalet.
0: Evet.
1: Zaten cahil şeytandır.
0: Evet.
1: Şeytan demek cehalet demektir. Bizim bununla mücadele etmemiz lazım. İkinci büyük düşmanımız da maalesef işlerimizde kolaya kaçmamız. Her şeyin kolayını istiyoruz. İsterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan, Kanun'da Yahya Kenan Arslan ve Bendir'de Ahmet Enes Çavran eşliğinde Adı Güzel, Kendi Güzel Muhammed ilahisini dinledik. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Allah kabul eylesin.
0: Efendim, bugün sihir ve büyüyü konuşuyoruz. Tabii sihir ve büyü denilince insan bir korkuyor. Çünkü sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkıyor. Falanca kişiye büyü yapılmış, daha sonra çeşitli sıkıntılar yaşamış. Acaba benim de başıma gelir mi diye endişe ediliyor. İlahiden önce kıymetli hocamdan çok güzel bilgiler aldık. Ayetlerde anlatılıyor. Kendisi ayetlerden örneklerle büyü hakkında bilgiler verdi. Büyü yapanın İslam'dan uzaklaştığını, Allah'la irtibatının kalmadığını,

0: olacağını ifade etti. Peki kıymetli hocam, büyü yapan ve yaptıran İslam'dan çıkar mı ve ecel geldiğinde ölürse imansız gider mi? Bu soru da benim aklımı meşgul eden sorulardan biri.
1: Evet, şöyle söyleyelim. Büyücünün gücü ne kadardır? Bir, bilinmeyen sırlar diyelim. Bazı kitaplar var yani. Sırlar hazinesi diyelim. Ondan sonra bazı büyük zatların yazdıkları özel kitaplar diyelim. Arapça, Osmanlıca kitaplar diyelim. Ondan sonra bunların üzerinde...

0: son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bizatihi, o riyazeti, o ibadeti cinlerle tanışmak, buluşmak için yapıyor maalesef. Haliyle bu kişi diyelim ki evet cinlerle karşılaştı. Müslüman olan cinler var, kafir olan cinler var. Umarız Müslümanlarla karşılaşmıştır. Çünkü hiçbir Müslüman cinnin yine Allah'ın izni olmadan tabii ama hiçbir zaman kötülük yapacağını düşünemiyorum. Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor zaten. Hiçbir mümin Müslüman cin kesinlikle insana zarar verici değildir. Ama günümüz dünyasında kafirlerin, İslam düşmanlarını dikkate aldığımızda Müslüman olmayan cinlerin de yine Müslüman olan cinlerin, perilerin ve insanların düşman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kendini Rab'dan beri koymuş, Allah'a olan kulluğundan kendini beri almış, kendine huddem diyoruz, huddem yani hizmetçiler,
1: hizmetkarlar.
0: Dolayısıyla bulup cinlenip adeta, cinler ne yaparlar? Sizin bilmediklerinizin bilgilerine sahip olurlar. Siz gece uyurken onlar uyanıktırlar. Yani dar vakitte yeryüzüne çökerler ve her insanın mutlaka cinni vardır. Melekleri var olduğu gibi. Yaklaşmışlardır ama kimine cinliklerini kabul ettirebilirler, kimine cinliklerini kabul ettiremeyebilirler. Ya da ilgi alanları değildir insanların, farkına varamayabilirler ama cinler vardır yeryüzünde. Çünkü dört türlü yaratık var Cenab-ı Hakk'ın. Bir melekler, insanlar, hayvanat takımı ve cinler.
1: Yani zaten Cenab-ı Hak ayette bahsediyor. Ben evet. insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
0: Evet. Yani ama bir şey var Mustafa Bey. Yani bu kişiler bu hizmetkarları edindilerse şayet ya da hizmetkarlar edindiklerine inandılarsa şayet bu sefer toplum içerisinde cinder hoca, cinci hoca gibi evet. lakaplarla anılmaya başlarlar. Bu sefer bizim insanımız Allah'la yeterince arasında o masumiyet, o samimiyet, o ihlaslı iman, o ihlaslı yakınlaşma olmadığı için haliyle başlarına gelen herhangi bir hastalığı, ruhi hastalığı, psikologların üzerinden aslında gelmesi gereken, tıbbi ilaçlarla gelmesi gerekenler değil de cinci hocalara gidip rahatsızlığını ondan tedavi ettirmek isterler. Ve çok paralar harcarlar.
1: Servetini harcayanlar.
0: Tabii. Mesela öyle birisini tanıdım ki ben, bizatihi bana dedi ki şu gördüğün villayı ki o günkü şartlarda 9 milyondu, bugünkü şartlarda 100'ün üzerinde o villa. Bana dedi adam sırf bu işimi yap, yani daha doğrusu ticari hayatımda bana çok rızık kazandıracak işler yap, ben sana burayı vereyim demiş. 10 villasından bir tanesini vermiş mesela. Halbuki sen işini düzgün yapsan, halbuki sen Allah'ın sana vermiş olduğu rızıktan sen demek ki zekat vermiyorsun. Sen demek ki sadaka üretmiyorsun. Sen demek ki işçinin hakkını vermiyorsun. Sen demek ki bulunduğun ortamda insanlara zulmedici bir patronsun. Dolayısıyla Allah senin rızkını bir şekilde kullar vesilesiyle kesmiş oluyor. Bazen öyle derler biliyor musunuz? Ya şu adama gitme, ondan mı alışveriş yapıyorsun? Gitme kardeşim o adama ya. Nereden alayım kardeşim? Yol gösteriyorlar mesela. Ne oluyor? Ben oraya gidecektim. Belki 100, 200, 300 bin liralık bir alışveriş yapacaktım. O arkadaşım geldi. O kişi hakkında bana bir takım olumsuz sözler sarf ettiği için ben caydım. Başka bir namazını yazdı. Bir tüccara gittim. Misal. Onun rızkını ben daraltmış oldum. Benim onu daraltmamada kim sebep oldu? Arkadaşım sebep oldu. Şimdi bunlar Hak Teala'dan gelenler. Kulların yaptıkları bir anlamda değil gibi. Allah göndettirmiyor. Önünüze bir set çıkarıyor. Siz karşı tarafta kötü patron, işçinin hakkını vermeyen patron, dolayısıyla çevrede sevilmeyen patron, dolayısıyla imal ettiği şeyi artık satılmayan patron olunca bu sefer adam diyor ki patron bile diyor ki ya ne oldu sana? Vallahi bilmiyorum herhalde bize büyü mü yaptılar ya bir anda ters düz oldu işlerimiz ya. Demiyor ki kardeşim benim Allah'la aram nasıl? Demiyor ki kardeşim ben insan hakkına tecavüz ediyor muyum? Demiyor ki kardeşim ben insanları kırıp geçiriyor muyum? İncitiyor muyum? Beddua mı alıyorum? Yani bunları düşünmeden galiba sana kötü bir nazar değmiş ya da birileri sana büyü yapmış. Ben bir büyücü tanıyorum var ya, çok iyi işler yapıyor. Attığı her şeyi tutturuyor falan. Sen de diyorsun belki de 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon da para veriyorsun. Şu ota şu kadar para lazım, bu ota şu kadar para lazım. Seni dolandırıyor, farkında bile değilsin. Zaten Allah'ı tanısa zaten büyücülük yapmaz. Büyücü

0: İnsan hak ve hukukuna tecavüz eder. Büyücü yalan söyler. Büyücü aldatır. Büyücü dolandırır. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu kurallara tam terstir. Allah'ı elinin tersiyle itmiştir. Kendini Rab ilan ettiği için zaten kafirdir. Kafir olur yani. Net. Geri dönüşü var mı? Tövbe edecek. Hakkına tecavüz ettiği insanın haklarını ödeyecek. Öyle tövbe etmekte de değil. Ya Rabbi ben işte büyücülük yaptım, insanların hak ve hukukuna tecavüz ettim. Yalan söyledim, hile yaptım. İnsanları senin işini halledeceğim diye kandırdım, aldattım. Değil mi? Yani sadece bu tövbe etmekle yetmiyor.
1: Kul hakkı var
0: Dolayısıyla
1: çünkü.
0: kulakları
1: Evet.
0: oluşmuş. O kimlerse onları arayacaksın kardeşim. Paralarını iade edeceksin. Kendilerine özür dileyeceksin. Af dileyeceksin. Ben de kuldum ya, şeytana uydum diyeceksin. Bir şekilde kendini affedireceksin. Yoksa sen kafirsin. Kafir
1: Evet.
0: olursun. Büyük günah yani.
1: Öyle bir imansız gitme tehlikesi var.
0: Kebair günahların üzerinde toplandığı kişi bu. İnsan bir defa bir kebair günah işleyebilir. Kaymıştır, nefsi kaymıştır, aldanmıştır. Bir şekilde olmuş yani. Üzerine gitmeyeceksin. Sen ondan rızık kazanamazsın. Sen kendi kendini Allah katında mahcup eyledin. O inancın, o güzel sabi, saf niyetini berbat eyledin, kirlendirdin.
1: Evet. Programımızın da sonuna yaklaştık. Son olarak dinleyicilerimiz de merak ediyor olmalılar. Peki büyüden korunmak için neler yapabiliriz?
0: Büyüden korunmak için bir kere toplum içinde yaşayanlar olarak bizim şu dilimize sahip çıkacağız.
1: Niçin?
0: Çünkü dil yalan söylüyor. Dil hakaret ediyor. Dil incitiyor. Dil kalp kırıyor. Dil beddua aldırıyor. Dil iki insan arasını açıyor. Dil iki kardeşin arasını açıyor. İyi şeyler de yapıyor, kötü şeyler de yapıyor. Dolayısıyla bir kere dilimize sahip çıkacağız. Net. Eşimizle konuşurken, hanımefendiyle konuşurken yahut beyefendiyle konuşurken Selamun Aleyküm ve Rahmetullah dediği an zaten o evde büyü kalmaz. Birinci madde. Evine girerken Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Hatta Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya Rabbi ben şimdi dışarı çıkıyorum. Rahman olan sensin. Rahim olan sensin. Senin isminle işime gideceğim inşallah. Dışarı çıkacağım ya Rabbim. Evet, ben kovulmuş olan, racim edilmiş olan şeytanın şerrinden sana sığınarak çıkıyorum Allah'ım. Diyeceksin öyle çıkacaksın. Ayetel Kürsi okuyacaksın. Felak ve Nas surelerini okuyacaksın. İhlas suresini okuyacaksın. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hem sabah çıkarken Felak ve Nas surelerini bir kere oku. Akşam eve girdiğinde Felak ve Nas surelerini oku. Hatta ellerini aç, bütün evin içerisine kendi nefesinle nefeslendir, havalandır orayı bir kere yani. Üçüncüsü de sadece bu yetmez. Namaz kılacaksın. Bak nereye gidersek gidelim. Mustafa Bey farkında mısınız? Onlarca konu işledik. İmanın kemale ermesinde en büyük şuurun, en büyük merkezin ibadet şuuru, ibadet merkezi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ibadetlerin anası da, babası da, dedesi de, amcası da, yeğeni de hepsi namaz. Namazsız ibadet yok. Yani kurban kesiyor adam, namaz yok. Yani bayram namazına gidiyor, ayıp olur der gibi. E kurban keseceğiz, namazına da gitmek lazım. Hayır. Beş vakit namaz kıl kardeşim. Sana zararı ne ya? Kim namaz kıldı da zarar gördü? Bana birisi desin.
1: Evet, illa namaz diyorsunuz.
0: Evet yani bak büyüden de seni korur. Çünkü namazda sen zaten Fatiha okuyorsun. Fatiha senin anan. Kur'an'ın annesi senin de annen. Ne diyorsun? Errahmanirrahim. Rahman olan sensin, beni bağışlayan sensin, beni esirgeyen sensin, bana merhamet eden sensin, beni koruyan sensin, kollayan sensin. Sadece kelimenin esirgeyen, bağışlayan değil. İçinde bir sürü dua var. Rahmanım ve Rahim kelimelerin içinde. Sonra ne diyorsun? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Dolayısıyla ben ibadetimi senin için yapıyorum. Dolayısıyla sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. İhtine sıradan müstakim. Verdiğin o güzel yolda o sıratı müstakimde tut Allah'ım. Beni şeytana uydurma Allah'ım. Beni dalalete düşmüş olanlardan, sapkınlığa vurmuş olanlardan eyleme Allah'ım. Bak dua ediyorsun işte. Cinden de korunursun, şeytandan da korunursun, şeytanlaşmış ruhlardan da korunursun. Namaz bu namaz ya. Seni ayakta tutacak olan en güzel ibadet namaz.
1: Evet. Namazla Cenab-ı Allah'a sığınacağız. Ondan yardım bekleyeceğiz.
0: Elhamdülillah.
1: Kıymetli hocam, bir programın daha sonuna geldik.
0: Elhamdülillah.
1: Daha konuşacak çok şey var ancak bununla yetinelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir ilahiyle

0: noktalayalım mı? Yine bir ilahiyle veda edelim mi dinleyicilerimize?
1: Olur inşallah.
0: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Amin inşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün William Shakespeare'in Ölümsüz eserinden tarihi kişilikte olan ve sinemaya uyarlanan Jules César adlı filmden söz edeceğiz. Marlon Brando'nun Mark Antony, James Mason'ın Brutus rolüyle devleştiği bu 1953 yapımı klasik, Roma'nın kaderini değiştiren o kanlı suikasti ve sonrasında yaşanan büyük kaosu anlatır. Film, bir imparatorun yükselişinden çok, dostlukla vatan sevgisi arasındaki o bıçak sırtı çizgiyi merkezine alır. Marlon Brando özellikle Sezar'ın cenazesindeki Antonius rolündeki o meşhur söyleviyle kelimelerin kılıçlardan çok daha keskin olabileceğini kanıtlar. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin diyerek başlayan o sahne, hitabet sanatının ve kitleleri yönlendirmenin gücünü muazzam bir etkileyicilikle beyaz perdeye taşır. Öte yandan James Mason, Brutus karakteriyle sevdiği bir adamı Roma'nın iyiliği için feda etmenin getirdiği o ağır vicdan azabını ve trajediyi izleyiciye derinlemesine yaşatır. Joseph Mankiewicz'in yönettiği bu film, siyasetin ne kadar kirli ve sadakat kavramının da ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren zamansız bir tarihi derstir. Film aslında iktidarın geçici, vicdanınsa baki olduğu mesajını verir. Sezar'ın en yakınları tarafından sırtından bıçaklanması sadece bir liderin ölümü değil, yeni bir imparatorluğun da ayak sesleridir. Filmin o trajik sonunda Sezar'ın "Sen de mi Brutus?" nidası tarihin en unutulmaz sitemi olarak bugün bile boşlukta yankılanır. Marlon Brando'nun Mark Antony olarak kürsüde yükselen sesi ise hala sinema perdesinde adaletin ve intikamın en görkemli yankısı olarak hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

kim bilir neler anıyor. Bir adam kellere vuruyor, hayatlar çalıyor.

geceyi tutuyor. Gözüne her adımda yaşıyor. Bir kadın ellerden kayıyor. Aklım

ihanetlere dalamam. Sarhoşum, kendimi tutamam, seni de yakamam.

neler tanıyor. Bir adam tellere vuruyor, hayatlar çalıyor.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı, Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını, Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinde kontrolde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar, 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Jandarma teşkilatımızın yıllardır dağda, ovada ve kısada verdiği destansı mücadele bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen aracın Alihan Kuriş suç örgütüyle irtibatlı Mehmet Özmen tarafından kullanıldığını söyledi. İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığı belirtilerek araştırmaların sürdüğüne işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakan Gürlek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını söyledi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme ile hakime geniş takdir yetkisi verilmesi planlanıyor. Hakimin tarafların durum ve şartlarını değerlendirerek nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Gerekli görülmesi halinde süresiz nafakaya hükmedilebilmesi, şartlara göre nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırabilmesi üzerinde çalışılıyor. Düzenlemede tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıyla olayda kusur durumlarının dikkate alınması, hakimin bu unsurlara göre nafakanın süresine karar verebilmesi öngörülüyor. Ankara merkezde yürütülen Alihan Kur İşçikar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şeytantepe belgeseli hakkında Narin Güran cinayetinin soruşturma sürecini itibarsızlaştırma iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında MASAK'tan inceleme talebinde bulundu. 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek başsavcılığa bildirilmesini istedi. Muğla'nın Menteşe, Ulaköy, Ceyiz, Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Aydın'ın Efeler ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. Yangın yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü. Kahramanmaraş'ta yıldırım orman yangınına yol açtı. Ahır Dağı'nda iki noktaya yıldırım isabet etti. Çıkan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. Göktaş, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Fethiye huzurevinden hizmet alan 64 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği açıkladı. 8 araç ve 36'sı psikososyal destek personeli olmak üzere toplam 72 personelin sahada görev yaptığı belirtildi. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Keçeli, Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Keçeli, Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da verdi. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün ABD kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Umman'la Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığıyla imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde boğazın açılacağını söyledi. Milyonlarca öğrenci için okullar 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Uyum haftası kapsamında öğrencilerin yanında ailelere yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Öğrenciler bir haftalık süreçte hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını tanıyacak. Oyun temelli okula alışma etkinlikleri yapılacak. Öğrencilerin okulu sevmesi ve aidiyet duygusu kazanmaları hedeflenecek. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörün kardeşliğe vurduğu prangaları söküp atmak istediklerini belirtti. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zincire özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor, Kocaeli Spor. Saat 21.30'da 2 maç var. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Spor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'in 4. haftası oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Sonuçlara bakıyoruz. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Eminevin Ümraniye Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol Kulübü 1, Bandırma Spor 1, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç var. Saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor, Bursa Spor, İstanbul Spor, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük. Saat 21.30'da Batman Petrol Spor, Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor, Van Spor Futbol Kulübü maçları oynanacak. Kadın voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar rakibine 3-2 yenildi. Milli takımımız 1 Eylül Salı günü son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66'lık skorla mağlup ederek 2. tura galibiyetle başladı. Milli takımımız grubundaki 2. maçını 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak. Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler parçalı, az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli. Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Yurt genelinde azalan hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Ordu, Trabzon 25, İstanbul 27, İzmir, Antalya, Mardin 34, Bursa 28, Adana 31, Antalya 25, Kayseri 21, Bolu, Samsun, Erzurum 23, Van 28 derece. Yol durumu. Karakale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.

0: keyifli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün özellikle otobüs duraklarında bekleyen kişiler için ufak ama önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Otobüs duraklarında bekleyen yolcular genellikle otobüs yaklaşırken oturuyor ise ayağa kalkar ve kaldırımın ucuna doğru hareket eder. Otobüs de aynı şekilde duraktan yolcu alıp indireceği için kaldırıma yanaşır. Yolcular otobüse, otobüs ise yolculara yaklaşır. Burada yayalar ve durakta bekleyen yolcular için tehlike otobüslerin aynalarıdır. Otobüslerin sağ tarafında genellikle 3 ayna bulunur ve bu aynalar yerden 2 metre yüksekliğindedir. Buna ek olarak bu aynalar otobüsten 12 santim dışarıya taşar. Kaldırımın yüksekliğini 20 santim olarak belirlersek 1.80 boyun üzerindeki tüm yaya ve yolcuların tehlike altında olduğunu görüyoruz. Otobüs aynaları yüksekte olduğu için temas durumunda yayaların başına çarpar. Ayrıca ayna çarpmasının başın önüne veya arkasında olması yaralanmanın ciddiyetini değiştirir. Yayaların kaldırımda hareket etme serbestliği vardır. Dolayısıyla böyle bir kazada kanunen sürücü hatalı bulunacaktır. Ancak önemli olan kazayı önlemektir. Yayalar ve durakta bekleyen yolcular otobüs yaklaşırken kaldırımın ucundan uzak durmalıdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından 29 Ağustos Cumartesi gününde karşınızdayız. Bugün öncelikle haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Akabinde yine hafta içerisinde Türkiye'de sosyal medyada ya da haberlerde ön plana çıkan, konuşulan, dikkat çeken haberleri derliyoruz. Daha sonrasında da biraz gündemden uzaklaşarak şehirlerimizin üzerinde bir tura çıkıyoruz. Bu hafta Gaziantep'i konuşacağız. Gaziantep'in ilinin ve ilçelerinin isimlerinin nerelere dayandığına bakacağız. Ve en sonunda da geleneksel lezzetleri Gaziantep mutfağını değerlendiriyor olacağız. Tüm bu içeriklerimize birazdan geçeceğiz ama öncelikle bugünün gazetelerin manşetlerindeki haberlere bakalım.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. 20 yılda büyük dönüşüm, evde doğum sıfırlandı manşetini görüyoruz. Sağlıkta 2006'da %21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı günümüzde %0.6'nın altına indi. Bütün bebekler gözlerini hastanede açıyor. Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı büyük dönüşüm doğumlara da yansıdı. Özellikle kırsal bölgelerde yaygın olan evde doğum geleneği yerini tamamen uzman hekim ve ebe denetimindeki hastane donanımlarına bıraktı. 20 yıl önce doğumların 5'te 1'i evde yapılıyordu. Sayı %1'in altına geriledi. Bununla birlikte anne ve bebek ölümleri 3'te 2 oranında düştü. Erdoğan için tarih düzenlemesi olur. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi. Bu düzenleme dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını belirten Büyükgümüş, "Tüm kadro sahada olacağız, terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, ekonomi programımızı konuşacağız, eleştirileri Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi. İdris Naim Şahin ceza alabilir. Çakarlı plaka hakkı Alihan Kuruş ve adamlarının kaçtığı araçta çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le ilgili inceleme sürüyor. Hukukçular suistimalin tespiti durumunda Şahin'in yargılanacağını söylüyor. YP, CHP'nin üye listesini götürmüş. Yeni partinin üye sayısı bir ayda 700 bini aştı. CHP kurmayları özelcilerin üye verilerini de götürdüğünü, bunları kullanarak CHP'lilere kanca attığını öne sürdü. Orman yandı, bir mahalle boşaltıldı. Fethiye'de akşam saatlerinde çıkan, kısa sürede büyüyen orman yangını yerleşim alanlarını tehdit etti. Huzurevi ve bazı binalar boşaltıldı. Nafakaya hakim karar verecek. Adalet Bakanı Gürlek, nafaka düzenlemesi için sinyal verdi. Kısa süreli evliliklerde nafaka süresi de kısalacak, hakimin takdiri belirleyici olacak. Boşanma davaları 3 ayda sonuçlanacak. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. Soykırımcıya ibret olsun manşetine yer veriliyor bugün. Dünya Gazze soykırımını konuşurken Bosna katliamının 3 sorumlusundan biri olan Sırp kasabı Ratko Mladic,

84 yaşında hücresinde öldü. Millet için hayatı işledikleri suçların yanına kar kalacağını düşünen canilere ibret olacak bir sonla noktalandı. Ratko Mladić Sırp ordularının komutanıydı. Kendisini dokunulmaz sanıyor, en acımasız talimatları bile verebiliyordu. Srebrenica'da çocuklar dahil binlerce erkeğin öldürülmesi emrini de o vermişti. 2011'de yakalandı, yargılandı ve müebbet hapse mahkum edildi. Cezaevinden çıkmak için çok uğraştı. Yaşlıyım, hastayım dedi ama mahkeme gözünün yaşına bakmadı. Dünyanın nefret ettiği eli en kanlı cani 15 yıl önce konulduğu cezaevindeki hücresindeki önceki gün öldü. Bosna'daki soykırımının önünü açan dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević'in sonu da Mladić gibi oldu. 2006'da hücresinde acı içinde öldü. Üçüncü katliamcı Radovan Karaciç 2008 yılında yakalandı. O da İngiltere'deki hücresinde aynı sonu bekliyor. Ev kadınları emekli olacak. Yeni parti lideri Özel, Kocaeli'nin Karamürsel'le Derince ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ev kadınları için hazırladıkları projeyi anlattı. Seçim yaklaşırken anlatacağız ama şimdiden size söyleyeyim. Eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulamadıysak ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayacağız. Devlet eliyle sigortalı yapacağız. Sigorta primini devlet ödeyecek ki emekli olsunlar, ev hanımları emekli olacak. Kasımpaşa'dan o ressama destek. Kasımpaşa Spor'dan taraftarların attığı havai fişeğin isabet etmesi sonucu evi ve tabloları yanan ressama destek geldi. Kasımpaşa Spor Kulübü destek için ressam Murat Melih Özen'e 500 bin liralık destekte bulundu. Kulüp Başkanı Davut Dişli, Murat Bey'in başına gelen olayı medyada duyduk. Biz elimizden gelen ne varsa kendisiyle ilgili yapacağımızı söyledik. Murat Bey'i mutlu edecek her türlü çalışmayı yapacağız dedi. Kamudaki veliye uyum izni. Çocukları ilkokul ve ortaokul 1. sınıfa başlayacak kamu çalışanı veliler 7-11 Eylül arasındaki uyum haftasında idari izin yapabilecek, izin süresi günde 3 saati aşmayacak. Ya bir göl daha patlarsa? Nepal'de Himalayalardaki buzulların çöküp bir gölü patlatmasıyla oluşan sel felaketinde ölü sayısı 580'e çıktı. Yaklaşık 2500 kayıp var. Felaket bölgesinde zamanla yarışarak kayıpları arayan binlerce kişilik kurtarma ekipleri de geçici olarak durduruldu. Çünkü bölgede heyelan sonrası oluşan yeni göleti tutan toprağın çökme ihtimali var. Bu da 2,5 milyon metreküp suyun bir kez daha sele yol açması anlamına geliyor denilmiş. Sıradaki gazetemize bakalım. Akşam gazetesi toplu mezarda 40 günlük şehit manşetine yer veriyor. Ağustos 1974'te EOKA çeteleri tarafından katledilip toplu mezara gömülen Kıbrıs Türk şehitlerinden 15'inin daha kimliği belirlendi. Şehitlerden 8'i çocuk. Murta, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan mezalimde katledilen sivil Türklerin kimlik tespitleri devam ediyor. Mezarlardan alınan kalıntılardan DNA karşılaştırmaları sonrası 15 şehidin daha kim olduğu belirlendi denilmiş. Ekonomiye güven artıyor. Haziranda 98.9, Temmuz'da 99.8 olan ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık %0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı. Kızına FETÖ'den gözaltı. 15 Temmuz'daki darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındı. İstanbul Kart'ın kopyasıyla çarptılar. Siber dolandırıcılar İstanbul Kart'ın sayfasını koplayıp 2 yılda 87 kişiyi dolandırdı. Arama motorlarındaki sahte sitelere giren vatandaşlar 25-30 TL'lik İstanbul Kart ücretini ödemek için işlem yaptıklarında bu tuzağa düştü. Psikolojik hasarı 8 milyon tazminat. Konya'da kazada yaralanan Alanur Sır'da kalıcı psikolojik hasarlar oluşmuş. Bunun gerekçe gösteren mahkeme 8 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti. Bir diğer gazetemize bakalım.

Bakalım hemen. Milliyet gazetesindeyiz. Kanser illeti artık amansız hastalık olmayacak. Kanser görülme sıklığı artıyor ancak bilim dünyasındaki yaşanan son gelişmeler hastalığın kaderini değiştiriyor. Erken tanı, kişiye özel tedaviler, akıllı ilaçlar ve immünoterapiler birçok kanserde yaşam süresini uzatıyor. Ezberi bozan çalışma, Medicana Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk, yaklaşık 500 hastanın değerlendirildiği çalışmada bu ilacı kullananlarda ortanca genel sağ kalımın 6.7 aydan 13.2 aya çıktığını, ölüm riskinin yaklaşık %60 azaldığını aktardı. Kutluk, hastalıksız yaşam süresinde de yaklaşık 2 kat artış görüldüğünü belirtiyor. Kolay tedavi artık mümkün. Kanserin tamamen ortadan kalktığı ya da bütün kanser türlerinin kolayca tedavi edilebildiği bir dönemden söz etmek mümkün değil. Ancak bazı kanserlerde tam iyileşme oranlarının %90'larının üzerine çıkması, bazı ileri evre kanserlerin uzun süre kontrol altında tutulabilmesi, yeni nesil ilaçların yaşam süresini anlamlı biçimde uzatması, hastalığın geçmişteki kadar çaresiz olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'de şart koşup anlaşabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yaratmasıyla ilgili davada 18 milyar dolara kadar ödeme konusunda uzlaşmaya varıldı. Bu tüm sosyal medya sektörünü değiştirecek dönüm noktası olarak görülüyor. Türkiye'nin de alınan kararları platformlara şart koşarak anlaşma yoluna gidebileceği ifade ediliyor. Kafasına göre bizim binada oturuyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli ziyaretinde bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusuna gülerek "Kafasına göre bizim binada oturuyor, sayılı günlüğünü sayıyor" yanıtını verdi. Sohbetin sonunda Özel, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" ifadelerini kullandı. Bakan kurumdan COP31 provası, Çevre Bakanı kurum, Cemre Vakfı ile Çevre Bakanlığı ortaklığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen NextGen COP30.5 iklim zirvesi ve gençlik diplomasisi simülasyonu programında konuştu. Kurum, Antalya'da COP31 ev sahipliği yapacağız. Başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine kurduk. Diyalog, uzlaşı, eylem dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canmaz, mikrofonda ben Büşra Tayırdam. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Gündeme dair konuları konuşacağız. Açılışta da belirttiğimiz üzere konuklarımızla söyleşimiz olacak. Hemen ilk bölümümüze de başlayalım. Gazeteci Gül Gündüz telefon attığımızda haftanın öne çıkan haberlerini konuşacağız. Günaydın Gül Gündüz.
1: Günaydın Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Eksik olmayın, dileriz öyle başlarız. Biraz havanın da değişmesiyle beraber de yeni bir tabloyu da görüyoruz aslında. Yavaş yavaş yazda da vedalaşıyoruz zannediyorum. Şimdi buna dair de tabii bu hafta yansıyan haberleri konuşacağımızı aktardık. Haberlerin bir tarafında aslında toplumsal yönünü destekleyen bir içerik olacak sıradaki haberimiz. Şimdi çok öncesi zamanlarda başlanılan verilen bir emeğin tabii gün yüzüne çıkması olduğu için de ilk sırada başlıyoruz belki de bununla ilgili. Muğla'da bir sakız hasadı dönemindeyiz. Bunun bölge için önemi nedir? Nasıl bir emek verildi bu projede?
1: Kesinlikle üretim ne kadar önemli, çiftçilerimiz ne kadar önemli, aslında biraz da böyle soframıza gelen ürünleri böyle iki dakika içerisinde yiyoruz biz ama o kadar çok emekten geçiyor ki diye düşündüm ben bu haber bu hafta çok konuşulurken. Çünkü 2015 yılında başlatılan çalışmaların aslında meyveleri 2026 yılındayız artık. Şimdi alınmaya başlanıyor. Bir proje Muğla'da, tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin geliştirilmesi projesi. Sakız bahçelerindeki ilk hasat heyecanı aslında. Niye önemli? Çünkü 2015 yılında aslında dikimleri başlanmış sakız bahçelerinde ve şimdi hasadını yapıyorlar 11 yıl sonra. Aslında inanılmaz bir emek, inanılmaz bir o bekleyiş süreci ve sakız bahçelerindeki o hasatla birlikte de aslında pek çok sektörde kullanılıyor. Tabii gastronomiden gıda sektörüne, kozmetikten endüstriyel alanlara, pek çok alanda kullanılıyor sakız. Bu haliyle de aslında bizim hayatımızda da çok yerde var. Şimdi biz 11 yıllık emeğin bir karşılığını görmüş oluyoruz bu sene. Güzel haberlerden biri.
0: Belki bir 11 yıl sonra da bununla ilgili bir önce olan bir Muğla'yı konuşacağız. Dünya genelinde de farklı bir alanda
1: kesinlikle
0: olacak.
1: Öyle.
0: Dileriz o tabloyu da görmek fırsatı olur hepimiz için. Şimdi tabii biraz daha acı haberlere geçeceğim ister istemez. Şarkıcı Gül'ün hayatını kaybetmesi sonrası çıkan haberler, iddialar ve tabii tutuklanmaya götürülen süreçlerle ilgili görüntülerin her biri çok konuşuldu ve gün be günde bununla ilgili yeni haberleri de görüyoruz. Yeni bir görüntü daha çıkmış. Nedir bu görüntüyle ilgili bilgiler?
1: Evet, aslında çok konuşulan bir ölüm. Haliyle bizim de bir yandan hemen gözlerimizi çevirdiğimiz bir soruşturma. Güllü'nün öldüğü

0: öldü. Geceden yeni bir görüntü çıktı ve polise panikle annem iyi mi diye soruyor kızı o görüntüde. Kamuoyunda da Güllü olarak biliniyor. Gültut geçen yıl vefat etmişti Yalova'da Çınarcık ilçesinde ve evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olay gecesine dair de şimdi yeni bir görüntü var ve kamerada kaydedilen de Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Ekiplerle birlikte eve çıkıyor olayın hemen sonrasında ve Gülter'in de panik anlarının yer aldığı bir görüntü aslında. O annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi diye sayıklıyor o görüntüde. İlginç bir aslında görüntü, bir yandan o panik anlarını yaşaması da. Şimdi artık soruşturma genişliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla yakından da ilgileniyor. Kendisinin tutukluluk hali yine devam ediyor. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçu, bu haliyle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da talep ediliyor başsavcılık tarafından kendisine. Soruşturma nasıl devam edecek, yeni görüntüler çıkacak mı, çokça aslında kamuoyunun da gözlerini çevirdiği bir dosya.
1: Titizlik de tabii takip ediliyor şüphesiz, çünkü bir önceki haberde de kapı koluna yansıyan görüntü fark ediliyor. Burada polis teşkilatını da tabii tebrik etmek lazım. Böylesine bir detayı yakalamak herhalde çok kolay olmasa gerek. Güllü düştükten sonra 7 saniye odada beklediğini gösteren bir görüntü kapı kolunda karşına çıkıyor. Bu da doğanın işleyişine aykırı olduğu yönünde bir yorumladığı tabii değerlendirilmiş. Ne yazık ki böyle bir tablo söz konusuydu. Şimdi diğer haberimiz de çok önemli. Bir iki haftadır özellikle gündem bununla ilgili de ön safhada işliyor haberi. Alihan Kuriş soruşturması ile ilgili tabloyu takip ediyoruz. Kardeşi Kuriş'in yakalanması sonrasında altındaki aracın eski bakana ait olması ile ilgili tablo değerlendiriliyor. Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Bize aktarır mısın?
0: Evet, Adalet Bakanı bu konuda konuştu. Hatta Şahin'in araç sözleri soruşturma kayıtlarıyla örtüşmediğini söyledi katıldığı televizyon programında. Bu Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin aslında değerlendirmeler yaptı. Artık üçüncü dalga operasyonu geride bıraktık geçtiğimiz haftada ve 54 şüphelinin gözaltına alındığı 11 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı ve 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiği bir soruşturma, büyük bir soruşturma. Aslında Adalet Bakanlığı bu konuda titizlikle çalışıyor. Hiçbir aydınlatılmamış konu kalmayacak gözüyle bakılıyor aslında bir yandan da bu dosyaya. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de söz konusu araçla ilgili yine eski Bakan Şahin'in aracı kiraya verdim, sadece İstanbul'a geldiğim zaman kullanıyorum, otoparkta duruyor şeklinde ifadelerinin dosyadaki kayıtlarıyla da hiç örtüşmediğini söyledi kendisi. Aracın hatta bir kiralama şirketi aracılığıyla verilmediğini, söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil, burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş ifadelerini kullandı. Hı hı. Yine dikkat çeken detaylardan biri, çünkü Şahin o aracın kiraya verildiğini ve otoparkta durduğunu söylemişti. Bu dosyada nasıl ilerleyecek, bir yandan aslında titizlikle birkaç haftadır sürdürülen bir soruşturma. Biz de takip ediyoruz bu soruşturmayı.
1: Gülgündüz her hafta konuşurken haberleri muhakkak bir tanesi de trafikten oluyor ne yazık ki. Belki sayısı azaldı ama yine de tamamen sıfırlandığımız bir noktada değiliz. O yüzden tekrar tekrar da gündeme getiriyoruz. Yine bir Bakırköy'de yol verme konusu kavgaya dönüşmüş. Nasıl bir hadise bu?
0: Yani çokça konuşuyoruz çünkü belki de şu anda bizi trafikte olup da dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Bir yandan evet, belki hani sabrımızı zorlayan anlar olabilir ama daha sakin kalmamız gereken bir yer trafik diye düşünüyorum. Çünkü ya karşı arabada bir çocuk olabilir, bebek olabilir ya da bir rahatsızlık olabilir, sağlık problemi olabilir. Böyle bakıyorum en azından ben. Bu yüzden de daha mı sakin kalmamız lazım? Cezalar her zaman da bizim için caydırıcı olmaya da biliyor haliyle. Bakırköy'de, İstanbul'da benzer

0: güzel bir görüntü ve yol verme tartışması çıkan bir tartışmada da bir kadın taksiye saldırıyor. Taksi şoförüyle otomobil arasında yol verdin vermedin kavgası ve sonunda da yine tartışmalı anlar, araçtan inildiği görüntüler maalesef yansıdı. Elbette cezası var artık, 180 bin lira büyük de bir ceza, caydırıcı olarak da önümüzde duruyor ama sanırım biraz daha sinirlerimize hakim olup yolda daha sakin kalmamız gerekiyor gibi geliyor bu haberlerle.
1: Dediğiniz çok önemliydi, yani kişinin orada sağlık problemi de söz konusu olabilir. Bilmediğiniz bir durum olabilir. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kavga indikten sonra nereye gidebileceğini de ölçme şansınız yok. Bu anlamda da bakılıyor. Bazen diyorum araç kamerası acaba şart mı olmalı? Geçen çünkü ben de bir başka şoför tarafından tahrik edildim. Yani önüme geçip sürekli frene basarak yani neredeyse çarpmama sebep olacak şekilde de garip bir kendi kendine tahrik ortamı oluşturdu, anlam veremediğim, ama sorsanız kanıtlayamam bunu da. Dedim araçta demek ki bir kamera olsa böyle bir anda da en azından işleme sokulabilir.
0: Kayıt olmuş olur. Kesinlikle
1: kayıt olur.
0: Öyle.
1: Bunlar da önemli, evet. Hakikaten. Şimdi tüm bunların yanında da ormanlarımızla ilgili tablo da çok ciddi bir husus. Bu sene tabii belki önceki senelere kıyasla daha iyi bir durumdayız ama yine de her bir orman yangını bizim için ciddiyet içeren bir husustur. Önemli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini hatırlatır. Sayın Bakan'ın da bu birkaç gün içerisinde de uyarıları vardı, risklerin artabileceği ile ilgili. Onu da hatırlatalım mı?
0: Kesinlikle öyle. Yani bu sene umarız şimdi artık yavaş yavaş baharın gelişiyle de o serinliği de dün itibariyle hissetmeye başladık. Evet. Umarım ki kötü bir tabloyla da bunun sonrasında karşılaşmayız ve yazı kapatırız böyle, ama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hem dün itibariyle ve bugün devam eden günlerde de 28-30 Ağustos tarihleri arasında Marmara'yı, Ege'yi ve Batı Akdeniz'i uyardı. Yangın riskinin arttığına dair bir uyarıydı bu. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmasını istenmediği bir uyarı. Önemli, çünkü biz de artık aslında bu konuda deneyimleri maalesef acı bir şekilde de yaşıyoruz her sene, özellikle de son senelerde. Bu yüzden de Sayın Bakan'ın açıklamaları da çok önemli, uyarıları da çok önemli. Kuru otluk alanlarda yanıcı madde atmayalım, gerekirse pikniğe de elbette gidiliyor, seviyoruz da böyle kalabalık toplantıları, piknikleri, ama en azından gittiğimiz yerlerde ateş yakmayalım, yakarsak mutlaka söndürelim. Bakan İbrahim Yumaklı'nın da benzer bir uyarısı, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumda da en önem verdikleri konu bu. 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi. Çünkü haliyle hızlıca yetkililer gidiyor. Belki bizim müdahale edemediğimiz anlarda itfaiyenin gücü çok önemli. Burada yetkili isimlerin gücü çok önemli. O yüzden de mutlaka 112 acile de haber verelim herhangi bir orman yangını olduğunda.
1: Gülgündüz, peki diğer tarafta da Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı, akabinde tutuklandı da zannediyorum. Bu haberle ilgili detaylar nedir?
0: Evet, aslında ilginç bir soruşturma konularından biri. Manifest grubunun kurucusu, aynı zamanda menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınmıştı ve elde edilen gelirin de hatta yalnızca %30'u Manifest üyelerine verilirken kalan %70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu yine iddia edilmişti. Çokça aslında iddia var. Tolga Akış bunların bazılarını yalanladığı açıklamalar yapıldı ama sonunda dün akşam itibariyle bir tutuklama kararı da çıkmış oldu. Manifest grubu hem bir yandan çokça takip edilen, çokça dinlenen gruplardan da biri. Bu haliyle soruşturma da toplumu da yakından ilgilendiriyor. Tolga Akış için de dün akşam itibariyle artık o tutuklama kararı gelmiş oldu.
1: Daha bununla ilgili

0: haberleri takip edeceğiz gibi gözüküyor tabii.
1: Evet, çok göreceğiz.
0: İlginin yüksek olması sebebiyle de. Şimdi bu hafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biz kirli adamlarla yola devam etmedik demişti parti içerisindeki ayrılışlara verdiği cevaplarda. Ama diğer yönde de parti içinde hala bir disipline sevk edilişle ilgili detayları da görüyoruz. Buradaki konunun mahiyetleri nedir?
1: Evet, aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bir dizi toplantı yaptı. İl başkanlarıyla buluştu. Parti meclisiyle ikinci kere mutlak tutuklanma kararının sonrasında bir araya gelmiş oldu. Hemen peşinden MYK ana kadrosunu topladı ve il başkanlarıyla olan buluşmada kritik mesajlar verdi. Yine arınma mesajları verdi. Hatta bir de dikkat çeken bir mesaj vardı Büşra Hanım. Oradaydım. Dedi ki hiçbir şekilde gidenlerle kavga etmeyin. Onlarla hiçbir şekilde bir kavgaya girişmeyin diye de uyardı. Niye? Çünkü çokça aslında biz geçtiğimiz haftalarda işte binayı verdin, vermedin, teslim ettin, etmedin kavgalarıyla karşılaşmıştık. Şimdi il başkanlarına da bir uyarı mesajı aslında verilmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hemen peşinden de gözlerin çevrildiği isimler vardı elbette. Hatta genel merkezdeki kurmaylar Truva atı benzetmesi yapıyordu. Kafa başka, gövde başka. Hem CHP'de kaldılar, yargı sürecini takip ediyorlar, hem de gitmediler. Yeni partinin de etkinliklerine katılıyorlar diyerek Selin Sayıkböke gibi, Aylin Nazlıaka gibi, Gül Çiftçi gibi isimler. Şimdi artık bu isimler için 49 isim az da değil, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş oldular. Ve parti sözcüsü Müslüm Sarı'da yine bu konuda açıklama yapmıştı. Disiplin suçudur bu. Bir partideyken başka bir partinin propagandasını yapmak demişti. Bir yandan da belediye başkanları ayağı var. Açıklamalar peş peşe geliyor. Onlar disipline sevk edilirken bu isimler Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık mesela CHP'de kalacağını açıkladı. Yine yeni partiye geçen isimler de oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. Henüz daha CHP'de raylar yerine oturmamış gibi. Eylül ayına doğru giderken, belki de artık kurultay süreci hızlanırken bu süreçleri, bu tartışmaları daha çok göreceğiz gibi duruyor.
0: Muhakkak. Gülgünüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi olsun. Artık serin bir cumartesi diyorum bugün için. Çünkü
0: Evet.
1: yine yağışlı bir hava galiba Ankara'yı da bekliyor bugün için. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum.
0: Planları olanlar havayı muhakkak kontrol etsinler bugün
1: Kesinlikle
0: Ankara'da.
1: öyle.
0: Farklı bir tablo söz konusu. Meteorolojide birkaç gündür uyarıyordu. Gülgündüz de hatırlattı bizlere. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Gazeteci Gülgündüz'le konuştuk.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye bu hafta ne konuştu, hangi başlıklar öne çıktı? Bununla ilgili bir sorunun altındaki maddelere bakıyoruz. Tabii gazeteci Armağan Canbaz'ın gözüyle haftanın kendisi değerlendirmesini bizlere sunacak. Şimdi hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca ben haberlere geçiyorum. Böyle haftanın her hafta buluşmanın etkisiyle de sanki hiç mola vermeden devam ediyormuşuz hissi oluştu bende, ama tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sosyal medya hayatımıza büyük bir yer elde ediyor tabii. Ve artık hakların da tabii paylaşımı bir problemli hale de geldi. Bir başkasının içeriğini hakkına teslim etmeden onun içeriğini kullanmakla ilgili bir tablo. Sıradaki haberimiz galiba bununla ilgili. Bir başkasının paylaşımını kullanmaya yönelik bir ceza alınmış. Yargıtay bununla ilgili nasıl bir karar verdi?
1: Bir kullanıcı darp edildiği, kendi hesabından darp edildiği görüntülerini yayınlıyor. Bir arkadaşı da o videoyu işte yani o bilinen adıyla retweet ediyor. Yani tekrar yeniden paylaşıyor. Mağdur da şikayet ediyor. Hani bu videolar benim iznim olmadan paylaşıldı, bu videolar, bu fotoğraflar diye. Ve ardından da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan dava açılıyor. Yerel mahkemede o RT yapan kişiye, yani tekrar paylaşan kişiye de 1 yıl 8 ay hapis cezası veriyor. Olay tabii istinaf, Yargıtay Yüksek Mahkeme'ye taşınıyor. Yüksek Mahkeme'de bu noktada kararı onuyor. Yani haklı buluyor davayı açanı da, verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını da. Uzmanların değerlendirmeleri var. Bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı veya o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekiyorlar. Kamu tarafından da kolayca ulaşılabiliyor ve fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması buna da yayın hakkı vermez diyorlar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Masum gibi görünebilir. İşte önünüze geldi, hemen tekrardan paylaştınız ama bu davaya yol açabilir. Yani 1 yıl 8 ay.
0: Kadar artık kolay olmayabilir tabii herhalde. Yani ben farklı sosyal medya platformlarında da birinde gördüğüm içerik mantığını bir başkasında da görmeye başlıyorum. Sık sık sık sonra keşfetimizi o da kaplamaya başlıyor. Aslında arka perdede baktığımızda bir fikri mülkiyeti tamamen işgal eden bir tabii durum, ama şu an için onunla ilgili bir yaptırım da gözükmüyor. Ama bu haberden sonra artık o kadar dikkat da emin olmamak lazım gerektiğini anlıyoruz. Buradan Elazığ'a gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bir kahvehane ortamına gideceğiz. Oyun oynanırken bir müşteri nasıl rahatsız olmuş bu oyun ortamından?
1: Masada işte okey oynanıyor anladığım kadarıyla. Şansının yaver gitmediğini düşünüyor ve oyunu kazanamıyor. Oyunu kazanamayınca da masada bir yancı var. Hep meşhurdur bizim yancılarımız. Onlar izlerler genellikle. Onu suçlu buluyor ve masadan uzaklaştırıyor. Ya bir tartışma oluyor, bir kavga oluyor. Ama esas olayın sonrası enteresan. Bir afiş astırılıyor kahveye. Ve o afişte işte yaşananlar unutulmasın diye bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü yazılı bir afiş bastırıyor müşteri. Bu materyali de kahvenin her noktasına asıyor ki hani bir daha gelmesin. O kişi şansım yaver gitsin diye. Direkt onu suçlu buluyor. Hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirtiyor o kişiyle kahvehanenin sahibi de. Yancıların kahvehane kültürünün temel taşlarından birinin olduğunu da vurgulamış o kahvehanenin sahibi.
0: Bu kadar ciddiye alsaydı inanılmaz bir seviye.
1: Kendi şanssız ama yancıyı
0: yancıdan bilmiş bunu da. Şimdi biraz daha tabii bizi düşündüren ciddi bir konuya da geçeceğiz. Böylesine tebessüm ettiren bir haberden sonra. Ne yazık ki gençlerimizin ölüm oranlarının arttırmasına sebep olan motosiklet kazaları söz konusu. Evet. Bir istatistik yayınlanmış galiba. Neler gördünüz?
1: İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayımladı bunu. Hani hastalıktan daha fazla. Ya tabii ki hastalık kimseye gelmesin ama hastalık ölümlerinden daha fazla motosiklet kazalarında gençler yollarda maalesef hayatını kaybediyor. 2024 yılı verilerine bakılıyor özellikle burada. 1584 kişiden hayatını kaybeden motosiklet kazalarında 672'si 16-25 yaş grubunda. Haliyle çok belli genç. Bir aslında 16 yaşında da ehliyeti varsa motosiklet kullanarak başlayabiliyor gençler. O grupta ehliyet alıp ve çok erken yaşta haliyle tanışıyorlar motorlu araçlarla. Fakat dediğim gibi 672 kişi 16-25 yaş aralığında. Motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin her 10 kişiden yaklaşık 4'ü de 25 yaşını doldurmadı. Yaş gruplarına göre dağılımda 16-20 yaş aralığında 363, 21-25 yaş aralığında 309, 26-30 yaş aralığında ise 207 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor. 6 yılda da motosiklet sayısı yurt genelinde 2 kattan fazla artmış durumda. Trafik ölümleri azalıyor ama yurtta genelinde aslında trafik kazasından dolayı, fakat motosiklet kazalarından dolayı da ölümler artmış. Hı hı. Dünya genelinde de aslında tablo benzer seyrediyor. Tabii sadece Türkiye'ye has değil bu. 195 ülkeyi yapılan bir araştırma var, kapsayan. 2024'te yine 5-19 yaş grubunda hayatını kaybeden 1.4 milyon çocuk ve gencin ölüm nedenleri arasında özür dilerim, trafik kazaları 113.138 kişiyle ilk sırada yer alıyor.
0: Ben İstanbul'da yaşarken çok istemiştim doğrusu. Bir heveslenmiştim. Hem daha pratik olur iş yerime ulaşımla ilgili motosiklet kullanmak. Onun daha skutura yakın modelleri üzerinde, ama adli tıp hekimi olan bir arkadaşım dedi ki öyle bir vaka görüyorum ki her seferinde bu yönde yapılan kazalarla ilgili, ki kendisi de normalde hevesliydi kullanmaya. Ben dedi çıkarttım dedi bunu zihnimden.

0: Yani bununla ilgili çok kolay değil dedi. Ve şunu da görüyorum. Hani kask da takılmıyor
1: Evet.
0: ya da vücudun
1: Üç kişi
0: genelinde
1: gidiyorlar.
0: destekleyebilecek şekilde de herhangi bir önleyici materyaller kullanılmıyor. Bunu hafife almamak lazım.
1: Yani
0: Yaparız diye çıkılabilecek bir
1: geçen gün
0: yöntem
1: bir
0: değil bunlar.
1: tablo gördüm. İşte önünde şoför, yani kullanıcı motosiklet sürücüsü baba belli ki. Ortalarında küçücük da
0: Yapmıyor.
1: 2-3 yaşında bir çocuk, bebek. Bebek diyebileceğim yaşta artık. Annesi arkada, yetmemiş, arkada bir büyük çocukları da. 4 kişi bir motordalar ve hiçbirinde kask
0: Yapmıyor.
1: yok. Yani
0: Bunlar çok ciddi
1: inanılmaz. Ne
0: seviyede.
1: cesaret. Ya çünkü vücutları kaportaları motosiklet sürücülerinin. Başka bir kaporta yok.
0: Evet, özellikle bir
1: Koruyabilecek bir şey
0: de
1: yok.
0: biraz yağış olsun mesela bugünkü hava ve bundan
1: Tabii çok riskli.
0: sonraki koşullar hepsi çok belirleyici oluyor. Hemen kaydırabiliyor tekerlekleri. Lütfen dikkat edelim
1: Aynen
0: diyelim
1: öyle.
0: bu üzücü istatistiklere bir rakam olarak eklenmemek için. Şimdi tabii Türkiye'nin son birkaç senedir de ekonomik modelleriyle ilgili atılan adımlarda önemli bir hedef vardı. O da tasarrufa sevk edebilmekle ilgili konudaydı. Sıradaki haberimiz sanki buna dair olumlu bir çizgi yakalandığını işaret ediyor. Bir cinsiyet farklılıkları da siz ekleyeceksiniz. Kim nasıl tasarruf
1: Tabii
0: edebilir?
1: pozitif ayrımcılık yapacağız ki kadınlar kendisi yapmış bunu. Yani bir araştırma yapılıyor. Tasarruf sahipliği ile ilgili bir bankadan yapılıyor bu. Tabii kadınlarla başlayalım. Kadınlarda tasarruf sahipliği oranı %59,5 çıkmış. Erkeklerde ise %48,2. Yani kadınlar daha tutumlu. Bir kez daha görüyoruz ama geçmişte de hep öyledir ya, annelerimiz ya da babaannelerimiz, anneannelerimiz hep anlatırlar ya da dedelerimiz anlatırlar. İşte
0: Tabii.
1: oğlum
0: Bir
1: tabii,
0: mutfak erzağından mı bu kadar birikti denir?
1: yani nasıl olur, para biriktirdi de haberimiz yoktu, olmazdı falan diye. Kadınlar hep öyle. Bu konuda daha iyi. 2026'nın ikinci çeyrek sonuçları açıklanıyor. Tasarruf eğilimleri araştırmasında. Türkiye'de tasarruf sahibi bireylerin oranı %53,6'ya yükselmiş. Önceki senelerde, çeyrekte daha doğrusu, 51,3'müş bu. Tasarruf sahipliği 3 ayda 2 puan artmış. Ne tasarruf ediliyor? Ya altın. Yastık altındaki altın yine ilk
0: Hala
1: sırada.
0: ön planda.
1: Tabii en çok o. Yani hani altında bir düşüş oldu. İşte vatandaşlar kaybettik gibi düşündüler ama bence hiçbir kayıp
0: Güvenini
1: yaşamadılar. Yok yani,
0: kaybetmedin.
1: sürekli altın o değerini, kıymetini koruyor. Bu araştırmada bir de borcu olanların oranı %69'muş mesela. O da dikkati çekici bir nokta. Borçlulukta da ilk sırayı yine kredi kartı alıyor. Her 10 kişiden yaklaşık 3'ü borcu olmadığını da bildirmiş. Borç sahiplerinin %35'i gelirinin %10 ve 20'sini ödemelere ayırıyormuş. Önemli istatistikler var ama dediğim gibi kadınlarda burada en dikkati çeken
0: Ben
1: tasarruf oranı
0: geçen ay
1: erkeklere göre
0: sosyal
1: yüksek.
0: medyada en çok gördüğüm içerikler hep bir ay harcama yapmayacağım. En azından bir borçlarımı yoluna sokacağım. Kredi kartlarımı, ödeme yöntemimi ayarlayacağım. Günlük harcamalarında aşırıya gittiği bir tutum varsa, yani çok fazla alışveriş yapıyorsa ya da gereğinden fazla dışarıda yiyorsa, bir tüketim malzemesi unsurları varsa bunu daha dizginleyen videoları çok fazla görüyordum. Bunlar da aslında bir zihindeki dönüşümü de sanki gösteriyor. Hoşuma da gitti doğrusu. İnsanların evlerini bir düzene sokma gayreti, fazlalıkları değerlendirme, yani gereksizi en azından ön plana çıkartma tablosu bu dönüşümü yansıtması açısından da hoşuma gitmişti doğrusu. Şimdi genç bir kadını konuşacağız yine madem tasarruftan ön plana çıktık. Bir
1: Evet.
0: de çalışkanlığını aslında
1: Tabii.
0: idealistliğini mi konuşalım dersiniz? 26 yaşında genç bir kadın hikayesini taşımışsınız. Sevgi Köse nedir ayrıntılar?
1: Antep'te yaşıyor. Kadın personelin hep az olacağı bir alan aslında otomobil sektörü. Bu daha da az. Otokaplama ve araç bakım sektöründe sekreter olarak işe başlıyor bir kurumda. Ve sonrasında ustalardan işi öğreniyor ve tabii ki yine o klasik tepkiyle karşılaşıyor. Yapamazsın. Öyle mi diyor Sevgi Hanım'da anladığım kadarıyla. Burada işte ustaların yanında gide gele artık işi anladığımız kadarıyla öğreniyor. İşi öğrendikten sonra artık o kaporta işlerini, kaplama işlemlerini yapıyor ama yetmiyor Sevgi Hanım'a. Patronu oluyor. Yani bir yer açıyor ve o yerde artık kendi işletmesi olarak hem çalışıyor hem de orayı
0: Ya,
1: işletiyor.
0: hakikaten
1: Müthiş bir başarı
0: tebrikler. Şimdi
1: hikayesi.
0: şöyle bir gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum. Sizin yanınızda da ihtiyaç duyacağız tabii ama beyler belki her konuya çok dikkat etmese de arabaları konusunda hakikaten hassaslar.
1: Hassaslar, evet.
0: Biraz ilgisi olan çok daha fazla bir seviyede hassas. Yani detayları daha net görüyor. Oluversin dediklerimiz.
1: Kesinlikle.

0: 3200 rakımda dediğim gibi. Aslında tepenin fotoğraflarını görebilsek, yani dinleyicilerimiz bakarlar illaki. Bir tarafı bildiğiniz kurak, taşlık, topraklık bir arazi ama bir tarafta güneşi az görüyor herhalde ki kar birikmiş, Ergan Dağı'na çıkmış ve orada kar banyosu keyfi yapmış. Tabii orada sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişiyormuş. O soğukta
1: nasıl güzel
0: çok
1: olur.
0: Güzel görüntü oluşturmuş
1: nasıl
0: o da.
1: Güzel olur.
0: Üstünde de şemsiyesini de takmış. Kardan korusan.
1: Ben görmedim bu fotoğrafı. Hakikaten yayın sonrası hemen bakacağım ilk fırsatta.
0: Şöyle
1: şimdi
0: göstereyim
1: renkli bir haber
0: size.
1: oldu. Oo, çok güzel. Recep
0: Tepesinde de şemsiyesi de var.
1: Recep Sulu değil mi?
0: Evet.
1: Düzeltilmiş. Yani sulu su filmi de doğrusu
0: karlı karlı olmuş.
1: Ayrıca bu konuyla alakalı çıktı. Şimdi bu sefer buradan da Tekirdağ'a gideceğiz. Kış hazırlıkları başladı bir yandan
0: evet.
1: da. Siz de IMC usulü hoşunuza gitmiş herhalde.
0: Çok hoşuma
1: buradaki
0: gitti valla.
1: Tekirdağ'da
0: hala yaşatılıyor olması.
1: Nasıl bir peki yardımlaşma programı?
0: Hanımlar yine işin içerisinde. Malkara'da Alaybey Mahallesi'nde yıllardır da bunu yapıyorlarmış zaten. İşte o domatesleri topluyorlar. Ve ondan kışlık hazırlıyorlar. Salça yapımının yanı sıra yine bildiğimiz tarhana, işte kesme, kuskus, yufka, turşu gibi o ürünleri hep birlikte toplanıyorlar. O işte salçaları ya da domatesleri hep birlikte topluyorlar. İmece usulüyle yardımlaşarak bütün mahalleli onu bir araya getiriyor. Ve bahçeden tabii sofraya kadar uzanıyor. Ayrıca bunları da satıyorlar. Ondan para da kazanıyorlar
1: evet.
0: tabii. Kasasına da 300-350 lira arasında salçalık domatesin kasa olarak 300-350 lira arasında satışını da gerçekleştiriyorlarmış. Şimdi Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de o kadınlarla görüşerek çalışmaları yerinde inceliyorlar. Onlardan nasıl yapılıyor bunlar diye, sonuçta halka da gittiği için. Oradan da bir destekleri var, ne güzel. Ama bu imece usulünün yaşatılması...
1: Yardımlaşmanın ne güzel bir örneği
0: tabii,
1: olmuş.
0: Ya
1: ben
0: eskiden
1: bu yaz yapamadım açıkçası.
0: Mahallelerde olurdu ya, benim çocukluğumda hatırlıyorum. Ya karşı komşu işte annemler,
1: tabii, bir araya
0: diğer
1: gelinir.
0: Teyzelerimiz hep bir araya gelir. Aşağıda o garajın orası komple dolar. Orada yufkalar, domatesler işte yapılırdı.
1: Evet.
0: Ama şimdi az görün yani, köylerde var ama... Şehirde bu tamamen neredeyse
1: daha bitti. Sık görebildiğimiz bir sabun
0: kişisel
1: değil.
0: Kişisel yapılıyor artık.
1: Keşke ben de oturduğumuz sitede komşulara haber versem. Kışlık domatesleri yapalım diye. Yazın yani kışlık domates böyle hazırlamak hoşuma gidiyordu
0: doğru.
1: doğrusu ama ben de yapamadım bu sene. Şimdi okulların açılmasına da az bir Hı-hı. zaman kaldı. Bu hafta aileler için güzel bir haber de geldi. Onu da hatırlatalım mı?
0: Tabii okula yeni başlayan çocuğu varsa memurların artık. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verilebilecek. 3 saate kadar o
1: ya
0: anne,
1: baba ya anne kullanacak.
0: Tabii, kullanabilecek. İşte orada en azından çocuğu biraz daha uyum işi kolay olsun diye. Zaten onlar erken başlayacak o çocuklar.
1: Birinci bu sınıf da, ve beşinci evet, sınıfları kapsıyor
0: evet,
1: herhalde. Umarım onların da işleriyle ilgili tabloyu biraz daha hafifletebilir.
0: Tabii daha rahat olurlar.
1: Zihinler bu konuda hakikaten geriliyor ister istemez.
0: Kesinlikle.
1: Önemli bir karar bu da. 3 saatte dileriz bu tablo çocukların daha da rahat bir şekilde alıştığı süreci getirir. Aileler de rahat eder. Şimdi tabii son haberimiz aslında haber olarak da söylemek mümkün değil. Bu bizim biraz yaşam tarzımızı da biçimleyen bir dokunuşu var. Sizin de tabii duyarlılığınızı biliyorum. Sadece bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da değil aslında. Kendi karakteriniz itibariyle de gerçekten bu konuları daha fazla ön plana çıkarmayı evet. önemsiyorsunuz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramınız.
0: Doğru.
1: Yine büyük taarruzla ilgili Malazgir zaferlerimizi hep bu hafta şehrin genellerinde kutladık. Maziyi hatırladık. Her sene daha da coşkumuzu artırmakla ilgili bir düsturumuz da var. Neler söylemek istersiniz size?
0: Çanakkale için ben şunu demiştim, hatırlarsınız. Biz bugünlerde rahat yaşayalım diye o günlerde çocuk kalmayı tercih ettiler çoğu. Genç kalmayı tercih ettiler. Annelerini, babalarını, eşlerini bırakmayı tercih ettiler. Hepsini vatan için yaptılar. Yıllar sonra, işte 7 yıl sonra diyelim hadi. Büyük taarruzda da bir şey değişmedi. Subaylar Savaşı olarak anılır. Sakarya Meydan Muharebesi. Çok sayıda subayımız, 275 subayımızı, ki bunların arasında yarbay var, albay var, binbaşı var, teğmen var. Bir savaşta bunu çok az görür dünya. Topyekün bir halde Türk milleti. Bugünlerde hakikaten şurada bile benim için, radyoda ben rahatça anlatayım, rahatça konuşayım, sizinle görüşebilelim diye. Ve yarın o bayramı, işte radyonun önünde o yine demir şeyler koyulmuş. Yarın burada da büyük bir coşku.

0: olacak. Rahatça kutlayalım diye aslında yine. Genç kalmayı, o günlerde subay kalmayı tercih ettiler. Allah hepsinden razı olsun.
1: Razı olsun.
0: O güne dair bir anı, Trikopis'i anlatmak isterim ben. Tabii Çanakkale'de de hatırlarız. İngilizlerin hedefi neydi? Öğleden sonra akşama doğru Beşçayı'nda, daha bir ilk gününde gemilerle geçip İstanbul'da Beşçayı'nı içmekti. Hayalleri buydu. Ne oldu? Geçemediler. Değişmedi birkaç yıl sonra da Trikopis'in bu kez de hayali. Soruyorlar işte, bir büyük taarruzun iler tabii geçmiş noktalarında kaybettiğimiz yerler oluyor savaşı. Efendim buraları aldınız diyorlar Amerikalı gazeteciler. Şimdiki hedefiniz Ankara mı diyorlar. Ben diyor kahve mi diyor. Kayseriler de aslında belki bilmiyordur. Talas'taki Amerikan Koleji'nde içeceğim diyor. Orada hala durur Amerikan Koleji. Neyse savaş da bir devam ediyor. Trikopis esir alınıyor, yakalanıyor. Gidemiyor tabii ki, o hayaller boş kalıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna getiriyorlar. İşte bir konuşma halinde Atatürk'e diyor ki, yani siz savaş sırasında neredeydiniz? Çadırın içinden Atatürk çadırın işte ön tarafını açıyor. Süngüler var binlerce. O süngülerin parlayan kısımlarını görüyor musun diyor Trikopis'e. Hemen onların önündeydim diyor. Niye kaybettiğimizi şimdi anladım diyor Trikopis. Çünkü bizim komutanımız diyor, İngilizlerin gemilerinden yönetiyordu bu savaşı diyor. Siz ön cephedeydiniz diyor. Neyse Atatürk tabii esir gibi davranmıyor Trikopis'e, ama çok sivri zekası olan bir isim Atatürk. Yani
1: Tabii.
0: hazır cevabı çok iyi. Zamanını bekliyor bir şeyler için. Sizin diyor büyük taarruzla verdiğinizi, işte daha önceki savaşta verdiğiniz röportajı hatırlıyorum diyor. İsteğinizi yerine getireceğiz diyor. Hem sizinle birlikte esir alınan diğer arkadaşları diyor Talas'a gönderiyoruz diyor. Orada diyor kahvenizi istediğiniz yerde içersiniz.
1: Tüylerimizi diken diken edecek şekilde
0: gerçekten de
1: hatırlattınız.
0: Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'de Amerikan Koleji'nin artık nereden görüyorsa orada kahvesini içer. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki
1: Şimdi
0: varlardı.
1: sizden hemen sonra illerimizi konuşuyoruz biz de. Siz de tanıyorsunuz Nezih Kuley'in hocamızla
0: Evet.
1: beraber. Bir önceki hafta da Kastamonu'nu değerlendirmiştik. Tabii zamanımız içerisinde çok fazla detaylara giremiyoruz. Özellikle ilin, ilçelerin hikayelerini incelemek için, ama tarihi bakımdan biraz daha girsek, her bir ilimizin,
0: Tabii.
1: Kastamonu da onlardan bir tanesiydi keza, birçok ilimize de örneği var. Muhakkak bir okulunun öğrencilerinin o dönem mezuniyet yapamadıklarını, mezun
0: Tabii.
1: veremediklerini hepimiz şahit oluyoruz. Her birinde ayrıca böyle bir, keza Kayseri'de de öyle anılar çok fazla var. Borcu ödeyemeyiz ama ödemenin yöntemini hepimiz biliyoruz. Buradaki bahsettiğimiz, özellikle de olumsuz haberlere konu olmamak, bu borcun önemli bir vesilesi de
0: Kesinlikle.
1: olabilir. Bir kere daha hatırlatmış olduk sizlerle beraber. Çok
0: Ben
1: teşekkürler
0: teşekkür ederim
1: aktardıklarınız
0: Şahan.
1: için.
0: Kutlu olsun 30 Ağustos.
1: Gazeteci Armağan Canbaz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günün hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Az önce değerli hocamızın ismini zikrettim. Araştırmacı yazar Neze Kuley'in stüdyoda bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşra, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Biraz önceki konuşmaya bağlantılı bir konuşma. Yani yarın 30 Ağustos bizde adında Gazi olan bir şehrimizi konuşacağız bugün.
0: Şimdi hocam mikrofonu birazcık önünüze almanızı rica edeceğim.
1: Nasıl şu
0: Gaziantep'i konuşacağımızı ifade ettiniz.
1: Nasıl
0: umarım
1: şimdi?
0: Sesiniz çok daha iyi gelecek. Biraz daha siz de böyle sandalyenizde gelebilirsiniz. Tamam, çok daha net bir şekilde gelecektir. Şimdi dinleyicilerimizi hatırlatalım. Her bir ilimizin isim hikayelerine bakıyoruz. İlçelerinin isim hikayelerine bakıyoruz. Nereye uzandığını. Gaziantep'le ilgili bayağı bir ayrıntılar da var hocam. Evet. Hangisinden başlayacaksınız bilmiyorum.
1: Bence önce isterseniz Gaziantep'in bizim tarihimizdeki bu gaziliği ve bunun önemi kurttu. Yani madem 30 Ağustos öncesi konuşuyoruz. Çok önemli bir şey. Gaziantep Kurtuluş Savaşı'nın en önemli direniş noktalarından bir tanesi. 11 ay boyunca işte bu ilk başlayan olay vardır. Şehit Kamil'in annesinin korumasıyla o da bir ilçe adı olmuştur. Onları o zaman konuşuruz. Ama Gaziantep'ler ayaklanıp şehri işgal eden Fransızları şehirden atarlar. Hatta bir şehrin bir bölümünü ele geçirirler. Fakat bir Gaziantep direniş

0: başlar ve Güneydoğu'daki bütün Fransız ordusu püskürtü toplarıyla şeyleriyle Gaziantep'e saldırır ve Gaziantep'te 6317 kişi ölür. Evet. Ve Gaziantep 9 Şubat 1921'de şehri tekrar Fransızlara teslim eder. Aslında bir Gaziantep düşmüştür. Fakat çok enteresan bir şey olur. Gaziantep'in düşmesi aslında büyük bir direnişin ve ateşini parlatmış olur. Herkes de şöyle bir inanç olur. Şehir düştü ama ülkeyi kurtaracağız. Biz direnebiliriz. Fransızlara teslim olmayabiliriz gibi. Çok da enteresan bir olay olur. Aynı gün biz Fransızlara Antep'te yeni, yani şehri Antep'i tekrar ele geçirdikleri gün şeyde Karadeniz'de Karadeniz Ereğliler Alemdar gemisini bir Fransız gambotuyla İstanbul'a götüren gemiye saldırır. Fransız gambotuyla olan çatışmada gambotu ele geçirirler ve Kurtuluş Savaşı'nın aynı gün bir deniz savaşı kazanır. Enteresan bir durumdur. Bu Fransızlarda şöyle bir duygu oluşur. Biz burayı yönetemeyeceğiz. Yani bu topraklarda kalamayacağız diye. Ve gerçekten hemen Ankara görüşmeleri başlar. Ve o yaklaşık 7-8 ay sonra Fransızlar şeyden hem Antep'ten
1: geri çekilirler
0: ve şey olur. Ve Kurtuluş Savaşı'nda gerçekten Antep'in ve çok enteresan Antep düşmeden bir iki gün önce meclis karar alır. Ve Antep'e Gazi adı verilir. Şey olarak.
1: 1921.
0: 21 yılında. Yani daha Kurtuluş Savaşı'nda biz işte büyük daha hani Ankara'yı savunalım mı savunmayalım gibi şartları konuşulurken birden böyle büyük bir direnişin ortaya çıkması ve çok önemli insanların ortaya çıkması çok önemli. Mesela Karayılan gibi bir destan kahramanı ortaya çıkar. Herkesin konuştuğu böyle gerçekten. Sonra Doğan Bey, Şahin Bey falan gibi çok önemli hayatlarını veren liderler çıkar ve Antep gerçekten bizim Kurtuluş Savaşı'mızda nasıl söyleyeyim duygusal bir önderlik yapmayı başarır. Ama tabii ki Antep'in kendi hani böyle çok duygusal bir şehir Antep'i anlatmak öyle insanın nasıl söyleyeyim sesi titriyor belki gerçekten. Ama tabii ki büyük bir tarihinde şeyi.
1: Beşiği gibi
0: beşiği,
1: değil mi?
0: Tabii yani. Evet 4000 yıllık milattan önce 4000 yıldan gelen bir şey var. Yerleşim var Antep'te. Bunun tabii yansımaları var. Hem tarih olarak yansımaları var. Hem dilimize yansımaları var. Hem kültürümüze yansımaları var. Hem de yemeklerimize yansımaları var.
1: Tabii kültür benden sonra
0: benden sonra Tolunay Hanım da muhtemelen yemeklerini anlatacaktır. Ama biz isterseniz gene hani konumuz şehirlerin adları olduğu için Antep'in adı ile ilgili kısma gelelim. Şimdi burada çok enteresan Antep'in Gaziantep olmadan önceki adı Ayıntap. Ayıntap için de neredeyse ona yakın Ayıntap'ın ne olduğuna dair anlatılan şey var. Açıklama var. Kimisi öykü biçiminde açıklamalar var. Kimisi dil etimolojiye dayalı olan açıklamalar var. Bunların hepsini şöyle bir üstünden geçelim ama ortak sonunda bir noktaya gelebiliyoruz. Sonunda ortak anlaştığımız bir Ayıntap'ın ne olduğu konusunda da ortak bir şey oluyor. Şimdi şehir gene efsanevi olarak sorulduğunda şehirde şöyle bir söylenti var. Burada yaşayan aynı adında bir şey vardı. Kral, Tap adında da bir kraliçe vardı. Atep, Ayıntep'ti bu. Bunlar bir araya, bunların şehri anlamına gelen Ayıntap deniyordu. Hı hı. Denilen bir açıklama var. Fakat halk arasında hani Kastamonu'da olduğu gibi de gene çok böyle güzel bir hikaye var. Anlatılana göre Ayni diye bir kadı oraya tayin edilmiş. Hı hı. Gelen kadı çok rüşvetçi bir kadıymış. Her şeyde mahkemede insanlardan rüşvet. Bu çok yaygın bir hikaye yalnız. Hani şey gibi kaslı demoni gibi. Herkesten rüşvet alıyormuş. Fakat o kadar çok rüşvet almış ki artık benim rüşvet almama gerek yok. Tövbe ediyorum artık rüşvet almıyorum demiş. Aynı tövbe etti diye halk böyle aynı tövbe etti derken burasının adı Ayıntap olduğu gibi bir şey var.

0: Dönüşmüş gibi.
1: Hikaye var, halk hikayelerinin böyle enteresan özellikleri var. Şimdi o yörede keldaniler var. Hani şu bir başka açıklama. Keldanilerin de kendi dilleri var, yerel bir dil. Ve burada da en güzel anlamına geliyor. En güzel. Keldani dilinde taba en güzel deniyor. Şimdi en tap diyor. Yani en güzel.
0: En güzel.
1: En taptı buranın adı diyorlar. Sonradan işte en tap, en güzel. Hatta biz de bunu kullanırız galiba. Hani İngilizceden mi geçti bilmiyorum. Yoksa keldani dilinden mi İngilizce geçti? Tap böyle yüksek düzey, üst düzey falan.
0: Doğru. Evet. Günlük dilde arada tap seviyedir diyoruz.
1: Tap seviyededir falan böyle. Belki de keldani dilinin bir etkisi bizim dilimizdeki. İşte en güzel anlamında olduğunu söylenen şeyler var. Ayın tapın. Şimdi aslında yaklaştığımız nokta şu. Şehrin suyunun bol ve güzelliğinden ötürü ayın tap sözcüklerinin birleşmesinden bol su anlamına geldiğini söyleyen şey var. Bir açıklama
0: Bilmiyorum.
1: var. Evet. Şimdi burada şöyle açıklanıyor. Güçlü. Su da ayın çeşme gibi yani.
0: Su kaynaklarını işaret ediyor
1: Evet
0: orada.
1: öyle. Bol pınarın, bol suyun
0: Geçtiği gibi
1: olduğu bir
0: yani.
1: yer anlamında kullanılıyor ama gerçekten de öyle.
0: Doğru.
1: Gaziantep platosunda çok çok fazla şey var. Pınar, su kaynağı falan var. Orası oldukça zaten tarımın elverişli olması, fıstıkçılığın gelişmesinde de bu su kaynaklarının falan önemi
0: Temel
1: var.
0: sebebi var.
1: De var böyle bir şey de var. Hani Antep'in adı ile ilgili yaklaşımda var. Bir başka şey de Işık Pınarı anlamına geldiği söyleniyor. Evet, yani burası rutubetsiz, çok güneşli, biraz da beyaza yakın bir toprak yapısı var. Çok güneş vurduğu zaman parlak bir şehir haline gelir. Bundan dolayı da Işık Pınarı anlamına gelir diyor. Yani bazı bilim adamları da böyle bir iddiaları diyorlar ki ayın tap Işık Pınarı. Bir pınar var yalnız bakın su
0: Muhakkak bir
1: pınarı
0: işareti var. Yani
1: var.
0: bugüne kadar konuştuğumuz ilerin her birinde çok zengin
1: Evet.
0: içerikler vardı ama detaylar olarak Gaziantep
1: Gaziantep'in
0: platosundan çıkıyor.
1: hikayelerle güçlü olan şeylerinden dolayı belki
0: Çeşitliliği yüksek biraz
1: çeşitliliği evet,
0: rivayetlerle
1: çok
0: ilgili.
1: çeşitliliği yüksek bunda böyle konuşuruz. Belki haftaya yine Gaziantep'e devam edilir
0: Şüphesiz.
1: diye de
0: Şüphesiz.
1: düşündüğüm için. Şimdi çok enteresan bir şey var. Gaziantep Kültür Derneği'nin bir başka açıklaması var. Diyor ki Hazreti Halife Ömer zamanında buralar hani Müslümanların eline geçti ve o zamanki kayıtlarda yazıyor ki diyorlar şeyde buranın adına Anter Diyarı denirdi diyorlar. Anter işte bir isim aslında Türklerin de kullandığı bir isim şey olarak. Anter o yörenin yerel yöneticisinin adı olduğu söyleniyor. Yerel yöneticisinin adının Anter
0: Evet.
1: olduğu ve daha da enteresan Anter orayı çok kıymetli bir elmas taşı olan bir yüzüğünü satarak Antep Kalesi'ni yaptırdığına dair bir hikaye var. Ve çok ilginç kayıtlarda Kale-i Füsus olarak geçiyor Antep Kalesi'nin adı. Kale-i Füsus da yüzük kalesi demek. Aslında Yüzüklerin Efendisi gibi çalmışlar mı acaba bizim hikayeyi diye düşündüğüm oluyor benim. Yüzük Kalesi
0: Bu da doğru bir
1: gerçekten de
0: eserden dermiş olalım.
1: evet.
0: Bu kadar geçmişi varken
1: değil mi ya
0: yeni
1: bizde
0: çağda neden oluyoruz
1: evet
0: hocam?
1: yani böyle çok enteresan bir şeyi var.
0: Hocam bugün Gaziantep'in ilinin sadece
1: Sadece ilini konuşacağız herhalde.
0: ismini hikayelerine bakabildik. İlçeleri hiç geçemiyoruz bugün.
1: Ben şeyi bu suyla ilgili bir şeyi daha güçlendireyim istersen sana. Şehir merkezinde çok hani sonunda geliyoruz güzel kaynak iyi pınarla ilgili bir şey oldu belli ayın tabın.
0: Evet.
1: Bunu güçlendiren çok fazla şey var.
0: Bilgiler.
1: Büşra şey ismi var yer ismi var. Mesela şehir merkezinde Büyük Pınar, Çağkuyu, Çağ

0: Alayan, İncesu, İncili Pınar, Güllüce, Su Boğazı gibi suya batmaz falan, çok sayıda böyle suyla ilgili yer adı var. Bunun da hani bu şeyi
1: Aslında her bir bu bahsettiğiniz detaylarla ilgili Pınar'a dayanmasının bir kanıtı olarak
0: evet, bir
1: karşımıza çıkıyor.
0: Pınar'a dayanıyor.
1: Zengin bir il olmasını daha şimdiden gösterdi zaten hocam. Yani isminin hikayesiyle ilgili bir tabloda bile sadece bir program konuşabildik. Ne mutlu bize böyle bir tarihe sahip olan bir coğrafyada yaşıyor olmak. Önümüzdeki hafta ilçelerle devam
0: İlçelerle
1: edelim.
0: devam ederiz.
1: Eksik olmayın. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Şimdi de Gaziantep'in mutfağını konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Tornay Sandıkçıoğlu bizlerle. Tornay Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sabahın erken saatlerinden başlatacak derecede bir mutfağı var Antep'in. Hangisiyle başlayalım?
1: Tabii doğru, haklısınız. Önceki konuşmacılar da belirtti, yani Antep anlatmayacak gibi değil. Gerçekten de Gaziantep adıyla müsemma bir yer. Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü de mutfağına da yansımış aynı zamanda. Evet. Çünkü Antepli hanımlar yoklukta aş kültürünün en güzel örneklerini vermişler ve tescilli örneklerini vermişler. Ülkemizde en çok tescilli yiyeceğe sahip, tescilli yemeğe sahip ilimizden bahsediyoruz. Ayrıca bazı ürünler Avrupa Birliği tarafından da tescillendi. Dolayısıyla mutfağın da, mutfak kültürünün de lider illerinden birisi Antep. Şimdi Antep dediğimiz zaman tabii tek tek yemeklerini saymaya kalkarsak burada değil bir 10 program bile yetmez diye düşündüğüm için bazı öne çıkan yemeklerinden bahsedeceğim ve genel olarak anlatmaya çalışacağım. Kendine özgü özellikleri var Gaziantep yemeklerinin. Mesela bütün yemekleri kendi mevsiminde yapmak ya da kuruttukları mevsimde kuruttukları yemekleri diğer mevsimlerde kullanmak mutfağın bir özelliği. Yine ekşileri çok önemli. Hani her yerde genelde biz ekşi deyince ne biliriz? İşte aklınıza ne gelir? Limon gelir. Belki koruk gelir. İşte sumak gelir. Ama bunları tek tek birebir bazı bölgelerde yoğun görürüz. Fakat Antep'te hani her birinin kullanım alanı ayrıdır. Nar ekşisi ayrıdır, sumak ekşisi ayrıdır, sumağın tozu ayrıdır, koruğun pekmezi ayrıdır. Dolayısıyla ekşileme dediğimiz yemek türlerini çok yoğun görüyoruz. Ve her birinin kullanım yeri ayrı dedim, örnek vermek isterim. Mesela bamyaya koruk ama sarmaya erik. Lahana ve pancar sarmasına nar ekşisi, sulu salataya sumak ekşisi konulur gibi. Her birinin kullanım yeri de mutlaka ayrıdır. Yine et dediğimiz zaman akla işte kuzu, koyun, yani küçük baş hayvan eti gelir. Dana etiyle de tabii yapılabilir ama küçük baş hayvan kullanımının çok yoğun olduğunu görürüz. Etin de hangi bölümünün hangi yemeğe konulacağı genelde bellidir kıstas olarak. Mesela bamya, gerdan atı koyulurken lahmacuna daha çok döş ve kaburga konur. Çiğ köfteye but eti tercih edilir gibi. Şimdi bunlar çok önemli ayrıntılar çünkü yemeğin kalitesini ve güzelliğini, hani bizim Antep mutfağı deyince herkesin gözünde canlanan o güzel mutfağın kalitesini ortaya çıkaran unsurlar çünkü. Baharatlar da yine bölgeye özgü ama bizim her yerde gördüğümüz bu kırmızı biber, karabiber, sumak gibi baharatlar yerine bu aspir ya da zahter gibi, tarhun gibi daha farklı ya da mayana dedikleri rezene gibi daha farklı baharatların da kullanıldığını, çeşitli aşlara katıldığını görüyoruz. Ve bunlarla yapılan işte ünlü yemekler, yoğurt kullanımı Antep'te çok özellikli bir şeydir ve yoğurdu yemeklerde kullanmak bir maharettir gerçekten de. Süzme yoğurdu torbasına aldıktan sonra işte sürekli karıştırarak, unla karıştırarak, yumurtayla bazen karıştırarak bir meyane yapmak ve yemeğin suyundan ona yavaş yavaş koyarak, ılıtarak yapılması sadece bizim bir çorba çeşidi olarak tanımlayabildiğimiz bir şey değildir. Çünkü bununla çok ciddi aşlar yaparlar, yemekler yaparlar. İşte bunların en ünlüleri belki Gaziantep'e gidip yiyenler olmuştur. İşte lebeniye olsun, şüveydiz olsun, yuvalama olsun, bu tarz bütün aş olarak nitelendirdiğimiz yemeklerin işte kimin içinde parça et var.

0: Kimin içinde nohut vardır, kimin içinde pirinç de yapılır. Farklı farklı bunların türleri vardır. Ama her birinin temeli bu yoğurtlu hazırlanan meyanedir. İç, yani o kıvamını arttıran meyanedir. Ve bunun da güzel olması tabii ki torba yoğurduna, hazır yoğurttan zaten olmaz. Torba yoğurdundan süzülmek vasıtasıyla yapılan o temelinden, bazından gelir. Yine Antep'te tabi herkesin aklına ilk belki gelen lahmacun ya da kebaplardır büyük ihtimalle.
1: Baklava gelir.
0: Evet, baklava, yani tatlı severlerin ilk aklına gelen baklava doğal olarak. Ama bu lahmacun ve kebap kültürü de çok derin. Kebabı sadece hani böyle soğanlı ya da soğansız olmasından ziyade hani bir şişe saplanıp çevrilen bir şey olarak düşünmeyin. Hani yeni dünya kebabından tutun da farklı böyle malzemelerle, meyvelerle, sebzelerle zenginleştirilen mesela patlıcan kebabı, soğan kebabı, sarımsak kebabı, işte zerdali kebabı, yani böyle yeni dünya kebabı gibi çok böyle farklı farklı kebap türleri vardır. Ve bunların sadece hani dediğim gibi bir zırhta kıyılarak konulmasından ziyade önemli olan etin neresinden yapıldığı, hangi mevsimde yapıldığı, nasıl dizildiği, işte patlıcanın terletilip terletilmediği gibi birçok ayrıntısı vardır. Yine lahmacun da Antep'te tek çeşitli olan bir şey değil. Biz genelde bir kebapçıya gittiğimizde Antep lahmacun mu, Urfa lahmacun mu belki sorusunu duyarız. Ama Antep'in içerisinde de yaz lahmacunu ayrıdır, kış lahmacunu ayrıdır. Bazı lahmacunlar mesela biraz o Kurtuluş Savaşı'nda, daha önceki hocamız anlattı, Kurtuluş Savaşı'ndaki o uzun yokluk döneminde, uzun sıkıntı döneminde o kadar zenginleştirmişler ki ellerindeki malzemeyle yapma işini. Mesela ayvalı lahmacun, zeytinli lahmacun gibi türleri de var Antep lahmacunlarının ve elinde olan malzemeyi iyice kıyarak, baharatlarla zenginleştirerek yemeğine katmış Antepli kadınlar. Ve inanılmaz çeşitlerden bahsediyoruz. Sadece hani kebap zincirlerinde olan lahmacun türleri değil, yemek kebap türleri değil. İnanın şehirde çok güzel farklı kebaplar da var.
1: Bizler de tabii yemekleri, böylesine mutfağın çeşitliliğini kendi mutfaklarımızda biraz sizlerden de öğrendiklerimizle bir kattığımız zaman, mesela tarhun özellikle son zamanlarda tanıştığım bir bitki oldu. Hakikaten seviyeyi başka bir yere taşıdı. Damak lezzetini başka bir yere taşıdı. Yer yer damağı da böyle çeşitlendirmek, bir farklılaştırmak da insan aslında duygusal anlamda da bir destek veriyor. Bence psikoloji zaten yemek tabii etkileyen de bir daldı. O yüzden Gaziantep bu anlamda önemli bir mutfak. Sizin vesilenizle de tanımış olduk ki sadece bir aslında giriş yapabildik değil mi?
0: Evet,
1: bir o kadar
0: evet,
1: da değinemediğimiz içerik var. Ama o anlatışınızdan bence dinleyicilerimize de bu enerji ulaşıyor. Tuğna Hanım, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz
0: ben
1: değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum. 30 Ağustos'ta kutlu olsun bu arada.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu bizlerle oldu. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Sertac Canmaz, Büşra Tayırdam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerini insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zincire özel mekansal

0: çerçevesinde tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. ABD ve Venezuela petrol anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirdi. Trump anlaşmayla ülkesinin Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın petrol rezervinin büyük bölümünde kontrol sağladığını belirtti. Nepal Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından bir kez daha sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Öte yandan sınırın Çin tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişi öldü, 550'den fazla kişi kayboldu. Nepal'de afet bilim insanlarının yıllar önce yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi. Bundan yaklaşık 6 yıl önce yayımlanan bir makalede Nepal, Çin ve Hindistan'daki 47 buzul gölünün potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Araştırmada buzullar eridikçe büyüyen göllerin ani taşkınlara yol açabileceği uyarısında da bulunuldu. Ankara merkezli Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 kişiden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki sahte ve anonim hesaplara yönelik düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirileceğini açıkladı. Düzenlemeyle hesapların kimler tarafından açıldığı tespit edilecek, sosyal medya hesaplarının sahiplerine ait kimlik bilgileri Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tutulacak, yalnızca adli süreçlerde erişilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ve ekonomik destekten ailelerinin yanında kalan 196 bine yakın çocuğun faydalandığını duyurdu. Mardin'de inşa edilen Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesinin açılış töreninde konuşma yapan Göktaş, geçici koruyucu aile modelinin önemini vurguladı. Muğla'nın Menteşe, Ulaköy, Cizve, Fethiye ilçelerinde ormanlık, Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta da zeytinlik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınların yoğun müdahaleyle söndürüldüğü bildirildi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konya Spor Kocaeli Spor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarında bugün esaretin insana yüklediği en ağır yükün ne olduğunu birlikte sorgulayacağız. Sevgili dinleyiciler, bugün yine tarihin sessiz koridorlarında saklı

kapaklı kalmış bir kapıyı aralayacağız. İsmi bilinmeyen, yüzü görülmeyen, kimi zaman mezarı bile olmayan kahramanlarımızı. Onların kalplerinden kopup gelen mektupları ve o mektupların ardındaki yürek yangısını dinlemek için buradayız. Bu mektuplar yalnızca kağıda yazılmış kelimeler değildir. Bir askerin duası, bir annenin hasreti, bir evladın özlemi, bir vatan sevdalısının sessiz çığlığıdır. Her satır bize bir umut bırakır. Her kelime geride kalanların sabrını anlatır. Ve her cümle tarihe düşülmüş bir nottur. Hazırsanız bugün de bir mektubun izini sürmek için, o satırların ardındaki nefesi duymak için bir kez daha yolculuğumuza başlıyoruz. Esaret sadece bir tel örgü müdür? Sadece bir kamp, bir baraka, bir nöbet sesi midir? Yoksa insanın içine çöken, geceleri uykusunu bölen, gündüzleri nefesini daraltan başka yükler de var mıdır? Kimi için bu yük, vatan toprağına duyulan bitmeyen hasrettir. Kimi için anasından, babasından, eşinden, evladından ayrı kalmanın sızısıdır. Kimi içinse belki de en ağırı unutulma korkusudur. Adının artık anılmadığını düşünmenin, yok farz edilmenin, sessizliğe terk edilmenin acısıdır. İşte bugün Mısır'daki Seyd-i Bişir esir kampından yansıyan iki ayrı ses, bizlere esaretin bu ağır yüklerinin iki farklı yüzünü gösteriyor. Aynı tel örgülerin ardında, aynı sıcağın altında, aynı belirsizliğin içinde yaşayan iki asker. Ama iki bambaşka dünyayla mücadele eden iki yürek. 69. ve 70. mektuplarımız, esaretin insan ruhunda açtığı yaralara iki ayrı pencereden bakıyor. Birinci mektubumuzda silahı elinden alınmış olabilir ama iradesi alınamamış bir asker var. Bedeni esir fakat zihni ve ruhu hala özgür kalmaya direnen bir yürek. O, tel örgülerin ardında bile teslim olmamayı seçiyor. Her günü, her saati bir direnişe dönüştürüyor. Bir kelime öğrenerek, bir cümle kurarak, yabancı bir dili, İngilizceyi öğrenerek esaretin duvarlarına aklıyla karşı koymaya çalışan bir asker. Sayın dinleyicilerimiz, onun mücadelesi cephede verilen bir savaş değil artık. Bu insanın kendi iç dünyasında verdiği, ruhunu karanlıktan kurtarma savaşıdır. Bir kitapla, bir defterle, birkaç kelimeyle kendisini ayakta tutmaya çalışan sessiz bir entelektüel direniştir bu. Öte yandan ikinci mektubumuzdaysa direniş bu kez bilgiyle değil, sabırla ve bekleyişle veriliyor. Bir asker, gözleri her gün yolun ucunda, kalbi her mektup dağıtımında biraz daha çarpan ama zarfını bir türlü eline alamayan bir yürek. Aylar geçiyor, günler birbirine karışıyor ama ailesinden gelecek o tek satır hala gelmiyor. Hasret büyüyor, bekleyiş ağırlaşıyor, umut giderek daha ince bir ipe dönüşüyor. Biri ruhunu esaretten kurtarmaya çalışıyor, diğeri ailesinden gelen bir haberle hayata tutunmanın yolunu arıyor. Biri kelimelerle direniyor, diğeri ise gözleri yollarda sabırla bekliyor. Ama ikisi de aynı kampın içinde, aynı vatan hasretiyle yanıyor, aynı özgürlük hayaliyle nefes alıyor. Önce bedeni esir olsa da ruhunu teslim etmeyen, kelimelerle özgürlüğe yürümeye çalışan Nurettin'in hikayesine kulak verelim. Bir askerin esareti aklıyla aşma çabasını anlatan satırlarla. Mektuplarımıza başlıyoruz. Nurettin'in Sözlüğü. Seyyid-i Bişir kampında esir olan Nurettin için günler, memleketinden gelecek haberlerin

moduyla geçiyordu. Ailesinden uzun zamandır mektup alamamış, bu durum onu büyük bir merak ve endişeye sürüklemişti. Ancak o bu zorlu süreçte hayata tutunmanın bir yolunu bulmuştu. İngilizce öğrenmek. Mektubunda kardeşinden gelecek bir mektubun özlemini dile getirirken asıl isteği bir sözlüktü. Burada İngilizce çalışmakla meşgulüm. Onun için bir İngilizce lügate ihtiyacım vardır diye yazdı. Bu onun için sadece bir dil öğrenme hevesi değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorluklara karşı bir direnişti. O esir olsa da ruhunu ve zihnini özgür bırakmaya çalışıyordu. Nurettin mektubunun sonuna ailesine ve arkadaşlarına selam gönderiyor, özellikle de çocuklarını öpüyordu. Ancak mektubun en can alıcı kısmı onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Lütfen eve söylesinler, bir lügat kitabı tedarik edip göndersinler. Arkadaşlara duyurulsun. Lütfen eve söylesinler, bunu tedarik etsinler. Siz de postaya taahhütlü vermenizi son derecede rica ederim. Aslında bu sadece bir rica değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğu düşüncesine kapılmaktan duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Nurettin mektubunu bir umutla bitirdi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Çok zamandan beri mektubunuza nail olamadım. Merak etmekteyim. Herhalde göndereceğinizi eminim. Burada İngilizce çalışmakla meşgulüm. Onun için bir İngilizce lügate ihtiyacım vardır. A'nın lütfen eve söylesinler. Bir lügat kitabı tedarik edip göndersinler. Arkadaşlara duyurulsun. Lütfen eve söylesinler. Bunu tedarik etsinler. Siz de postaya taahhütlü vermenizi son derecede rica ederim. Senin küçük çocukların gözlerinden öperim. Nuri, İbrahim, Ziya, tarafınızda bulunan arkadaşlara selam ederim. Bizim küçüklere de selam. Baki afiyette daim olsunlar kardeşim. Fi 12 Eylül sene 335. Nurettin. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeda Basım, Isparta 2015. Evet sayın dinleyicilerimiz, bir yanda esaretin karanlığında zihnini diri tutmak için bir sözlüğün, bir kelimenin, bir cümlenin peşine düşen Nurettin'in azmi. Tel örgülerin ardında bile aklını özgür bırakmaya çalışan bir direniş. Bilgiyle ayakta kalma gayreti. Ruhunu teslim etmemek için verdiği sessiz ama onurlu bir mücadele. Diğer yandaysa bilgiyle değil, bekleyişle sınanan bir yürek. Ailesinden haber alamamanın verdiği tarifsiz acıyla her geçen gün biraz daha içine kapanan bir asker. Seydi Bişir'in tozlu rüzgarı bu kez çadırların arasından süzülerek bir askerin yüreğindeki sızıyı taşıyor. Güneş yakıyor, kum yakıyor, sessizlik yakıyor. Ama en çok da cevapsız kalan mektuplar yakıyor. Kampın tek girişine her gün aynı vakitte yürüyen bir asker var. Adı Mustafa. Adımlarını sayarak gidiyor tel örgülere. Uzaklara bakıyor, belki bir görevli gelir, belki bir torba postayla görünür diye. Her gelişte bir umutlanıyor. Her dönüşte omuzları biraz daha çöküyor. Yediği darbeleri unutmuş gibi, çölün acımasız sıcağını hissetmez olmuş gibi. Ama mektup sessizliğini asla unutamıyor. Gönderdiği satırlar cevapsız kaldıkça yüreğinde bir şeyler ağır ağır donuyor. Bir insanın içi nasıl soğur, umut nasıl buz keser, işte Mustafa bunu yaşayarak öğreniyor. O artık sadece bir mektup beklemiyor. Bir selam, bir isim, bir hatırlanma işareti istiyor. Var olduğunun, unutulmadığının, hala bir yerlerde anıldığının küçücük bir kanıtını arıyor. Ve işte şimdi bu tarifsiz endişenin, bu derin hasretin
Bu sessiz feryadın satırlara dökülmüş haline geçiyoruz.

bir askerin yokluğun içindeki yok sayılmaya isyanını dinleyeceğiz. 70. mektup, Mustafa'nın yüreğinden kopan o son çağrı. Mustafa'nın gözü yolda. Seydi Bişir kampında esir olan Mustafa, kardeşi Ahmet Onbaşı'dan gelecek bir mektubun hasretiyle yanıp tutuşuyordu. 8-10 defa mektup göndermesine rağmen hiçbirine cevap alamamıştı. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmış ve onu bir kez daha kaleme sarılmaya itmişti. "Sevgili kardeşim Ahmet Onbaşı" diye başladı mektubuna. Bir yandan kardeşiyle bayramını tebrik ediyor, diğer yandansa gözlerinin yolda kaldığını yazıyordu. "Gözlerim yolda kaldı" ifadesi onun için sadece bir hüzün ifadesi değil. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Babasının da mektup göndermemesi bu korkuyu daha da derinleştiriyordu. Mustafa mektubunu tüm bu duygularla bitirdi ve o sadece bir mektup yazmış olmuyordu. Aynı zamanda ailesinin onu unutmamasını ve ona cevap yazmasını diliyordu. Bu mektup, esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulma korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. Şimdi bahsettiğimiz Mustafa'nın orijinal mektubunu sizlerle paylaşıyorum. "Hu sevgili kardeşim Ahmet Onbaşı. Evvela selamdan sonra ellerinizden buğs ederim ve hem de bayram-ı şeriflerinizi tebrik ile ellerinizden buğs ederim. Vücudum sıhhattedir. Sıhhatte olmanızı niyaz eylerim. Biraderim, niçin mektup göndermiyorsunuz? Gözlerim yolda kaldı. Pederim de mektup göndermiyor. Bana mektup göndersin. Biraderim, bunun ile 8-10 defa mektup gönderdim. Cevap alamadım. Çok merak ediyorum. Herhalde cevap isterim. Elbaki dua. Yanında bulunan arkadaşlarım da cümlesine mahsus selam ederim. El malum biraderiniz Mustafa tarafından. Fi 8 Eylül sene 335. Kaynak Çanakkale Mektupları Su Eda Basım. Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, Mısır çöllerinin sessizliği altında insan ruhunun derinliğine ve hasretin derinliğine tanıklık ettik bugün. Bugünkü mektuplarımızda sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf, ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasıydı bu mektuplar. Nurettin, lügat kitabı tedarik edip göndersinler diyerek zihnini özgürleştirmeye çalışırken, Mustafa ise gözlerim yolda kaldı diyerek unutulma korkusuyla yüzleşiyordu. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı, sabır. Sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Her bir harf, hasbunallahu ve ni'mel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Sayın dinleyicilerimiz, bugün bir mektubun daha kapısını araladık. Bir yüreğin derinliklerine dokunduk ve tarihin sessizliğinde yankılanan bir ses işittik. O kahramanlar belki geri dönemediler. Belki adları kitaplarda yazılmadı. Belki de yüzlerini hiç görmedik. Ama biz bugün onların nefesini, özlemini ve dualarını bir kez daha yaşattık. Onları unutmadık, unutmayacağız. Her mektup, her kelime, her hikaye bu toprakların vicdanında yaşamaya devam edecek. Bir sonraki programımızda tarihten bir başka mektubu, bir başka

yüreği bir başka sesi sizlerle buluşturmak üzere. Gelecek hafta savaş mektuplarının 71 ve 72. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinliyorsunuz.

Alo. Efendim. Sema. Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arayayım seni yarım saat. Sen arar mısın beni?

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulut ver. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

Anlatsam anlamazlar, yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar, alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir topluluk karşısında konuşacaksanız, söylediğiniz bütün sözcükler anlaşılmalıdır. Siz pamuk diyorsanız, karşınızdaki bunu tavuk diye anlamamalıdır. Anlaşılmak için bağırmak gerekmez. Seslerin net bir biçimde çıkarılması gerekir. Biz buna boğumlandırma diyoruz. Bazı insanlar konuşurken ya dudağını, ya dilini, ya da çenesini gerektiği gibi hareket ettirmez, papa diyecekken baba deyiverirler. Doğru boğumlama yapamayanların sözlerini dinleyenlerin birçoğu da anlamaz. Anlamadıkları için de arada bir ne ya da efendim diye sorarlar. Bu duruma düşmemek için seslerin nasıl doğru boğumlandırılacağı öğrenilmelidir. Sesi yetersiz olan birçok kişi kelimeleri iyi boğumlandırabildiği için sözlerini rahatlıkla iletebiliyor. Boğumlandırmayı her zaman doğru yapabilmek için söylenmesi güç olan bazı anlamsız cümleler üzerinde çalışılır. Önce ağır ağır, sonra hızlanarak tekerleme okunur. Ancak bu çalışma yalnızca okumak için değil, çene kaslarını güçlendirmek için de yapılmalıdır. Bunun için bir kurşun kalemi dişlerimizin arasına iyice sıkıştırırız ve kalemi çıkarmadan söylemeye çalışırız. Örneğin, bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş dedikten sonra hızlanırız. Bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş diye bitiririz. Bu, B sesini çıkarmak için söylenen tekerlemedir. B sesi, dudaklarımızın birbirine değip ayrılmasıyla çıkarılan yumuşak ve tonlu bir sestir. Bu sesle şu tekerlemeyi de okuyabiliriz ama kalemi ağzımızdan çıkarmadan. Baba eskili cübbeli Bahri, tıbbiyeli bezeyle bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Abbas'ın Bigadiş'teki kubbeli bombahşesine varmış, debbalara muhabbetle tetebbu ederek büyülü büyük buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltmaya teşebbüs eylemiş, sonra Bodrum'da birden kaybolmuş. Cihangir cihetindeki cimri ciğerci Celil, cici civcivleri cibinlikçinin cilalı cumbasına boca etti tekerlemesinde, dilimizin üst dişlerin arkasına sürtünüp ayrılmasıyla çıkan C sesinin boğumlanması gerçekleştirilir. C sesinin sürtünücü bir ses olduğunu da tekerlemeyi söylerken fark ederiz. C sesi gibi sürtünücü bir ses olan Ç, C'den daha sert bir ses verir. Şu tekerlemeyi söyleyebiliriz. Çatalca'da ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için ağaççı topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban ağaç çatal yapıp ağaç çatal satar. D sesi, dilimizin üst dişin arkasına dokunup ayrılmasıyla çıkar. Tonlu bir sestir. Şu tekerlemede bu sesi fark edeceğiz. Gaddar iddiacı maddiyat için tereddütsüz müddetsiz pür hiddet durdu. Üst dişlerim, alt dudağa güçlü bir şekilde deyip ayrılmasıyla çıkan F sesi sert ünsüzlerdendir. Farfaracı İffet'te favorili vefalı Fahri, fırfırlı Fatma'yı fark edince telaffuzcu Vefik Saffet'le Fakfı Fon Ferhundi'nin şeffaflığını teneffüste atfettiler. İki F sesinin yan yana gelmesiyle bir tek F sesinin söylenmesi arasındaki farkı da gördüğümüz bu tekerlemede F'nin sert ve sürekli bir ses olduğu açıktır. Kilisli kikirik kilimci Kilizman'daki kilitli dükkanda kimliğini mürekkeple kirletmeden, kişnişli kirazını küçümen sikkeci filikikçiyle Kürşat'ın külüstürünü kişiliksiz kirli kirpiye kemirtti.

0: elemesinde K seslerimizin ince olduğunu fark etmişsinizdir. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür, takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel tekerlemesi ise kalın K sesimizi ortaya koymaktadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sunar.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Güler, dün Ankara'da

düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolundaki tarihi bir eşik daha aşılmıştır dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. Amelli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşıyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, iç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ve Tokat'ta yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer'le çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 20.

0: Efendim, Irak Türkmen coğrafyasına her hafta yaptığımız kültür sanat yolculuğumuzda bu hafta sırayı bölgenin türküleri, bu türkülerin edebi ve makamsal yapıları, türleri ve Türkmen halk müziğinde iz bırakan sanatkarları tanıtacağımız güzel bir yolculuğa çıkacağız. Ayrıca bugün programımızda dinleyenlerimiz için ilerleyen dakikalarda bir de sürprizimiz olacak. Efendim, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan, her hafta olduğu gibi desteklerini esirgemeyen program danışmanımız, Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız yine bizlerle birlikteler. Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor.

0: Hocam bir önceki bölümümüzde hoyratların Türk müziği içindeki yerini, edebi ve makamsal yapısını anlattığınız, geçmişin mirasını yarınlara aktaran çok kıymetli bir program yaptınız. Ben tabii geçtiğimiz hafta mücbir bir sebepten dolayı aranızda değildim ama programı kaçırmadım, dinledim, çok da keyif aldım. Irak Türkmen müziğinin günümüz dinleyicilerine ve genç kuşaklara aktarımı açısından çok özel ve değerli bir programdı. Başta size ve sizin nezdinizde tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim geçtiğimiz haftanın devamı olarak Irak Türkmen türkülerini kabaca tanımlarsak neler söylersiniz? Yine bu türküleri makamsal olarak nasıl tasnif edebiliriz?
1: Efendim, bütün milletlerin kendilerine has müzikleri vardır. Tabii müziğin evrensel olduğunu hepimiz biliriz, kabul ederiz ama milli musiki dediğimiz bir kavram da var. Türk'ün en bariz olduğu alanların başında halk müziği gelir. Halk müziğinin de şah damarı türkülerdir. Anadolu'da türkü denir, Kerkük'te mani denir, Telafer'de yır denir. Yır kelimesi de eski Orta Asya'dan, bugün de Kazakistan'da Türkler melodik olan ya da daha doğrusu ritmik olan eserlere yır kelimesini kullanıyorlar.
0: Bizdeki kırık hava da mı aynı şey hocam?
1: Kırık hava kategorinin adıdır. Yani türkülerin içinde olduğu kategorinin adıdır. Uzun hava, kırık hava anlamında. Ama Kerkük türkülerini bana sorarsanız, Kerkük türküleri, Irak Türkmenlerinin tarihleri boyunca sevinçlerini, kederlerini, özlemlerini ve başlarından geçen her türlü hadiseyi dile getirdikleri, kimi zaman lirik olur, kimi zaman satirik olur, kimi zaman pastoral tabiatla ilgisi olabilir, kimi zaman da törenleri, olayları yansıtır, kimi zaman esnafların derdine dile getiren zengin ve köklü bir halk müziği geleneğidir. Dolayısıyla Kerkükler için veya Irak Türkmenleri için türkü demek aslında her şey demektir. Çünkü bir asra yakın yalnız kaldıkları dönem içerisinde bütün hüzünlerini, dertlerini, kederlerini, milli duygularını, hassasiyetlerini hoyratlara, türkülere yansıtmaya çalıştılar. Yurt sevgilerini, Kerkük sevgisini, Erbil sevgisini, Telafer sevgisini hep türkülere işlediler, durdular. Bu sadece Irak Türklerinin meziyeti değildir. Anadolu'da da öyledir. Yani şehrimiz yoktur ki kendisine has türküsü
0: Türküsü olmasın.
1: olmasın. Malatya türküsü, Bursa türküsü, Urfa türküsü, değil mi? Yani bunlar hepsi bizim milli kimliğimizi oluşturan bir şeydir. Kerkük türkülerinin bir özelliği de var, bir farklılığı da var. Biz mesela bir Karadeniz türküsünü dinlediğimiz zaman çok rahatlıkla bu bir Karadeniz türküsüdür diyebiliyoruz melodilerinden. O aşinalık var bizde. Kerkük türkülerinde de o farklılık var. Kendine has bir çeşnisi var Kerkük türkülerinin. Bir taraftan Urfa, Elazığ, Diyarbakır şey yapar, çağrıştırır. Diğer taraftan biraz yan tarafına bakarsınız Azerbaycan müziğini andırır. Bir bakarsınız uzanır ta Bağdat'taki olan melodilerden esinlendiğini veya etkilediğini görebilirsiniz. Yani kısacası bir Kerkük'te veya Irak Türkleri içerisinde türkü dediğimiz zaman herkesin, kadını, erkeği, çocuğu, ihtiyarının çok rahatlıkla icra edebilecekleri melodik hassasiyettir desek yeridir.
0: Biraz da Türk halkının genetiğinde var herhalde, değil mi hocam?
1: Kesinlikle, evet, kesinlikle. Evet,
0: Evet.
1: aynen.
0: Hocam, Abdülvahit Kuzecioğlu sizin de çok sevdiğiniz ve özlem duyduğunuz bir isim biliyorum. Ondan alınan güzel bir türkü var sırada. Dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Efendim bu güzel Kerkük türküsünü Nida Tüfekçi TRT repertuarına kazandırmış. Elif Avcı tüm dinleyenlerimiz için seslendiriyor. Kalenin dibinde taş ben olaydım.

0: Hocam Kerkük denilince akla ilk gelen türkülerden birini dinledik az önce. Ülkemizde de bayağı bilinen ve pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen bu güzel türkünün bir hikayesi var mı? Varsa sizin eşsiz anlatımından bunu dinlemek isteriz.
1: Özellikli bir türküdür, eski bir türküdür, simgesel bir türküdür. Sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Malum bütün Türk şehirlerinde mutlaka bir kale olur. Kerkük için özellikle kale, Erbil için de öyle. Kalenin özel bir şeyi vardır, ehemmiyeti vardır.
0: Evet.
1: Kerkük neredeyse eşittir kale. Onun bir simgesi halindedir. Dolayısıyla birkaç tane türkümüz var kaleyle ilgili. Hatta bugün bilerek iki tane kaleyle ilgili türkü seçtik. İkisinde de kalenin dibinde bir taş olaydım. Fakat melodiler farklı, makam farklı, seyir farklı, usul
0: Sözler aynı
1: farklı,
0: mı hocam?
1: sözler aynı.
0: Evet.
1: Bunun hikmeti şurada gizlidir Orhan Bey. Dediğim gibi birincisi bir kere simgedir. İkincisi ise ikinci dörtlüğe dikkat eder misiniz? Kalenin dibinde üç ağaç incir.
0: Evet.
1: Elimde kelepçe, boynumda zincir. Zinciri çok sallama, kollarım incir diyor.
0: Evet.
1: Bakın bu bir esaret ifadesidir. Bir esaretten kurtarma arzusunun ifadesidir. Dolayısıyla bunu sık sık başka melodilerde, başka türkülerde tekrarlanmasının herhalde bir hikmeti olsa gerek
0: Evet.
1: diye düşünüyorum. Kerkük türküler 18'lidir genelde, curcuna usulüdür. Ama bu türkü 4 dörtlüktür. Aslında Elif Avcı'nın okuduğu bu türkü çok hızlandırılmış. Yani biraz da değil, çok hızlandırılmış. Yoksa bu çok ağır bir türküdür. Böyle oturaklı okuma bir türküdür. Nitekim bu türkünün ilk TRT'ye veren, repertuara veren Abdülvahit Küzeci olur
0: Evet.
1: rahmetli. Nida Tüfekçi tarafından derlenmiş. O zaman o hakiki hızı var orada. Ve ağır başlı bir türküdür yani. Böyle ağdalı bir türküdür. Bir de bu türkünün de makamı rast makamıdır. Genelde rast makamı ağır, oturaklı bir makamdır. Dolayısıyla o tarzı şeyini de icrasını da başka bir zamanda da dinlenme nasip olabilir bize.
0: İnşallah hocam. Hocam Irak Türkmen türkülerini türlerine göre sınıflandıracak olursak bu sınıflandırma hakkında neler söylersiniz?
1: Yani bu tabii tamamen akademik bir soru. Ama bizim maalesef musiki camiamız bu gibi şeylere pek fazla ehemmiyet vermezler. Bence müziğin aynı zamanda sadece melodisi, makamları, usulleri vesaire seyirleri ele alınmamalı. Aynı zamanda tasnif dediğimiz veya taksonomi dediğimiz bilimde çok önemli bir yeri olan bir alandır. Dolayısıyla bu gibi çalışmaların da yapılması lazım. Kerkük türkülerini kategorize etmeye çalıştığımız zaman hem makamsal açıdan kategorize edilebilir hem de tür açısından kategorize edilebilir. Makam açısından baktığımız zaman takriben Kerkük türkülerinin 15-16 makama kadar yayıldığını görebiliyoruz. Yoğun olarak takdir edersiniz Beyati makamı birinci sırayı alıyor. Aşağı yukarı türkülerin %40'ına yakın Beyati makamındadır. Sonra bu makamda olduğu gibi Ras makamı da hakimdir. %13-14 civarındadır. Hüseyini makamında çok türkülerimiz var. Anadolu'da da öyledir. Erzurum türkülerinin büyük bir kısmı Hüseyini makamındadır. Bunun da aşağı yukarı oranları %22'dir. Hüseyini makamı ile Beyati makamının da birbirine yakın olması da dikkat-i şayandır. Segah Hüzzam makamlarına baktığımız zaman bunları da birbirine çok yakındır. Burada da epeyce türküler var. Bunların da aşağı yukarı %17'sini oluşturuyor. Toplam aşağı yukarı benim kitapta derlediğim 150'ye yakın türkü var. Fakat başka derlemeler daha var. Çünkü benimki neticede 30 yıl önce yapılmış bir
0: O Kültür
1: derlemedir.
0: Bakanlığı'nın ödülüne layık görülen kitap değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: 1991'de basıldı. Sonra Atatürk Kültür Merkezi tarafından
0: Ondan
1: tekrar
0: da biraz
1: basıldı.
0: bahsedebilir mi dinleyicilerimiz hocam?
1: O bir yarışmaydı. O yarışmadan müracaat ettim. Ama yarışma 91 yılında Sovyetler Birliği yeni çökmüştü. Ve dolayısıyla Türk dünyası ile ilgili müzik yarışması yapıldı. Ben de müracaat ettim Kültür Bakanlığı'na. O zaman dereceye girdi. Cüzi bir maddi hediye verdiler. Arkasından da kitapları bastılar. O tarihte Kültür Bakanlığı tarafından basıldı. Güzel bir yer tuttu. Bugün hala kaynak olarak gösterilir.
0: Evet.
1: Tekrar basılması da bizim için çok iyi olur. O kitapta ilk defa yaptığımız önemli bir şey de bir sınıflandırma da türlerine göre sınıflandırma. mesela lirik türkülere baktığımız zaman, yani aşk sevda kokan türkülere baktığımız zaman aşağı yukarı türkülerin %70'i bu yöndedir. Ki aşağı yukarı Türk yurdunda hemen hemen bu hepsi böyledir yani. Ama halk müziğini diğer müziklerden ayrı kılan faktör sadece aşk sevda değildir. Yani sadece lirik türküler değildir. Bunların içerisinde satirik türküler de var, mizahi türküler var mesela. Anadolu'da da var o mizahi türküler. Bunların %3'e yakın sayıları vardı. Didaktif türküler vardı, dini motifler içerebilen. Evet. Pastoral türküler vardır, doğayı konu alan türküler. Bunların da oranları az değil, %10 civarındadır. Tören türküleri vardır. Efendim düğün türküleri vardır. Esnaf türküleri vardır. Esnaflar kendi aralı mesela berberler, kasaplar. Bunu da inşallah yeri gelince temas edeceğiz.
0: Mesela şey var hocam, benim ipek gömleğim var, almaya gelin güzel.
1: Tabii, o bir esnaf türküsüdür. Evet. O bir esnaf türküsüdür. Çok enteresandır. Kerkük türküleri arasında kantolar vardır. Ki kanto İstanbul'a mahsus bir şeydir. Bu tabii Kerkük'te icra edilmiş bir kantodur. Bestelenmiş bir kanto değildir. Yandan yırtma fistanlar, görünüyor tombul bacaklar, kapayır bostanlar, bayılıyor sizi gören aslanlar diyor. Evet. Bu belli ki İstanbul'dan getirilmiş bir şeydir, bir kantodur. Bu halklar arasında da yayılmış ve söylenen bir kanto olarak karşımıza çıkar. Yani kısacası halk müziği bizim bildiğimiz klasik Türk müziğinden farklı olarak her alana nüfuz etmiş. İşte az önce söyledik ya, sevdasına, aşkına, sevgi şeyine, muhabbetine, neşesine, taziyesine, hüznüne tercümanlık yapmış.
0: Doğumdan ölüme her anda vardır.
1: Her şeyinde vardır. Evet. Türküler böyledir.
0: Evet. Efendim gelelim bugünün sürpriz

Sizinle programımızın başladığı ilk günden bugüne Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızı anonslarımızda hep program danışmanımız olarak takdim ettik. Bugün kısaca hocamızın özgeçmişinden de bahsedelim istiyoruz. Profesör Doktor Mahir Nakip 1952 yılında Kerkük'te doğdu. Liseyi Bağdat'ta bitirdikten sonra yüksek tahsilini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Hocamız 1995'te kurulan Irak Türkmen Cephesi'nin resmi kurucular arasında 2003 ve 2008 yıllarında Başbakanlığa bağlı olarak Irak'tan sorumlu danışmanlık görevi, 2008 ve 2011 yıllarında Kazakistan'da bulunan Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nin rektör vekilliğini yapan hocamızın Irak Türkmenlerinin müziği, folkloru, edebiyatı ve siyasi durumlarıyla ilgili 200'ün üzerinde makalesi var. Kerkük'ün Kimliği isimli kitabı Türkçe'de, İngilizce'de ve Arapça dillerinde yayımlanmış ve Muhacir Kuşlar isimli bir de öykü kitabı bulunuyor hocamızın. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan ödüllü bir de kitabı bulunmakta az evvel bahsettik. Kerkük Türk Halk Müziği isimli. Programımızda seçtiğimiz repertuarlarımızda hep bu eserden yayınlandık. Halen Çankaya Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor Mahir Nakip'i şimdi farklı bir alanda başka bir kimliğiyle dinleyeceğiz. Hocam söz sizde. Buyurunuz efendim.

0: Efendim çok güzel bir icrayı dinledik. Mahir Nakip seslendirdi. Evlerinin önü yonca dedi kıymetli hocamız. Sesinize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Sohbetlerinizden sonra bu da ayrı bir tat bıraktı hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetliydi bizler için sizden dinlemek. Sağ olun efendim.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Hocam müzikal yorumu sizden dinledik. Fakat varsa bu türküye ait bir anekdot, onu da dinlemek isteriz açıkçası.
1: Şimdi bu türkü çok asil bir, köklü bir türküdür. Bir mazisi olan bir türküdür. 60'lı yıllarda doktora yapmak üzere Kerkük'ten Azerbaycan'a giden Sinan Said isminde bir sanatçımız var. Edebiyatçıdır kendisi. Sonradan sanatçılığa soyunmuş. Uzun yıllar Azerbaycan'da kalmış. Adeta Kerkük'ün Azerbaycan'daki olan sanat temsilciliğini yapmış. Tabii 60'lı yıllarda bu devletlerden Sovyetler Birliği'ne gidip doktora yapmak, orada sanat icra etmek kolay bir iş değil. O tarihlerde Neriman Memedov isminde bir sanatçıyla beraber Azerbaycan radyosuna bazı kayıtlarda bulunmuş. O kayıtlardan birisi de bu türküdür.
0: Evet.
1: Fakat bu türküyü çok farklı, biraz aranje ederek, yani biraz değiştirerek Azerbaycan müziği çeşitlisine dönüştürmüş. Bugün bu çeşni ister istemez bizim ağzımıza da sinmiş. Yani ben de icra ederken hep dilim oraya kayıyor. Halbuki Türkiye'de de bu çok bilinen bir türküdür. Çok eski bir türküdür derlenmiş. Dolayısıyla bu türkü adeta sadece Kerkük'te söylenip Anadolu'da derlenen bir türkü olmaktan çıkıyor. Ta Azerbaycanlara, Türkmenistanlara kadar uzanan bir türkü haline gelmiştir. Çok lirik bir türküdür. Çok hazin bir türküdür. İcrası insana bir ayrı şey verir, bir melamet verir.
0: Evet.
1: Sinan Said'in sesinden YouTube'da dinlemek mümkündür. Neriman Memedov'la birlikte. O çok daha güzel okumuştur şüphesiz. Piyano eşliğinde okumuşlar. Demek ki bu türkü, işte türküler bu şekliyle sınır tanımadan, Sovyetler Birliği'nin sınırını bile aşabilen
0: Evet.
1: bir şekilde yerini bulmuştur diyebilirim.
0: Hocam burada biraz akışımızın dışına çıkacağım. Zeynep'ten de müsaade istiyorum.
1: Tamam.
0: Gerek sizin Irak Türkmen Müzesi ile tanışıklığınız gerekse tamburla olan tanışıklığınızdan da biraz dinleyicilerimize bahsedelim mi?
1: Yani o tabii çok uzun bir mesele. Bu benim Bağdat'ta öğrenciliğim yıllarında Türkiye Elçiliği bir şey açmıştı, bir kurs açmıştı, müzik kursu açmıştı. Biz de o kursa katıldık. Sene 1968.
0: Lise yıllarım hocam.
1: Lisede öğrenciydim. Orada da nazariye derslerini veren Cinoçen Tanrı Korur karşıma çıkmıştı.
0: Evet.
1: Evet, biz tabii bu ismi bile telaffuz etmekte zorlanıyorduk.
0: Çok
1: Ama
0: şanslısınız.
1: Cinoçen Bey'e hayran kalmıştım. Yani sesine mi hayran olayım, Türkçesine mi hayran olayım, icra ettiği müziğe mi hayran olayım, yakışıklılığına mı hayran olayım?
0: Evet.
1: Her yönüyle mükemmel bir adam. Ondan sonra bize de tembihlemişlerdi, kendisi kesinlikle Türk ellerle konuşmayacaksınız. Çünkü istihbarat bizi takip ediyor. Fakat ben bir yolunu bulup Cüneyt Hoca ile görüşmüştüm. Benimle görüşmek istemedi. Türkiye'ye gelirsen gel beni radyoda bul demişti. Ve dolayısıyla ben Türkiye'ye geldiğimde 3 sene 4 sene sonra gittim radyoda kendisiyle buluştum. Ve uzun yıllar benim hocalığımı yaptı. Ben de o da öğrenmek istiyordum. Bana demişti ki yavrum bak Kerkük'te, Irak'ta ud çalan çok. Sen bu yaştan sonra daha nadir bir saz öğren. Sen tambura yönel. Ben de tambur ne olduğunu bile bilmiyordum. O zaman Yılmaz Pakanlılar hocamı bana buldu. Yılmaz hocadan ben dersler aldım. 74'ten 4-5 sene. Epeyce de ilerledim. İşte Erciyes Üniversitesi'nin müzik bölümünü ben kurdum. Nazariyat çalışmaları yaptım ama doğrusu tam burada çok fazla ilerleme kaydedemedim. Çünkü çok büyük vakit istiyor. O yönüyle tamburla da olan tanışıklığım bu şekliyle kendini gösterdi.
0: Evet. Hocam
1: Evet.
0: programımızın bu bölümünde rotamızı o yanık havalara can veren, sesleriyle Irak Türkmenelinin hafızasını oluşturan o büyük şahsiyetlere çevirelim istiyoruz. Türkmen coğrafyasının o hüzünlü ve gür sesini dünyaya duyuran, Kerkük denince akla ilk gelen o büyük ustaları, bu ustaların kendilerine has tavırlarını, Türkmen müzik mirasına bıraktıkları izleri sizden dinleyebilir miyiz efendim?
1: Tabii memnuniyetle. Az önce sözünü bahsettik. Yani 400'ün yakın türkümüz var Kerkük'ten derlenmiş. Derlenmeyen çok az türkü kalmıştır. Doğrusu türkü çağırmak, söylemek çok fazla şey değil. Ustalık değil. Ustalık hoyrat okumadadır. Hatta bizim şöyle bir hoyratımız da var. Ağır ağır adım at, ağır ağır. Türküyden gece bitmez. İyi git ol, hoyrat çağır.
2: diyor.
0: Evet.
1: Yani hoyrat çağırmak ayrı başlı başına bir şeydi. Türk hemen herkes
0: yiğitlik de istiyor değil mi hoyrat çağırmak?
1: Yiğitlik istiyor. Hoyrat evet. çağırmak ses istiyor, cesaret istiyor, bir meleke istiyor.
0: Evet.
1: Çok sayıda sanatçılarımız var. Kerkük'ten yetişenler var, Erbil'den var, Tuz Hurmatı'dan var, işte Telafer'den var. Bunları üç ayrı kategoride görmek mümkün benim nazarımda. Bunlar kaynak kişilerdir bizler için. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı çok o ilk dönemlerde. Bunlar eski mahalli sanatçılar olarak değerlendirilebilir. Mesela Reşit Külerıza gibi, İzzeddin Nimet gibi, Erbilli Hacı Cemil Kapkapçı gibi. Bunlar hepsinin sesleri günümüze kadar gelmiş, kayıtları olmuş. Haydar Erbilli gibi, Tuz Hurmatılı Mehmet Çulboyun gibi. Bunlar daha çok okuma yazması olmayan,

0: şirketinde mühendis olarak çalışmış, yurt dışına gitmiş. Dolayısıyla bir aşinalığı vardı müziğe. Bir de olağanüstü bir güzel sesi olunca ikisi bir araya gelmiş, müzik icra etmeye başlamış. Fahreddin Ergeç yine aynı bu kategoride ele alınabilir. Ekrem Tuzlu, uzun uzun burada bahsettik
1: Evet.
0: kendisinden. Abdurrahman Kızılay, Allah rahmet eylesin. Türkiye'de
1: Amin.
0: adeta bizim elçimiz vazifesini gördü. Telafirli Yasin Yahya şu anda Amerika'da yaşıyor. O da çok önemli bir katkısı olan. Fakat müzik tahsili görmemiş. Şu anda mühendis olarak Amerika'da bulunuyor, çalışıyor. Üçüncü kategoride olanlar, Orhan Beyciğim, müzik tahsili olan sanatçılarımız.
1: Evet.
0: Bunların altını çizmem lazım. Bunların sayısının artırılması gerekiyor. Bunların başında İhsan Ekber gelir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar görev aldı. Emekli olduktan sonra başladı Kerkük türküleri okumaya etmeye. Çok fazla nüfuz edemedi. Ama Ömer Öztürkmen mesela şu anda Gazi Üniversitesi'nde bölüm başkanı galiba veya öğretim üyesi, profesördür. Harikulade bir sesi var.
1: Geçtiğimiz programlarda da eserlerine yer
0: Eserlerine
1: verdik.
0: yer verdik. Bir de tabii sizin mensup olduğunuz TRT'nin sanatçısı olan Ahmet Tuzlu'dan da
1: Evet,
0: söz
1: son dönem
0: etmemek mümkün değil.
1: sanatçılarımızdan
0: Evet,
1: efendim.
0: genç ve usta bir sanatçıdır. Hem konservatuvar mezunudur, hem güzel bir sesi var. Harikulade bir şeyi de var, vukufiyeti de var ve şu anda da doktora yapıyor. Demek ki bunların içerisinde tabii bestekarlar da vardır. Bestekarların şeylerini saymıyor, vakit kaybı olmasın. Ama hepsinin ortak bir eksikliği vardır benim nazarımda. Nazariyat kısımları çok fazla gelişmiyor. Az önce bahsettiğimiz mesele taksonomi çalışmalar. Bunlar çok önemli. Bilimsel derinlik çalışmaları. Biraz daha formların üstüne çıkmak. Farklı formlarda icra edebilmek. Benim her zaman tavsiyem veya temennim şudur. Kerkük'ten, Erbil'den, Telafer'den, Tuz Hurmatı'dan kabiliyetli gençleri toplayıp gönderelim Azerbaycan'a. Orada konservatuvarda okusunlar. Ama bunların yaşları 15-16 yaşında değil Orhan Bey. 10-12 yaşından gidecekler oraya. Bakın o zaman sesleri ne kadar farklılaşır. Bakın o zaman icra ettikleri müzik ne kadar farklılaşır. Ne kadar güzel besteler yapabilirler.
1: Neden Azerbaycan hocam?
0: Azerbaycan çünkü yani Sovyetlerden önce de Çarlık zamanında da Azerbaycan hakikaten bir mektep yani bir ekol. Bir şehir kültürü bir taraftan, halk müziği bir taraftan, ne bileyim yani halkta müzik konusunda bir ayrı bir özellik kabiliyet vardır. Edebiyatta da öyledirler. Yani ne kadar büyük şairler yetişmiş orada. Ve Sovyetler Birliği yıllarında da hiç sendelememişler. Yani bu şeylerine, tavırlarına devam etmişler. Çok büyük bir eser ortaya koymuşlar. Bir Üzeyir Hacıbeyov gibi bir dahi yetiştirmişler. 1900'lü yılların başlarında adam senfoni orkestraları bestelemiş. Operetler bestelemiş. Leyla ve Mecnun, Arşın Malalan, Köroğlu gibi. Ki günümüze kadar bütün dünyanın dinlediği, sahnelerinden bir saatlerce dinlediği, seyrettiği eserlerdir bunlar. Dolayısıyla oralar bizler için çok önemli kaynaklar. Zannedersem bu gerçekleşirse Irak'taki olan Türkmen sanatçılara çok ciddi manada katkı sağlar.
1: Hocam unutmadan şey soracağım. Mehmet Özbek hocanın Irak Türkmen müziğine olan katkıları ile ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Mehmet abi Allah selamet versin. Çok büyük katkıları olan bir sanatçıdır. Kendisinin Urfalı olması belki bir avantaj ama ondan öteye Urfalı olmasaydı da yine aynı şeyi yapacaktı. Çünkü akademik olarak müziğe yaklaştı. O çok gidikleri kapattı.
1: Evet.
0: Mesela kendisinden önce derlenen türkülerin önemli bir kısmı 3-4'lüktür. Semai şeklinde. Onları değiştirdi hepsini. Hepsini 18'lik yaptı.
1: Yöreye özgü hale getirme açısından
0: Evet,
1: hocam.
0: yani o kulağı onu alabiliyordu, algılayabiliyordu ve bunu o hale getirdi. Taksonomisini o yaptı mesela. İlk çalışmalarını, taksonomi çalışmalarını Mehmet abi yaptı.
1: Evet.
0: Ondan sonra icrasında mesela yerel sözlere sanatçılar maalesef ehemmiyet vermiyorlar. Yerel telaffuzlar çok önemlidir. Ya telaffuz etmeyeceksin, Anadolu gibi telaffuz edeceksin. Eğer mahalli gibi telaffuz edeceksen onun hakkını vereceksin. Mehmet abi bunu çok güzel yapmıştır. Mehmet Özbey'in bir başka özelliği de güzel besteler yapmıştır. Mesela Gözleri Fettan Güzel, Kerkük tavrı
1: Evet,
0: bir bestedir.
1: evet.
0: Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı mesela ne muhteşem bir bestedir. Bunları Mehmet Özbey'in katkıları olarak tarihe mal oldu diyebiliriz. O bakımdan Mehmet Özbek tektir diyebilirim bizim halk müziğine olan katkıları konusunda.
1: Evet,
0: Evet.
1: evet. O halde sevgili dinleyiciler, Mehmet Özbek hocadan dinliyoruz efendim. Kalenin dibinde taş ben olaydım.

0: Evet, güzel bir Kerkük türküsü dinledik. Mehmet Özbek seslendirdi efendim, kalenin dibinde dedi. Hocam, Irak Türkmen müziğinde kullanılan enstrümanlardan da bahsedelim dilerseniz. Neler söylersiniz bu enstrümanlar hakkında?
1: Evet, bu tabii tartışmalı bir konudur. Biliyorsunuz Türkiye'de 60'lı 70'li yıllarda işte özellikle halk müziği klasik müzikten ayrıldıktan sonra uzun yıllar halk müziği sadece bağlama, kaba kemane vesaireyle çalındı. Ama bu bölgeler hiç nüfuz etmedi Orhan Bey. Yani Urfa'da da, Elazığ'da da, Kerkük'te de halk müziğini icra ederken yine kanunu kullandı, udu kullandı, kemanı kullandı. İşte Elazığ'da klarneti kullandı vesaire. Yani yeri geldi de bağlamayı da kullandı. Peki Kerkük'te hiç bağlama kullanmadı mı, kullanılmadı mı? Şehir içinde hiç kullanılmadı. Peki nerede kullanıldı? Daha ziyade tekkelerde kullanıldı.
0: Evet.
1: Özellikle Bektaşi tekkelerinde. Yani mesela Tavuk'ta, Tuzhurma'da, özellikle Telafer'de, tekkelerde ut çalınmazdı. Günah. İşte ne bileyim keman çalınmaz, günah. Bektaşi tekkelerinde özellikle sadece ve sadece şey çalınırdı, saz çalınırdı.

0: Kadiri tekkelerinde de bendir çalınırdı. Zilli bendir vesaire. Dolayısıyla bir sınıflandırmaya tabi tutarsak sazları, bir kere bir düğünlerde davul zurna bir numara yer alırdı. Bir de mahalli bir saz vardı, adı zırnapa.
1: Zırnapa.
0: Zırnapa, evet. Zırnapa kamıştan yapılmış, çifte kamış koşulmuş birbirine. O da düğünlerde çalınır. Aynı bizim zurnanın daha minik şeklinde olanları.
1: Sipsi gibi falan.
0: Sipsi gibi. Evet. Ama sipsinin sesi çok farklı. Evet. Zurnapa'nın sesi biraz zurnanın sesine daha yakın bir ses çıkarır. Kerkük'teki olan mahalli kamışlardan üretilir. Dolayısıyla bu daha çok halay havalarında vesairelerde icra edilir. Çarpara diye bir şey, zil var. O çarpara çalınırdı. Davlumbaz dedikleri veya dambulumbaz. O da yine kollara alınan aynı bizim kudüme benzer bir saz. Ritim sazdan şey yapabiliriz. Bir de def çok yaygın. Bizde Türkiye'de bir def var, bir de bendir var. Kerkük'te bendire def denir. Dolayısıyla tekkelerde özellikle çalınanlar, mevlütlerde çalınanlar zilli ya da zilsiz şeylerdir, ritim sazlarıdır. Ama dediğim gibi telaferin kendine has bir icra tarzı var. Bağlamada bir mizrap vuruşları var ve büyük ölçüde de Anadolu'nun işte Orta Anadolu veya Sivas filan civarlarından etkilenmiş bir şey var, bir tavrı var. Daha ziyade bu Kızılbaş Türklerinde, Alevi, orada bizde Alevi yok, daha çok Bektaşiler var. Günümüzdeki olan Şii Türkmenlerdir. Bunların içerisinde de günümüze kadar gelmiş sanatçıların da sayısı az değildir. Erbil'de de durum bundan farklı değil. Tuz Hurmatı'da da durum bundan farklı değil. Yani aşağı yukarı keman, ud, kanun, santur çalınırdı uzun yıllar. Santur ki Türk müziğinde kaybolmuş bir saz. Ancak niye çalınmaz? Kanuna benzer. Fakat yani çeyrek sesleri filan bulmak kolay değil.
1: İcrası zor.
0: İcrası zordur. İki tane tokmağı vardır. O tokmakla çalınır. İran müziğinde de çok yaygındır. Dolayısıyla o her makam değiştiğinde akordun değişmesi gerekiyor. Durması gerekiyor adamın. O yönüyle o saz çok fazla çalınmadı, icra edilmedi. Çünkü Kerkük'te bir müzik faslı geçildiği zaman genelde divanla girilir. Divan Hüseyinidir. Tamam, Uşak Beyati yapabilirsiniz ama Rast'a geçemezsiniz. Rast makamını ya da Hicaz ya da Segah'a geçtiğiniz zaman farklı bir akort yapmanız lazım bu sazlar için. Ama ud kemanda bu ayarlamaya veya bu akortlamaya gerek kalmıyor.
1: Evet. Efendim, bu haftada bir Irak'tan yakın Türkmen elinin daha sonuna geldik. Kıymetli hocamızın eşliğinde zaman yine su gibi akıp geçti. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak arzusuyla. Esen kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün futbol tarihinde kazandığı ve kaybettikleriyle hala hafızalardaki yerini koruyan 1950'li yılların unutulmaz Macar milli futbol takımından söz edeceğiz. Puşkaş'tan Kocsis'e, Bozzik'ten Hidetkuti'ye kadar her bir ismi ezbere sayılan bu efsanevi kadro, futbolun modern taktiklerinin ve estetiğinin temellerini atan döneminin çok ötesinde bir futbol takımıydı. Macarlar futbolun inceliklerini aslında Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında İngilizlerden öğrenmişti. Ancak 1950'lerde ortaya çıkan bu jenerasyon futbolu adeta yeniden icat etti. 1953 yılının Kasım ayında Londra'daki meşhur Wembley Stadında İngilizlerin yenilmezlik unvanını 6-3'lük tarihi bir skorla yerle bir ettiler. Bu maçta Ferenc Puşkaş'ın sergilediği inanılmaz oyun sadece İngiltere'yi değil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rövanşta ise İngilizleri bu kez 7-1 gibi çok daha ezici ve ağır bir skorla geçtiler. Bu maçtan sonra İngiliz savunmacı Sid Owett, "Onlarla oynamak, uzaylılarla oynamak gibi bir şeydi," açıklamasını yapıyordu. ...1954 Dünya Kupası'na mutlak favori olarak giden Macaristan, Kore'ye 9, Almanya'ya 8 gol atarak önüne geleni ezip geçiyordu. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde Uruguay'ı saf dışı bırakıp

0: çıkan bu müthiş ekibin finaldeki rakibi yine Almanya'ydı. 32 maçlık yenilmezlik serisiyle çıktıkları o trajik finali kaybederek kupaya veda etseler de Macar milli takımının o dönemdeki şöhreti asla sarsılmadı. 1956 yılında İstanbul'a geldiklerinde bu kez karşılarında Lefter ve Metin Oktaylı Türk milli futbol takımı vardı. Türkiye'nin efsane 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, dünya basınında yılın sansasyonu olarak elbette karşılık bulacaktı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getireceğini söyledi. Güler, Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır dedi. ABD ile Venezuela dikkat çeken bir petrol anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirdi. Trump anlaşmayla ülkesinin Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın petrol rezervinin büyük bölümünde kontrol sağladığını belirtti. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından tartışmalar sürüyor. ABD Başkanı Trump ziyaretin ardından Putin NATO topraklarına saldırmayacak dedi. Kremlin'dense Ukrayna barış yoluyla istişare etmek istemiyor açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini, aksi halde saldırıların artacağını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar da sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın Yaroslav petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da başkent Kiev'de Odessa limanındaki askeri depoları hedef aldı. Nepal Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan

Süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından bir kez daha sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyiş konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikte portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi. Serbest fon sayıları sınırlandırıldı. Düzenlemeyle fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Ankara merkezli Alihan Koç çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 kişiden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ve ekonomik destekten ailelerin yanında kalan 196 bine yakın çocuğun faydalandığını duyurdu. Mardin'de inşa edilen Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesinin açılış töreninde konuşma yapan Göktaş, geçici koruyucu aile modelinin önemini vurguladı. Antalya'nın Kaş ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Gelemiş mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurum Spor Futbol Kulübü karşılaştı. Maç 1-1 berabere bitti. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turuna galibiyetle başladı. Ay Yıldızlar C grubu ilk maçında İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı grubundaki ikinci maçını 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Oyun Bahçesi. Bir zamanlar yörede bir kadın yaşarmış. Geçimini sağlamak için çanak çömlek yapar, pazarda satarmış. Yaptıkları o kadar beğenilirmiş ki hemen satılırmış. Diğer çanak çömlekçiler bu duruma çok şaşırırmış. Sonunda bu işin sırrının toprakta olduğuna kanaat getirmişler. Kadının toprağı küçük bir tepeden aldığını görmüşler. Bunun üzerine bütün çanak çömlekçiler oradan toprak almaya başlamış. O yörede kurdukları kente de seramik kenti anlamına gelen Seremorum demişler. Daha sonra kentin adını Kotiyom olarak değiştirmişler. Sevgili dostlarımız, bugün seramikleriyle, porselenleriyle ünlü ülkemizin ilk Çini Müzesi'nin bulunduğu şehrimizdeyiz. Bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görüp, şefaat ya Resulullah yerine şaşırıp seyahat ya Resulullah dediğini ve bu yüzden sürekli gezdiğini söyleyen Evliya Çelebi'nin memleketindeyiz bugün. Çok kısa, yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Kurtuluş Savaşımızın en önemli şehirlerinden biridir bu şehrimiz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin şehridir. Vatanı uğruna canlarını feda eden binlerce Mehmetçiğin anısına dikilen Dumlupınar Şehitliği'nin şehridir.

Dumlupınar'ın hüznü ve gururundan sonra şehre Hakimtepe'deki heybetli kalesi karşılar gelenleri. Sadece şehrin tazeliği izlenmez orada. Anadolu'nun hikayeleri, derinliği duyulur. Tarihin ve doğanın buluşması hissedilir adeta. Kaleden sonra şehrin sokaklarında geçmişin izleri devam eder. Tarihin en çarpıcı antik kentlerinden biri olan Ayzanoi Antik Kenti, görkemli yapısıyla bu güzel şehrimizin verimli toprakları üzerinde yükselir. Medeniyetin şekillendiği, ikinci Efes olarak da bilinen Ayzanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, binlerce kişilik tiyatrosu, agoraları, köprüleri, hamamlarıyla en dikkat çekici antik kentlerden bir tanesidir. Evliya Çelebi'nin Anadolu'nun tahtı suyu bol şehir olarak nitelendirdiği şehrimizin en önemli özelliği ise programımızın başında da değindiğimiz gibi Çini sanatının merkezi olmasıdır. Güzelliği dillere destan porselen tabakları, vazoları, çay takımları kültürümüzün önemli birer mirası olmuş, ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır. Değerli dostlarımız, bugün hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi? Evet, bugün güzel şehrimiz Kütahya'dayız.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kütahya'nın tarih kokan sokaklarını dolaşırken, o sokakların oyunlarını da öğreneceğiz hep birlikte. Tenekemin ipi koptu, köpekler başıma çöktü. İki gözüm Ayşe teyzem, gözleme pek güzel koktu. Gözlemelerine, ıspanaklı şibitine, ılıbada dolmasına doyum olmaz bu eşsiz şehrin. Hele dolamber böreğinden, sini mantısından yemeden durulur mu? İlk oyunumuzda Kütahya'nın lezzetli mutfağını hatırlatan bir oyun, simit oyunu. 8-10 çocukla oynanan bir oyundur simit oyunu. Çocuklar yere bir daire çizerler ve bir ebe seçerler. Ebe bu dairenin içinde durur, daireden çıkarken simit diye bağırmak zorundadır. Bağırabildiği kadar bağırarak tek ayak üstünde daire dışındaki çocuklara dokunmaya çalışır. Ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Ebenin sesi çıkmayınca tekrar koşarak

olarak daireye girmeye çalışır. Bu esnada diğer çocuklar da ebeye vurmaya çalışır. Diğer oyunumuz, Gediz Nehri gibi zengin su kaynaklarına sahip bu güzel şehrimizin sularının kenarlarında oynanan bir oyun. Münüz oyunu. Bu oyunun diğer adı boynuzdur. Çocuklar su kenarında toplanırlar, kumların üzerine otururlar. Bacaklarının aralarına kum doldururlar. Kumlara elleriyle vururlar. Çocukların arasından bir ebe seçilir. Ebe, boynuzu olan hayvanların isimlerini sayar. Ebenin söylediği her hayvan isminden sonra çocuklar tempolu şekilde devam ederler. Fakat ebe birdenbire başka bir hayvan ismi söyleyince bazıları şaşırıp ebenin söylediğini tekrar eder. Söyleyen çocuk böylece yanmış olur. Ceza olarak da diğer çocuklar yanan çocuğu suya atar. Hepimiz mutlaka çocukluğumuzda en az bir kere suya atılmışızdır, değil mi sevgili dostlar? Sıradaki oyunumuz, şehrin Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan binlerce yıllık geçmişinin saklandığı sokakların bir oyunu. Dosiye oyunu. En az 8 çocukla oynanır bu oyun. Bir çocuk ebe seçilir. 40 adet dal parçası toplanıp bir taş yardımıyla yükseltilen uzunca bir çomak üzerine konulur. En alttaki uzun çomağa vurarak üstteki 40 adet dal parçası savrulur. Ebe dalları toplayana kadar diğer çocuklar saklanır. Dalları toplayan ebe çocukları bulmaya çalışır. Amaç ebeye yakalanmadan dalları tekrar dağıtmaktır. Ebe çocuklardan birini yakalarsa o çocuk dosiye diyerek ebelenir. Ege'nin bu biricik şehrinin sokaklarından çıkıp kaplıcalarına uğramadan olmaz. Şifa arayanların, ruhunu ve bedenini dinlendirmek isteyenlerin mutlaka gitmesi gereken Yoncalı, Emet, Ilıca su kaplıcaları Kütahya'mızın zenginliklerinden sadece birkaçıdır. Sıradaki oyunumuz, kaplıcaları bol, suyu bol şehrin yağmurunda oynanması gereken bir oyun. Kazık oyunu. En az 2 çocukla yağmurlu bir havada oynanır kazık oyunu. Toprağın hafif çamurlu olması gerekir. Çocuklar ellerine aldıkları tahtadan ucu sivri değnekleri yere atıp saplamak suretiyle bu oyunu oynarlar. Birinci çocuk kazığı sapladıktan sonra ikinci çocuk kendi kazığını diğerinkinin dibine saplar ve onu çıkarmaya çalışır. Kazığı atan çocuk önceki çocuğun kazığını çıkartamaz ya da toprağa kendi kazığını saplayamazsa oyunu kaybeder. Toprağından, taşından tarih fışkıran bu eşsiz şehrin toprağı da taşı da çocuk oyunlarının bir parçası olur elbette. Sıradaki oyunumuz tahmin ettiğiniz gibi taşla oynanan bir oyun. Elop taş oyunu. Bazı bölgelerde beş taş olarak bilinen bu oyuna yörede elop taşı denilir. Genellikle kız çocukları oynar bu oyunu. 5 adet fındık büyüklüğünde yuvarlak taş seçerler. Oyuna başlayan çocuk bu taşların 5'ini bir eline alarak önüne hafifçe atar. Yerdeki taşlardan birisini atmaca olarak tutar. Atmacayı yukarı fırlatıp tekrar tutuncaya kadar yerdeki 4 taşı önce birer birer sonra ikişer ikişer toplamaya çalışır. Kütahya'nın tarihinin içinde zengin bir müzik geçmişi de vardır. Mevlevi hanesinde çok sayıda bestekar yetişmiş şehrin çocuk oyunlarının ezgisiz olması mümkün olmazdı, değil mi sevgili dostlar?

oyunumuz çocukların kendilerine göre bir ezgi bularak oynadıkları bir oyun. Araba oyunu. Çocuklar el ele tutuşarak bir daire oluştururlar ve şu sözleri bir ezgiyle söyleyerek çeşitli hareketler yaparlar. Ambara vurdum bir tekme, bir tekme. Çocuklar bir kez dizleri kırarak yaylanırlar. Ambarın kapısı açıldı, açıldı. Önce kollarını arkaya doğru savururlar, daha sonra tekrar el ele tutuşarak yaylanırlar. İncili boncuk saçıldı, saçıldı. Önce öne giderler, sonra eski yerlerine doğru yaylanırlar. Ekini şöyle ekerler, ekerler. Ekin ekme taklidi yaparak yeniden el ele tutuşurlar. Ekini şöyle biçerler, biçerler. Ekin biçme taklidi yaparak yeniden el ele tutuşurlar. Bu sırada çocuklar bacaklarını aynı anda açıp kapatırlar. Elebaşı çocuk, "Arabayı, arabayı kır!" diye bağırır ve bütün çocuklar el ele tutuşarak 3 kez hızla döner. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Kütahya'yı tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları, Mehmet Kanak ve Nuray Kurtdere Fidan'ın editörlüğünü yaptığı Geleneksel Çocuk Oyunları ve Fatma Ateş'in Geleneksel Kütahya Çocuk Oyunları ve Bilimsel İncelemesi adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kakma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kakma sanatı, 2023'te UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesinde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru, Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım. Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili, yanılmıyorsam, ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duyduğunuz, sizi akademik boyutta bir çalışma yapmaya iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından, bu sadece el sanatı olarak değil, bir çeyiz geleneği temelinde ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim bilimsel anlamda. Yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında

0: Naklettiğiniz üzere el sanatları dediğimiz ürün aslında bir toplumun tarihçesini, maddi ve manevi değerler bütününü, işte motif, dokuma ve işleme tekniği bakımından yansıtması. Antik işini diğer işlerden ayıran özellik ise işlendiği yörenin adını almış olması. Biz nasıl bir İngiliz danteli, İsveç gobleni ya da Fransız güpürü gibi isimlerle dünya literatüründe ve toplumsal olarak adlandırılıyorsa, Antep işi de bu konuda işlendiği yörenin adını alması bakımından dünyadaki bu örnekler sıralamasına girmektedir.
1: Siz akademik çalışmalar da yaptınız bu konuda. Biraz da akademik çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
0: Tabii ki yaptık. Özellikle ben hani Antep işinin el sanatlarında ve giyim tarihçesiyle ilgili odaklandım. Bu konuyla ilgili olarak işte televizyon programında, Anadolu'da giyimin ayak izleri programında olsun, TRT'de yayınlanan ve çeşitli sempozyumlarda, el sanatlarının konferanslarında falan bu konuyu dile getirdik. Burada amaç giyimin veya nakışın bir toplumun hem üzerinde taşıması hem günlük eşyalarında bulunmasına dikkat çekmekti. Zaten bu süreçte UNESCO somut olmayan kültürel miras kapsamında da değerlendirildi ve tanınır hale geldi tüm dünya tarafından. Burada

0: olması, yeniden toplumun belleğinde hali hazırda nasıl bir teknik ve süreç açısından yer almasına dikkat çekmekti. Hakeza da bunu başarmış olduğumuza ve bu sürecin hala da devam ediyor olmasına da değinmek isterim. Özellikle biz bu Antep işini tarihsel süreçte hikayeleriyle bilinen, yapım teknikleriyle bilinen bir el dokuması olarak görüyoruz. Ve özellikle anneden kıza ve usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor olması, işin meşakkatli olması da bu el sanatını diğer el sanatlarından el emeği göz nuru olarak da farkındalıkla ayırmakta.
1: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde? Bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
0: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütünü içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
1: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
0: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen Savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlıoğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor. Fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde kalmasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunun karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu Antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yaptılan bu işin adı Antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında

0: Gaziantep Valiliği tarafından antibişi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelinde de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz Kraliyet ailesinden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
1: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki Antep işi nakışın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu? Günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?
0: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak. Ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde, yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun yani benim kendi çocuklarımda da vardı. Bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı denilen aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçburlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler Antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da Antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi Antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar ve iplik ve kumaş. Özellikle bir Antep işine dokumak için motifi belirlemeniz gerekiyor. Bu motife uygun olarak da kumaşın seçimi gerekiyor. Antep işinde de bu kumaşlar özellikle ipek keten, birman, mongol, poplin, mermer şah ya da patiska ya da buldan gibi birçok keten kumaşlara gönderme yapabiliriz. Ve kumaşın özellikle renkleri de seçimi de beyaz ve krem üzerine odaklanıyor. Diğer açısından da özellikle işlemede el kasnağı ya da gürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor ve iki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergef dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep de mor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar. Yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz Antep işinde? Farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülin Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluklu nakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre

0: ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de, yani susma ve ajurda da, kumaşın dokuma yönü ve iplik sayısı çok önemli. Yani ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor. Ve motifin iğneyle süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda, kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, ustalerin ve isimlendirdiği, kendi elemeği göz nuru, işte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi, bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime, çitime badem yani gibi, işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lallil gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler

0: Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için mesela Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi anti bir şey, bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arz talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halde bir iş için 6 ay daha meşakkatli işte mesela. Bir bebekli, melekli motifler için bir yıl öncesinden sipariş olarak iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Peki Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antipişi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman, değil mi?
0: Hayır, antipişini zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işleme şeyinde teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğne ile yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya maraş işi olsun farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama antipişinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz, değil mi? Yani kadının emeği var, kadının yaratıcılığı var, ne dersiniz?
0: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin. Bana işte biraz önce sordunuz nakış hatlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antipişin nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
1: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
0: Şu anda geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bakbak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin

0: kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta-çırak ilişkisi. Yani hoca-öğrenci ilişkisinde de burada bir usta-çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal, eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te, işte Milli Eğitim'in sunmuş olduğu ortamlarda, halk eğitim merkezlerinin sunmuş olduğu ortamlarda görmek mümkün. Ve bunun yaygınlaşması da hatta üniversitelere taşınması, üniversiteler bazında el sanatları alanında Antep işinin görünürlük kazanması da istihdam sağlanması açısından önem arz ediyor.
1: Evet, günümüzdeki durumundan bahsettiniz Antep işinin. Peki geleceğe dair düşüncelerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
0: Her motif sonuçta geçmişin öyküsünü bugüne taşıyor ve geleceğe de muhakkak umutla iletiyor. Yani sadece bir sanattan ziyade yaşayan bir kültürel miras haline geliyor. Ve bu böylece dekorasyon olarak, kültürel olarak bir sunum ve halkın beğeni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden Antep işi gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
1: Evet, Sayın Öner, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda Antep işi özelinde de, diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

Kültürel miras, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendiği birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının

şoförü oldukları belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı. Arayan Kurist Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı. İki kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

0: etti. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Güristan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikte portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi. Serbest fon sayıları sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından biri yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde 52 yıl önce terör örgütü EOKA ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de var. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkünün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım, dedi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği ve Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan, Konyaspor, Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve yine saat 21.30'da Galatasaray, Göztepe. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta tarımla gıda sanayi ve kooperatifçiliği konuşacağız ama şöyle düşünün, hani hepimizin bildiği gibi özellikle bu sektöre ilgi duyanların da yakından takip ettiği gibi tarımla gıda sanayi aslında birbirinden ayrı iki alan değil. Şimdi hani tarladan sofraya uzanan aynı zincirin hani birbirini tamamlayan halkaları. Buraya kadar tamam.

0: Ancak bu zincirin çok daha güçlü olabilmesi için özellikle üreticinin ve kooperatiflerin sanayiciyle birlikte yalnızca alım-satım ilişkisi içerisinde değil de planlama, yatırım, bilgi paylaşımı ve uzun vadeli işbirliği temelinde bir araya gelmesi de gerekiyor. Biz şimdiye kadar işin bu boyutunu çok değerlendirmemiştik. Özellikle üretici kooperatifleriyle gıda sanayi arasında kurulacak güçlü bağların ciddi anlamda üretimde hani hem süreklilikten kaliteye, fiyat istikrarından sözleşmeli üretime, depolamadan lojistiğe, kırsal kalkınmaya kadar hatta pek çok alanda bir fırsat barındırdığını bize bu haftaki çok değerli konuğumuz Sayın Erdem Ak son yazısında açıkladı. Biz de bunu biraz radyo programı formatında söze dökelim istedik. Sayın Erdem Ak, kooperatifçilik uzmanı, yazar aynı zamanda benim de çok değerli bir büyüğüm, üstadım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Güzel sözleriniz, güzel açılışınız için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, ne demek efendim? Şimdi detaylandıracağız. Ama en başta hani bir bana da bir zemin olsun. Çok değerli dinleyenlerimize de derler ya popüler söylemle bir altlık olması amacıyla. Birinci dediğimiz yani tarlada, bağda, bahçede, hayvancılık işletmesinde birinci tarımsal üretimle gıda sanayi arasındaki hiç kooperatifleri katmadan şimdilik gıda sanayi arasındaki ilişkinin mevcut durumunu özellikle sorunlar anlamında böyle belki birkaç maddeyle başta bir duyarsak sanki sonradan anlatacaklarımızın hani kıymeti artar gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Elbette. Artık günümüzde tarım sanayi, gıda sanayi ya da sektörü şeklinde ayrımdan ziyade bütünleşik ifade ediliyor. Bizde halen oraya gelinmedi ama tarım gıda sistemi deniyor aslında. Baktığınız zaman birisi diğerinin üreticisi, diğerinin tedarikçisi, diğerinin kullanıcısı şekliyle veya birinin motivatörü, motivasyonunu sağlayıcı, onu yönlendiricisi olması itibariyle aslında bir sistem. Sistemin içinde olan iki ayrı alandan bahsediyoruz. Bizde halen bu ayrım ayrışma devam ediyor ama bana göre temelde tarım hep konuşulduğu üzere tarım devamında artık tarım dediğim zaman gıdayı da ağırlıklı olarak işin içine katarak söyleyeceğim. Tarım stratejik bir alan. Varlık yokluk meselesi. Bu varlık yokluk meselesinde yer alan tüm paydaşlar sektörlerin kâri sektör gibi algılandığı için sektörün tüm paydaşları aslında birbirinin yardımcısı, birbirinin destekçisi, birbirinin her anlamda da dayanışma içinde olması gereken kişiler, kurumlar, işletmeler şeklinde olması gerekiyor. Bizde bu ayrım, benzeşme, bu yakınlaşma, bu işbirliği, bu dayanışma ruhu, dayanışma tavrı halen gelişmedi. Birinci madde bana göre bu
0: Yani
1: olacaktır. O
0: şöyle
1: ayrış.
0: diyebilir miyiz? Çok özetle kıymetli üstadım, çiftçilerimizle gıda sanayicileri aslında aynı sistemin parçaları olduklarının çok bilincinde değiller gibi. Tabii bir genelleme yapmak doğru değil ama hani söylediğiniz biraz bizi buraya yönlendiriyor, değil mi? Birinci sorun bu.
1: Kabul ediyorum. Yani sosyal toplumsal konularda %100'e ulaşmanız imkansız biliyorsunuz. Hani ağırlıklı kesim, eğer ağırlıklı sektörün içinde yer alan ağırlıklı kişilerin eğilimi, yaklaşımı, tutumu buysa biz onu bir kuralmış, sosyal kuralmış gibi söylediğimiz için böyle söylüyoruz. Ağırlıklı olarak bu ayrışma birbirinin rakibiymiş, birbiriyle hani sürekli olarak bir mücadele halinde olması gereken insanlarmış gibi oluyor. Bu temel sorun alanını oluşturuyor. İkinci sorun alanı bu bütünleşmenin, entegrasyonun birbirinin de aslında varlık yokluk nedeni, birbirinin varlık yokluk gerekçesi olduğunu yeteri kadar her iki alan, sektör yeteri kadar algılamadığı için kendi gündelik işlerine, kendi gündelik hayatlarına fazla odaklı olduğu için bazen ıskalayabiliyor. Nasıl ıskalayabiliyor? Diyelim ki hani herhangi bir taraftan söyleyelim. Gıda sanayicisi veya gıda sanayiye hizmet eden ara sektörler, ara sanayiler diyelim. Ya da ara alanlar bir şekliyle burada özellikle birincil üretimi birazcık yani ikinci planda adı üzerinde birincil üretim olan üretim alanını işte bağın bahçenin tarlanın ahırının üretimini ikincil planda tutarak biraz onlara yönelik geliştirme katkı verme onların işte önünü açma belki destekleme maddi anlamda eğitim anlamda farkındalık anlamında gelişim anlamında yeteri kadar ilgilenilmediğini de düşünüyorum ben. Neden? Birincil üretim alanında bulunan insanlar genelde bizim çiftçi dediğimiz üretici yetiştiricilerimiz geleneksel

0: olarak bu işleri yapan insanlar. Son yıllarda her ne kadar köye, kasabaya dönüş gibi bir nostaljik bir hava esmiş olsa da o oranlar bindelik on bindelik rakamlarla bile ifade edilemiyor. Dolayısıyla Türk tarımına halen o geri dönüşlerin, hani belli bir eğitimden veya belli bir yaşam kariyer şeyinden, standardından ve döneminden sonra köye, kasabaya gidip bir şeyler üretmek, üreticilerin toplama oranı halen düşük. Halen ülkemizde üretimin, birincil üretimin ana omurgasını köydeki insanlar küçük aile işletmeleri
1: neler
0: dediğimiz aile
1: oluşturuyor.
0: işletmeleri
1: Dünya
0: sürdürüyorlar.
1: dünyada da böyle, değil mi üstadım?
0: Elbette bu oran dünya ortalamasıyla Türkiye ortalaması birbirine yakın. En iyimser ya da en kötümser rakamla bu rakamlar oranlar %85'i buluyor. Yani Türkiye'deki tarımsal üretimin, birincil üretimin küçük aile işletmeleri tarafından yapılması meselesi halen %85'leri ifade ediyor. Bu şu anlama geliyor. Gıdamızı halen bizim ailelerimiz, küçük aile işletmelerimiz, çiftçilerimiz üretiyor. Yani sermayelerimiz de var. Çok ciddi sermaye yapılarımız da bu alanlara girmiştir ama sermayenin, güçlü işletmelerin, büyük büyük işletmelerin tarımsal üretim yapmasıyla Türkiye gibi kendisine has yapısal sorunları olan, geleneksel ve üzerine eklenen bir takım yapısal sorunları olan ve bu sorunları halen çözememiş bir ülkede küçük aile işletmesinin, yani birincil üretimde yer alan kişilerin, ailelerin, çiftçilerin birazcık daha dikkatli bir şekilde ele alınması, onların desteklenmesi. Destekten kastım şu değil. Bu arada bu destek kavramı kelimesi genelde yanlış anlaşılıyor. İşte birileri para versin, birileri hibe, bağış niteliğinde bir şeyler versin. Kimse kimseye alın terinin, hakkaniyet ölçüsünde alın terinin karşılığı olmayan hiçbir şeyi vermesin.
1: Peki destek
0: Burada
1: dediğiniz ne o zaman efendim? Biz hemen
0: destek dediğimiz
1: para
0: şu.
1: aldırıyoruz.
0: Para tabii ki temelde para meselesi ama karşılıksız bir şeyden bahsetmiyorum. Buradaki desteklenince genelde bu anlaşılır. Benim kastettiğim şu. Hakkaniyetli bir ölçüde, adil demiyorum bakın, hakkaniyetli alın terinin, çekilen çilenin, dökülen çabanın ve emeğin karşılığı olacak şekilde paylaşımın. Tarım gıda sistemi bir değer zinciri sistemi aynı zamanda biliyorsunuz. İşte sizin biraz önce hani sözlerinizin başında ifade ettiğiniz gibi tarladan çatala ya da başka söylemleri de var. Yani daha toprağa girdiğinden itibaren o tohumun döne dolaşa işlemlerden görmesi ve masamıza, soframıza bir gıda ürünü olarak gelmesi sürecine biz bu şekliyle ifade ediyoruz. Burada baktığınız zaman ağırlıklı yükün önemli bir kısmını birinci üretimdeki olan insanlar, köydeki insanlar, çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler çekiyor. Ama paylaşımda bu ortaya çıkan değerin, o ürünün, diyelim bu domates olsun, biber olsun veya başka türden bir ürün olsun, önemli değil. Bunun paylaşımında oranlar şöyle oluyor. Benim rakamım değil, bu konuda çalışan kurumların, kuruluşların rakamları. 100 birimlik bir satışta benim masama gelmiş bir ürünün 100 birime benim ödediğim, tüketici olarak ödediğim bir ürüne, bunun adı ne olduğu önemli değil. Miktar kilosu 100 lira ödediğim bir ürünün %20-25'i en iyimser %35'i çiftçinin elinde kalabiliyor. Köydeki insan elinde kalabiliyor. İşte bu
1: Evet.
0: paylaşım meselelerinin de dengelenmesi gerekiyor. Neden? Bu dengelenmediği sürece sorun alan oradan başlıyor aslında. Türkiye'de de bekleyen, yakın zamanda bekleyen sorunların birisi de bu. Tarımdan kopuşlar, göçler meselesi. Dolayısıyla gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği diye kavramlaştırılan bazı konuları biz daha şiddetli yaşayacak duruma geliyoruz. Özetleyecek olursak tarım gıda sisteminin bütünleşememesinin, ülkemizde yeteri kadar bütünleşememesinin ya da birbirini yeteri kadar anlayıp birbirine dayanışmacı bir tavırla birbirini desteklememesinin olumsuz sonuçları bu şekliyle özetlenebilir.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Biz Erdem Bey ile programın akışını konuşurken şöyle bir sözleştik. Dedik ki biz çiftçimizle üreticimizin, kooperatiflerin ilişkilerini daha önceki yayınlarımızda çok konuştuk ve dikkatli dinleyicilerimiz mutlaka anımsayacaklardık. Biz dedik ki bu yayında gıda sanayicilerinin kooperatiflerle daha yakın çalışmasının neden önemli olduğunu biraz ön plana çıkaralım. Çünkü dinleyicilerimiz hani üretici kooperatif ilişkisini neden ikinci plana bıraktınız gibi düşünmesinler. Bunları çok konuştuk ama Erdem Bey tabii ki arzu ederse böyle belki bir iki cümleyle bunun önemini de anlattıktan sonra hemen benim ana soruma geçebilir. O da gıda sanayicilerinin kooperatiflerle ilişkisi olacaktır. Buyursunlar üstadım.
0: Elbette zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi değişik mecralarda, değişik yayınlarda, değişik vesilelerle

0: Tarım sistemi içindeki dikey ve yatay ilişkilerde, ticari anlamda olabilir, bütünleşme anlamında olabilir ilişkilerde biz uzun soluklu olarak kooperatif üretici ilişkilerini konuştuk. Tarımın paydaşları niteliğinde olan insanlarla kooperatif ilişkilerini, işte nerelerde eksiklikler, aksamalar olduğu meselelerini konuştuk. Aslında o eksiklik ve aksamalar doğrudan bütün varlığıyla gıda sistemine de, gıda sektörüne de kendisini taşıyor bir şekliyle. Nereden taşıyor? Bir kere gıda sanayinin şu anda ve yakın zamanda daha çok hissedeceği konulardan birisi şu. Bir işletme kuruyorsunuz, risk alıyorsunuz, ciddi yatırımlar yapıyorsunuz, bir işletme kuruyorsunuz. O işletmede belli miktarda, belli ölçekte ham maddenin işletmeye, gıda işletmesine girmesi ve işlenmesi gerekiyor ki katma değeri olan, markası olan bir takım ürünlerin, gıda ürünlerinin piyasaya sunulabilsin. İşte şu anda kooperatif bağlantısı, alt planda da kooperatif olmaksızın üretici, yetiştirici bağlantısı tam olarak buralardan başlıyor. Eğer üretimde birileri kalmazsa, biraz önce ifade ettiğimiz gibi her şeye rağmen %80-85'ini küçük aile işletmelerinin yürüttüğü bir tarımsal üretim alanından bahsediyoruz. Oradaki aileler, kopuşlar daha da hızlanırsa, bağlar, bahçeler, tarlalar şu anda olduğunun daha fazlası şekilde boş kalırsa, oradaki doğal kaynağımız, oradaki milli servetimiz bir şekilde atıl şekilde beklerse, gıda sanayicisi o zaman ham maddeyi nasıl alacaktır? İstenilen koşullarda, istenilen miktarda ve istenilen zamanda ham maddeyi nasıl alacaktır? Anadolu coğrafyası gibi zengin, biyoçeşitlilik anlamında, verim anlamında zengin toprakların sağlayamadığı ham maddeyi, uygun miktar ve koşullarda sağlayamadığı ham maddeyi bir süre sonra bazı ürün gruplarında olduğu gibi tamamen dışarıdan bir yönüyle ithalat tarafıyla mı biz karşılamış olacağız? Bu ülkemiz adına da büyük kayıp, ülkemiz adına da ciddi sorunlar barındıracak alanlar olarak düşünüyorum. Dolayısıyla yapılması gereken burada bir bütünleşik hal var. Aynı zamanda bu bütünleşik hal bir kader birliği, ülkenin kader birliği, buradaki sektörün, sanayinin, sanayilerin, sektörlerin ve sanayilerin, yani tarım gıda sistemi dediğimiz o işin içinde olan tüm paydaşların bir kader birliği içinde olması gereken bir durum var. Nedir? Eğer tarımdaki insan üretemezse paydaş listesini şöyle biraz uzatalım. Bizdeki tarımsal üretim eksik kalırsa ne olacaktır? Bakın bu silsile yoluyla aracısını, lojistiğini, tedarikçisini böyle birçok girdi temin eden, girdiyle ya da ara hizmet sunan birçok kişiyi, işletmeyi, kurumu da ilgilendirecektir.
1: Doğrudan
0: Dolayısıyla
1: ilgilendiriyor efendim. Yani hem
0: efendim.
1: sürdürülebilirlik açısından hem maddi gelir açısından işin hani verim ve kaliteye varan boyutları da var dediğiniz gibi. Yani bütün zinciri çok etkiliyor. Buyurun.
0: Kesinlikle sürdürülebilirlik meselelerini hep konuşurken biz şöyle konuşuyoruz. Biliyorsunuz sürdürülebilirliğin üç bileşeni var. Çevre meselesi. Hadi çevreyi bir kenara bırakalım. Üretimden koptuğunuz sürece çevre meselesini bir kenarda bırakalım. Sosyal sürdürülebilirlik ortadan kalkıyor. Sosyal sürdürülebilirlikten kastımız ne? Çiftçi, köylü orada o işi yapmaz duruma geliyor. Yani o işi yapacak insan bulamıyorsunuz anlamına geliyor. Ekonomik sürdürülebilirlik bir tarafın hep kaybettiği ya da bir tarafın alın terini karşılayamadığı, ki tarımda böyle bir durum vardır. Tarımda en çok şikayeti, tarımın içinde olan insanlar en çok neyden şikayet eder? Ürün para etmedi. Ürün bu yılda para etmedi. Para etmedi lafını duyarız. Yani orada bir ekonomik sürdürülebilirlik de ortadan kalktığı zaman devamında sürdürülebilirlikten de bahsedemiyoruz. Yine buradan hareketle gıda sanayicisi, gıda sanayi kendi coğrafyasında kendi endemik bitkilerinden, kendi endemik bitki ürünlerinden faydalanarak bir takım özellikle katma değeri olan, markası olan ürünleri üretebilmek için Anadolu çiftçisiyle, Anadolu coğrafyasının dört bir tarafına dağılmış olan üreticiyle, yetiştiriciyle daha fazla tanışmak, onlarla daha fazla işbirliği içinde olmak, dayanışma içinde olmak, belki onlara bir yönüyle, tam olmasa da ifade, anlatım kolaylığı bakımından bunu söylüyorum, bir yönüyle yol gösterici olması gerekiyor. Neden? Onlara, çiftçiye, üreticiye yapacağı yol göstericilik aynı zamanda kendi işletmesine yapacağı katkı, kendi işletmesine yapacağı yatırım anlamına geliyor. Nedir? Ürün kalitesi, ürün miktarı, ürün niteliği, ürün çeşitliliğini sağladığı zaman işte gıda güvenliğine, insan sağlığına, toplum sağlığına uygun şekilde o ürünlerin ham madde olarak yetiştirilmesi, onun fabrikaya girerek orada fabrikaya işletmeye girerek oralarda işleme tabi tutulması, gıda güvenliğinin daha birinci elden, birincil üretimde teminat altına alındığı anlamına geliyor. Öbür türlü fabrika koşullarında

0: Ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar dikkatli olunursa olsun, tüm sistemlerin, tüm denetim mekanizmalarını kurarsa kursunlar, birincil üretimden gelen, birazcık ayıplı diyeceğim ifade anlamıyla, ayıplı bir malın gıda güvenliği veya işte standartlara, ulusal veya uluslararası standartlara, gıda kodeksine uygun olarak üretilme imkanı var mı? Yok. Bizim biliyorsunuz gıda sanayici derken yine yan sektör gibi ya da bağlantılı bir sektör diyelim. Gıda sanayicilerinin önemli bir bölümü aynı zamanda gıda ihracatçıları biliyorsunuz. Gıda ihracatında biz en çok neleri konuşuruz? Konuştuğumuz konuların başından ne gelir? İşte falan miktarda ürün falan coğrafyadan geri falan ülkeden geri döndü.
1: Evet.
0: Neden? Gıda güvenliğini işte oradaki ulusal veya uluslararası standartlara, gıda orada bahsedilen gıda normlarına, kurallarına uymamasından kaynaklı. Peki o birinci üretimi yapan insanlarla zamanında o işbirlikleri geliştirilmiş olsaydı, farkındalık, eğitim gerektiğinde onlara katkı vererek, gerektiğinde hani bir tür sözleşmeli tarımında gereği olarak onların hangi malzemeyi, hangi girdiği, hangi kimyasalı vesaire, ne ölçüde, ne zaman kullanacağı, hangi aralıkta kullanacağı gibi konular oradaki insanlarla, üreticilerle paylaşılsaydı belki bu tip sorunlar da yaşanmayacaktı.
1: Anladım,
0: Bizde
1: anladım.
0: buna benzer sorunlar devam ediyor ne yazık ki.
1: Evet, peki tabii burada derdimiz hani herhangi bir kesimi suçlamak değil ama
0: Asla,
1: genel
0: asla.
1: tabii genel sistemin anlaşılabilmesi için ama şu soru da önemli. Şimdiye kadar sizin araştırmalarınız, gözlemleriniz sonucunda kooperatifler ve gıda sanayi ilişkisinde sizin anlattığınız temel parametrelerde daha çok eksik kalan kesim hangisi efendim?
0: Haliyle kooperatifler oluyor. Türkiye'deki kooperatiflerin de nasıl tarımın yapısal sorunlarını konuşuyoruz ya, kooperatiflerin de yapısal sorunlarının birkaç tanesini hızlıca ben sayarsam, bunlardan birisi ölçek meselesi olabiliyor. Hani miktar olarak yeteri seviyede, yeteri miktarda üretim yapamayabiliyor çoğu kooperatifimiz. Çok başarılı yüz akı kooperatiflerimiz var ki onlar zaten kendileri aynı zamanda işletmelerini, şirketlerini kurup ulusal veya uluslararası pazarlara çok rahatlıkla gidebiliyorlar. Bizim çok başarılı kooperatif üst birliklerimiz, yapılanmalarımız var ama Türkiye'de 12.500 civarında tarımsal kooperatif var. Tarımla doğrudan ilgili kooperatif var. Bu kooperatiflerin her birinin aynı ölçekte, aynı miktarda, aynı seviyede üretimler yaptığını söylemek çok zor. Dolayısıyla sizin sorunuzun doğrudan yanıtı, ilk yanıtı, kooperatiflerin de yola gitmesi gereken çok yol, yapması gereken çok iş olduğu üzerine.
1: Anladım.
0: Ama şu var,
1: Buyurun.
0: kooperatifler kurulması itibariyle herhangi bir kişiye, tek bir kişinin, tek bir üreticinin, çiftçiden ziyade o yörenin, coğrafyanın, köyün, kasabanın kooperatifi olduğuna göre, en az da mevcut koşullarda içinde 20, 30, 50, 100 kişi olduğuna göre, bu insanlar aslında çok büyük olmasa da belirli standart, miktar ve ölçekte üretimler yapabilecek seviyede. Onların sorunları, kooperatiflerin sorunları ya da kaygıları da şu oluyor: neyi nereye satacak? İşte üretse dahi kime satacak? Doğrudan karşısında kimi muhatap olacak? O muhataplıkta alın terinin, onun yaptığı harcamaların, masrafın, bir dönem boyunca, bir sezon boyunca, hasata gelinceye kadar yaptığı harcamaların karşılığını alıp alamayacağı gibi kaygıları var. İşte o kaygıları daha yolun başında taraflar dengeli bir şekilde, karşılıklı bir araya gelerek oturup da, işte örnek olsun diye söylüyorum, senin köyünde, senin kasabanda günlük 5 ton 10 ton süt var. Bunu ay hesabıyla 100, işte nedir, 150-300 ton diye hesaplayarak bir sanayici, bir işletmeci bunun üzerinden kooperatiflerle İşbirliği, iletişim ve ilişki ağı oluşturduğu zaman aslında ortaya bir şey çıkıyor. Kooperatif kendi kendine bir pazar, bir yönüyle neredeyse hani pazarlama ile ilgili sorunu çözmüş gibi, belli standart ve miktarı sağlamak kaydıyla, önceden ortaya konmuş koşullar sağlamak kaydıyla kendisine pazar konusunu çözmüş olacak. Neden? Doğrudan karşısında bir muhatap var. Muhatap dediğiniz işletme, gıda sanayini, gıda tarafını temsil eden işletme için ne olacak? O biliyor ki A köyünden günlük 50-100 ton süt gelecek. Onu da kim, tek tek onu da kendisi toplamak zorunda kalmayacak belki. Orada onu hem teminat veren hem aracılık yapan bir kooperatif var. Bir tüzel kişilik var. O tüzel kişilik üzerinden kalite standardını sağlaması, miktarın sağlanması, işte gerekirse toplanması, lojistiğin, süt üzerinden söylediğim için lojistiğin yapılması gibi konuları çözdüğü zaman sanayicinin de o zaman kafası rahat olacak. Onun kapasitesi diyelim ki işletme kapasitesinin diyelim ki onda biri, on işte onda ikisi gibi bir oran doğrudan A kooperatifinden ya da işte yarısı A kooperatifinden B kooperatifinden sağlanmış olacak. O zaman gıda sanayicisi geri kalan işi için geri kalan kapasite ihtiyaç duyduğu ham madde için kafa yorması gerekiyor. Başka
1: Anladım.
0: köylerden, başka coğrafyalardan belki o ham maddeyi nasıl temin edecek ya da bir sonraki işin bir diğer boyutlarıyla ilgilenmiş olacak. Nedir? İşte ürünlerini nasıl pazarlayacak, nereye pazarlayacak gibi konulara daha çok enerji harcayacak. Aslında bu bir iş bölümü dengeli, hakkaniyetli bir iş bölümü yapıldığı zaman buna sözleşmeli tarım diyoruz ama biz bunu iş bölümü diye anlatmakta anlaşılmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O iş bölümünde herkes önceden taahhüt ettiği, baştan vaat ettiği, üzerinde durduğu ve kabul ettiği koşulları, kuralları uymak kaydıyla üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirdiği zaman aslında işler gıda sanayi içinde, tarımsal üretim içinde, toplamda da tarım gıda sistemi içinde birazcık daha kolay, birazcık daha sistemli, birazcık daha düzenli gidecektir.
1: Yani aslında o kadar güzel özetlediniz ki bir güven problemi hani sadece iki tarafın birbirine duyduğu sonsuz güvenin tabii resmileştirilmiş sözleşmeye bağlanmış bir güvenden bahsediyorum.
0: Tabii canım.
1: Uygun doğru işlediği sürece bir sıkıntı yaşanmıyor zaten siz de ifade ettiniz dünyada bunu yapıyor. Bir de şöyle bir konu var. Çok iyi biliyorsunuz ki hani kooperatifler bağımsız yapılardır. Evrensel kooperatifçilik ilkelerine baktığımız zaman da ilk sıralara bu bağımsızlık yazılır. Şimdi bütün tedarik süreçlerini, miktar, kalite, süreklilik bunların hepsini aslında anlattınız ve tabii şimdiye kadar yaşadığımız sorunların en başta çözümü için karşılıklı ve sözleşmeye bağlanmış bir güven olduğunu da söylediniz. Kooperatiflerin bağımsız yapısını korunması son derece önemli. Siz çok daha iyi biliyorsunuz, yıllardır bu konuları
0: Estağfurullah.
1: anlatıyorsunuz. Dolayısıyla sanayicilerin kooperatiflere öncülük etmesi, kooperatiflerin bu bağımsız yapısını zedeler mi? Nasıl bir denge kurulur? Çünkü hep biz yıllardan beri şöyle yayınlar yapıyoruz. Hani kooperatif dediğimiz zaman günün sonunda tabii ki bir kar elde edilecek ama İlk amaç asla kar değil. Sonuçta kooperatif bambaşka bir hayat biçimi aslına bakacak olursanız. Dolayısıyla o yapının bozulmamasını da sağlamak için hangi unsurlar gerekiyor efendim?
0: Tabii ki burada güçlüyle güçsüzün bir araya gelmesi meselesinden sizin söylediğiniz gibi zafiyetler gün yüzüne çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama yine sizin ifadenizde geçtiği üzere kooperatifler bağımsız. Bu yasal düzenlemelerde de tüm temel metinlerde de geçer. Kooperatifler bağımsız özerk yapılardır. Bunlara uyulduğu sürece hem kooperatif tarafı, kooperatifin önde gelen yöneticileri diyelim hem de onun işbirliği içinde olduğu sanayinin temsilcileri, sektörün temsilcileri bu bağımsızlığa ve tüzel kişiliğe saygı göstererek aralarındaki ilişkinin sadece ve sadece sorumluluk üstlendikleri alan kadar herkesin sorumluluğunu yapması ve doğru düzgün birbirine güven esasıyla faaliyetlerde bulunması ekseninde bu çalışmaları yürütürse burada bir kooperatifin üzerine bir gölge düşmesi, onun bağımsızlığının zedelenmesi, yapısının tüzel

0: Halihazırda çok fazla bir entegrasyon olmamakla birlikte zaman zaman bu gölge düşürme olaylarıyla karşılaşıyoruz ama buradaki meselenin yine söylüyorum sınırlarının net belirlenmesi gerekiyor. Ben senin tüm malını alıyorum yani ben senin tüm birincil üretim ham maddeni alıyorum diyerekten kooperatifin diğer tüm faaliyetleri tüzel kişiliğini gölgede düşürecek, tüzel kişiliğini zedeleyecek bir tavır davranış içinde olması sanayi içinde ya da sektörün diğer paydaşları içinde sorun oluşturacaktır. Neden sorun oluşturacaktır? Bir süre sonra eğer onun denetiminde olunca bir süre sonra kooperatifin yükünü de aslında kendi üzerine almış olacaktır. Orada işler yoluna gitmediği sürece kooperatifin tüm sorumluluğunu üzerine alacaktır. Ama bir önceki sorunuzda söylediğim gibi aslında burada dengeli kurallar çerçevesi belirlenmiş bir iş bölümü yapıldığı sürece sizin bölümünüz, sizin işiniz buraya kadar, sorumluluğunuz buraya kadar. Benim sorumluluğum da bu malı alıp sizin işte malın karşılığında sizin de hak ettiğiniz parayı ödeyip ben de bunu işleyip daha katma değerli markalı olarak ulusal uluslararası pazarlara sunuyorum noktasında kalındığı sürece ilişkiler, buradaki bağlantılar ve ilişkiler herhangi bir gölge düşünmesi, herhangi bir zafiyet oluşturmasını ben çok fazla beklemiyorum açıkçası.
1: Ne kadar güzel ifade ettiniz ve önceki soruların yanıtlarında da ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük problemlerinden hani tarımın yapısal sorunlarından bir tanesi de son yıllarda üzerinde çok da uğraşılan üretim planlaması.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani sanayicinin ve ihracatçının ihtiyacıyla çiftçinin üretim kapasitesinin bir araya gelmesi açısından da bu söylediğiniz ilişki son derece önemli. Kıymetli
0: Kesinlikle.
1: üstadım, son 2 dakikam, son mesajlarınızı belki bir özet olabilir. Bir iki noktanın altını belki tekrar çizmek isteyebilirsiniz ya da önemli başka bir notunuz olabilir. Ardından vedalaşacağız. Buyursunlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere eksik kaldığımız bir alan var. Daha sözün sohbetin başında konuştuğumuz üzere tarım gıda sistemi bütün paydaşların varlığıyla, bütün paydaşların işin içinde huzurlu, mutluluk, kazançlı, alın teri, hakkaniyeti ölçüsünde kazançlı olmasıyla ayakta kalacaktır. Tek taraflı kazançlar işte bir tarafın sürekli kaybettiği bir oyun sistemi dünyanın hiçbir yerinde sonsuza kadar gitmemiştir. Ülkemizde de gitmediğinin izlerini, işaretlerini biz net olarak görüyoruz. Nedir o? Tarımdan kopuşlar, üretimden kopuşlar, üretim zafiyetleri, ithalat baskısı, ithalat olgusu gibi bir yığın sayabileceğim bir bağlantılı konular. Bu da yetmiyor. Göçler, iç göçler, istihdam, işsizlik sorunu, güvenlik sorunu, asayiş sorunu, eğitim sorunu, altyapı sorunu. Böyle sayabileceğim ülkenin dört bir tarafı özellikle büyük kentleri çok çok yakından ilgilendiren yığınla konuyu bir arada saymış olacağız. İşte

0: en iyi şekilde yapmaya gayret etmesi gerekiyor. Bizde ıskalanan, bizde biraz eksik kalan taraf bu. Sanayici tarafıyla da biraz bu konular eksik kaldı. Sanayicimiz belki farklı gerekçelerle, belki farklı nedenlerle bugüne kadar kooperatifler, özellikle üretim kooperatiflerini belki çok da hani yakından takip etmedi veya onlarla iletişim işbirliği içine girmedi bu tarihe kadar. Bence çok daha geç kalmadan sanayici üretim kooperatifleriyle, üretim kooperatifleri de sanayicilerle, bu anlamda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güzel ülkemizin tarım gıda sistemini daha iyi nasıl ileri götürülür, nasıl ülke ölçeğinde değil de uluslararası ölçekte de söz sahibi olunabilir diyerekten birlikte kafa yorarak herkes de sorumluluğunu üzerine düşen görevi yaparak daha ileri gidebiliriz. Bir dostumuzun ifadesini ben son söz olarak söylemek istiyorum. Biz üreten bir ülkeyiz. Tarımsal üretim gücüyüz biliyorsunuz. Hangi hesaba, hangi kitaba bakarsanız bakın çok önemli bir tarımsal üretim gücüyüz dünyada. Artık bizde tarımsal üretim gücü olmak yetmiyor. Biz aynı zamanda bir satış pazarlama gücü, bir marka gücü olmak zorundayız. Türk Tarımı diye bir markanın artık dünyanın dört bir tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunun yolu da sistemin içinde yer alan, tarım gıda sisteminin içinde yer alan irili ufaklı tüm paydaşların olayın farkına varması, birbirini desteklemesi, birbirinin elinden tutması, dayanışma halinde bu işleri yürütmesidir diye düşünüyorum. Son
1: Çok
0: sözüm. Bu
1: haklısınız.
0: vesileyle bu programda beni konuk ettiğiniz için, bu konuları paylaşma imkanını verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun
0: Teşekkürler.
1: bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında çok değerli kooperatifçilik uzmanı, yazar Sayın Erdem Ak'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

1917'nin başında Rusya'da 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisi çok ağır hissediliyordu. Savaşın başlamasıyla St. Petersburg'dan Petrograd'a dönüştürülen Rusya'nın başkentinde gıda maddelerine erişimde sıkıntı yaşanıyor, ülke çapında köylüler işledikleri toprağa sahip olamamaktan, işçilerse yaşam ve çalışma koşullarından şikayet ediyordu. 3 yıldır devam eden savaş, milyonlarca kişinin yaşamına mal olmuş, çok sayıda asker silahlarını bırakıp cepheyi terk eder hale gelmişti. Temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık yaşanıyor, bu durumun yaratabileceği sonuçların farkında olanlar olası bir isyandan endişeleniyordu. Rusya parlamentosu olan Duma'nın başkanı Mikhail Rodzianko, 10 Şubat'ta Çar 2. Nikolay'a gönderdiği mesajda gıda sıkıntısının olası sonuçları hakkında net uyarılarda bulunuyor ve şöyle diyordu. İçişleri Bakanı Protopopov'u görevden almazsanız her şey olduğu gibi devam edecek ve 3 hafta sonra karşınızda o kadar güçlü bir devrim bulacaksınız ki sizi ve hanedanınızı yeryüzünden silecek. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nın yarattığı kıtlık ve ekonomik yıkım üzerine Şubat 1917'de başkentte başlayan halk ayaklanmaları sonucunda Çar 2. Nikolay 15 Mart günü tahtı bırakmak zorunda kalıyor ve böylece 17. yüzyıldan bu yana Romanov Hanedanı tarafından yönetilen Rusya İmparatorluğu

İmparatorluğu son buluyordu. Ardından kurulan geçici hükümetin ilk işi haklar ve özgürlükleri genişletmek, siyasi suçluları affetmek ve bir kurucu meclis için seçim düzenleme kararı almak oluyordu. Bundan 9 gün sonra da idam cezası kaldırılıyor, siyasi suçluların affedilmesi, hapsedilen sosyalist devrimcilerin serbest bırakılması kararı alınıyordu. Böylece yurt dışındaki devrimcilerin ülkeye dönmesi, ülkedeki sosyalist hareketlerin daha da güçlenmesine neden oluyordu. Şubat devriminin ardından Ekim devriminin liderliğini yapacak isimler birer birer Rusya'ya dönüyorlardı. 1906'da Sibirya'ya sürgüne gönderilirken kaçarak Avrupa'ya giden Lev Troçki, 17 Mayıs 1917'de 1900'den beri sürgünde yaşayan Vladimir Lenin ise 16 Nisan 1917'de geri dönüyordu. Petrograd'a dönen sosyalist liderler Ekim devriminin yapılmasında önemli rol oynuyor ve Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevikler, Ekim 1917'de barış, ekmek, toprak sloganıyla geçici hükümeti devirip iktidarı ele geçiriyordu. Lenin, devrimin doğrudan sosyalist aşamaya geçmesi gerektiğini savunuyordu. 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması'yla Rusya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan çıkarıyor, bu hamle ağır toprak kayıplarına yol açsa da Bolşevik iktidarının gücünü pekiştiriyordu. 1918-1922 yıllar arasında Bolşeviklerle Çarlık yanlılar arasında yaşanan yıkıcı savaşın ardından devrim, Çarlık Rusya'sını yıkarak 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasına ve ideolojik bir Doğu-Batı bloklaşmasının doğmasına zemin hazırlıyordu. Bolşevik rejiminin zaferinin ardından Çarlık yetkilileri, aristokratlar, askerler, entelektüeller ve din adamlarından oluşan yaklaşık 1,5-2 milyon insan da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve dünyanın farklı bölgelerine göç ediyorlardı. Göçmenlerin önemli bir kısmı Karadeniz üzerinden İstanbul'a sığınıyor ve İstanbul, Beyaz Rusların Avrupa ve Kuzey Amerika'ya dağılmadan önce toplandığı en kritik merkezlerden biri haline geliyordu. ...1940'lı yıllarda klasik eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde görev almış, Dostoyevski, Çehov, Molière gibi birçok yazarın Türkçe'ye ilk olarak kazandırılmasını sağlamış bir gazeteci, Orhan Velikanık'ın yakın dostu Erol Güney'den bahsedeceğiz bugün sizlere. Asıl adı Misha Rotenberg olan Erol Güney, 1914 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğar. Zengin bir petrolcü olan babası Bolşevik devriminden sonra varlıklı yaşam koşullarının değişeceğini öngörerek ailesini önce Tiflis'e yerleştirir. Daha sonra da ihtilalin yarattığı kaos ve iç savaş ortamı nedeniyle ailesiyle birlikte 1920 yılında Erol Güney henüz bir çocukken Rusya'dan İstanbul'a göç eder. Kısa bir zaman sonra komünistlerin Tiflis'i tamamen ele geçirdiklerini anımsıyorum. Onlardan ne kadar kaçarsak kaçalım sonunda bize yetişmişlerdi. Birkaç gün eve kapandık, durum sakinleşince de çıkmaya başladık. Bir gün mürebbiyle hava almak için evden çıktım, içimde hala bir korku vardı. Babam bizimki gibi oldukça zengin bir aile için Bolşevik ihtilalinin tehlikeli olacağını görüyordu. Litvanya doğumlu olmasının verdiği haktan yararlanarak ailemiz için Litvanya pasaportu aldı. O sırada Litvanya bağımsız bir devletti. Bu pasaportlar sayesinde 1920 yılında Sovyet rejiminin artık Rusya'nın hemen her yerinde hükümran olduğu zaman bu ülkeden çıkabildik. Nasılsa annemin dul olan annesi de bizimle birlikte gelebildi. Böylece 5 kişiden oluşan ailemizle bu yılın ikinci yarısında Batum'dan İstanbul'a vapurla geldik. Eğitimini İstanbul'da devam eden Güney, St. Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan felsefe bölümüyle Fransız, İngiliz Edebiyat bölümünü bitirdi. Bu arada Türk vatandaşlığına geçerek Erol Güney adını aldı. 1936 yılında bütün Avrupa karışıkken Türkiye Beyaz Ruslara vatandaşlık hakkı verdi. Bu kararı kimler aldı bilmiyorum ama bana çok büyük bir iyilik yapmışlardı. O sırada üniversitede okuyordum ve hemen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettim. 1937 yılında da kabul edildim.

O tarihteki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çeviri bürosundan 100 klasik eseri Türkçe'ye kazandırılmasını ister. İyi derecede Rusça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe bilen Erol Güney, 1940 yılında Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından bir kültürel rönesans başlatmak üzere dünya edebiyatının Türkçe'ye çevrilmesi projesinde Rusça'dan yapılacak çevirilerden sorumlu olarak göreve başlar. Dostoyevski, Anton Çehov, Molière, Nikolay Vasilievich Gogol, Ivan Turgenev, Pushkin, Platon gibi birçok yazarın eserlerini Türkçe'ye kazandırır. Tercüme bürosu sadece bir iş yeri değil, dönemin dahi sanatçılarının, şairlerinin ve düşünürlerin buluştuğu bir entelektüel vaha gibidir ve Güney, bu çevrenin en sevilen, en neşeli, entelektüel birikimiyle saygı gören figürlerindendir. Erol Güney, 1940 yılından 1946 yılına kadar burada çalışırken, tercüme bürosunun başında bulunan Sabahattin Eyüboğlu başta olmak üzere Azra Erhat, Cahit Külebi, Orhan Velikanık, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mina Urgan ve Abidin Dino gibi kişilerle yakın dostluklar kurar. Bu dönemde tercüme dergisi için çeviriler de yapar. Lise yıllarından beri tanıdığı ve kendisiyle birlikte tercüme bürosunda çalışan Dora ile evliliğinin ardından da evlerinden dostları hiç eksik olmaz. Hatta Orhan Veli'nin şiirlerine ilham olan platonik aşkı Bella da Erol Güney'in baldızıdır. Ayrıca Dora ve Erol çiftinin kedileri Edibe de Orhan Veli'nin şiirlerine konu olur. Erol Güney'in kedisi kendisinden daha meşhurdur. Benden ve Dora'dan başka sevdiği Bella ve kedimiz Edibe vardı. Diyebiliriz ki ikisine de tutkundular. Gelir gelmez kedimiz Edibe onun dizine atlardı. Orhan da uzun uzun onu okşardı. Bella ile uzun saatler bir arada kalırlardı. Pek konuşmazdı ama hep seyrederdi. Böylece Edibe de onun sahibi Erol Güney de unutulmadı. Yani Türkiye'de benim ismimi bilenler ne yaptığım klasik tercümelerimi ne de tercüme dergisindeki yazılarımı biliyorlar. Daha çok bu şiirlerden anımsıyorlar. Çıkar mısın bahar günü sokağa, işte böyle olursun. Böyle yattığın yerde düşünür düşünür durursun. ...1946'da iktidar seçimleri kaybedip 5 Ağustos 1946 tarihinde Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından istifa etmesinin ardından tercüme bürosu işlevsizleşir. Erol Güney de diğer birçok arkadaşı gibi tercüme bürosundan istifa eder ve Ajans France-Presse'de gazeteciliğe başlar. Sabahattin Eyüboğlu 1947 yılında Paris'e gider, Orhan Velikanık ise 14 Kasım 1950'de hayata gözlerini yumar. Öldüğü zaman hala Türkiye'deydik. Karım Dora, Orhan'ın son saatlerinde yanındaydı. Bazı kayıpların acıları zamanla azalmıyor. Onun şiirdeki ustalığını bu şiir özel sayısında görünce o kadar genç öldüğüne bir kez daha yandım. Türk şiiri için ne kadar büyük bir kayıp. Fakat şu var ki iyi bir şair hiçbir zaman tamamen ölmüyor. Yapıtlarıyla yaşamaya devam ediyor. Orhan Veli'nin elimde tuttuğum tercüme dergisi şiir özel sayısıyla da yaşadığını hissettim. Erol Güney 1955 yılının Mart ayında gazetedeki köşesinde Polonya Elçiliği'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile bağlantıya geçtiğini ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini iyileştirmek istediğine dair bir yazı kaleme alır. Bunun üzerine 19 Mart 1955 tarihinde Adnan Menderes hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye aleyhine çalıştığı gerekçesiyle Güney'i önce Yozgat'a sürgüne gönderir. Ardından kendisi için Fransa vizesi temin edilir ve sınır dışı edilerek Paris'e gönderilir, vatandaşlıktan çıkarılır. Erol Güney önce Paris'e gidip Fransız basın ajansında çalışmayı dener. Ancak sürekli göçmen statüsünde yaşamaktan bıktığından 1956 yılında İsrail'e yerleşerek İsrail vatandaşı olur. Yaşamının geri kalanını gazetecilik mesleğini sürdürdüğü Tel Aviv'de geçirir. Erol ve Dora Güney yurt dışında yaşadıkları yıllarda Türkiye'yi ve dostlarını hiç unutmazlar. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Güney'in Türkiye'yi tekrar ziyaret etmesi de çok kolay olmaz. Türkiye'den ayrılışından tam 35 yıl sonra

1990'da vize almayı başarır, İstanbul'a gelir ve ilk işi Orhan Veli'nin mezarını ziyaret etmek olur. Orhan'ın heykelinin yanı başında boğaza bakarak bir müddet oturdum. İçimden onunla konuşmak geldi. Orhan dedim. Seni bu son yıllarda daha çok hatırlıyorum. Nedeni de açık. Çok sevdiğim Türk diliyle başlıca bağımı sen oluşturuyorsun. Oturduğum yerde yakın arkadaşlarım arasında pek Türkçe konuşan yok. Böyle olunca Türkçe ile ilişkimi şiirin vasıtasıyla yürütüyorum. Ne iyi ki şiirlerin bu işler için çok elverişli.

Ömrünün sonuna kadar İbranice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleler yazarak çalışmaya devam eden Erol Güney, İsrail siyaseti, Orta Doğu dengeleri ve Soğuk Savaş konularında isabetli öngörüleri, felsefi ve mantıksal analizleriyle öne çıkan bir gazeteci olarak tanınır. İsrail'in en köklü ve yüksek tirajlı gazetelerinden birinde dış politika analisti ve başyazarlarından biri olur. Hatta bir dönem gazetenin Washington DC temsilciliğini de yürüten Erol Güney, 11 Ekim 2009 günü 95 yaşında Tel Aviv'de hayata gözlerini yumar.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün William Shakespeare'in Ölümsüz eserinden tarihi kişilikte olan ve sinemaya uyarlanan Jules César adlı filmden söz edeceğiz. Marlon Brando'nun Mark Antony, James Mason'ın Brutus rolüyle devleştiği bu 1953 yapımı klasik, Roma'nın kaderini değiştiren o kanlı suikasti ve sonrasında yaşanan büyük kaosu anlatır. Film, bir imparatorun yükselişinden çok, dostlukla vatan sevgisi arasındaki o bıçak sırtı çizgiyi merkezine alır. Marlon Brando özellikle Sezar'ın cenazesindeki Antonius rolündeki o meşhur söyleviyle kelimelerin kılıçlardan çok daha keskin olabileceğini kanıtlar. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin diyerek başlayan o sahne, hitabet sanatının ve kitleleri yönlendirmenin gücünü muazzam bir etkileyicilikle beyaz perdeye taşır. Öte yandan James Mason, Brutus karakteriyle sevdiği bir adamı Roma'nın iyiliği için feda etmenin getirdiği o ağır vicdan azabını ve trajediyi izleyiciye derinlemesine yaşatır. Joseph Mankiewicz'in yönettiği bu film, siyasetin ne kadar kirli ve sadakat kavramının da ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren zamansız bir tarihi derstir. Film aslında iktidarın geçici, vicdanınsa baki olduğu mesajını verir. Sezar'ın en yakınları tarafından sırtından bıçaklanması sadece bir liderin ölümü değil, yeni bir imparatorluğun da ayak sesleridir. Filmin o trajik sonunda Sezar'ın "Sen de mi Brutus?" nidası tarihin en unutulmaz sitemi olarak bugün bile boşlukta yankılanır. Marlon Brando'nun Mark Antony olarak kürsüde yükselen sesi ise hala sinema perdesinde adaletin ve intikamın en görkemli yankısı olarak hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli oyuncu Rasim Öztekin'i anacağız. 1959 yılında dünyaya gelen Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en yetkin karakter oyuncularından biri olarak geleneksel Türk tiyatrosuyla modern oyunculuk tekniklerini bünyesinde birleştiren ekolü temsil eder. Sanatçının kariyerindeki en belirgin durak Ferhan Şensoy tarafından kurulan Orta Oyuncular Topluluğu'dur. 1980 yılında dahil olduğu bu toplulukta kendine has mizah anlayışı ve doğaçlama yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkar. Şahları da vururlar. İçinden tramvay geçen şarkı ve İstanbul'u satıyorum gibi kült oyunlarda sergilediği performans onun sahnede devleşen komedyen olarak hatırlanmasını ve tanınmasını sağlar. Sanatçının tiyatro tarihindeki önemi Kel Hasan Efendi'den günümüze uzanan ve Türk tiyatrosunun en prestijli nişanesi sayılan Kavuğun 5. taşıyıcısı olmasıyla pekişir. 2016 yılında Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi ustaların ardından bu emaneti Kavuğu devralan Rasim Öztekin, medahlık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alır. Sahnede fiziksel komediyi zekice kurgulanmış diyaloglarla birleştirir. Oyunculuğu sadece metne sadık kalmakla sınırlı olmaz. Seyirciyle kurduğu bağ ve sahnede anlık gelişen esprileriyle her temsili özgün bir deneyime dönüştürür. Sinema ve televizyon projelerinde de aynı başarıyı sürdüren sanatçı, halkın geniş kesimleri tarafından çok benimsenir. Dramatik rollerde de ustalığını sergileyen Rasim Öztekin, Türk izleyicisinin hafızasında samimiyetin ve ustalığın sembolü haline gelir. 2021 yılında hayata veda eden Rasim Öztekin, sahnede geçirdiği kalp rahatsızlığına rağmen sanat tutkusundan kopmaz ve son anına kadar Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmak için çabalar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kazılcı hale getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı ifade edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli, üç ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Trendyol Süper Lig'de bu akşam 3 karşılaşma oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den aklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşma yapan Erdoğan, Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz, dedi.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, İhtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, Dumlupınar'da kazanılan zaferin Türk milletinin Anadolu'daki varlığı ve bağımsızlığını yeniden tescillediğini vurguladı. 30 Ağustos Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesidir diyen Bahçeli, Dumlupınar'da emperyalist hesapları

0: boşa çıkarıldığını ifade etti. Devlet Bahçeli, Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz, Türk milletinindir vurgusunu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Mustafa Çiftçi, başkentte dün düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini Büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz ifadesini kullandı.
1: Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve Büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz.

0: bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getireceğini söyledi. Güler dün Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır, dedi. Yaşar Güler, üzerimize düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye, sürecin her aşamasını titizlikle takip etmeye devam edeceğiz, diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, rütbe terfi törenindeki konuşmasında Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini de değerlendirdi. Yaşar Güler, bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz, dedi. İsrail basını terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'de feshedilmesinin Türkiye için büyük bir zafer olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir başarı elde ettiğine dikkat çekilen haberde söz konusu gelişme İsrail'e stratejik tokat olarak yorumlandı. Haberde terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi kararının Suriye ordusunun baskısıyla Türkiye'nin desteği ve diplomatik çabalarının sonucunda alındığı vurgulandı. Terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonun bölge için dramatik bir gelişme olduğu belirtilen haberde bu gelişme Ankara'nın bölgede şimdiye kadarki en önemli hamlelerinden biri denirdi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağının bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta Türk çocuk ve gençlerin dünyayla bağ kurmasının engellenmesinin iki halk arasındaki güvensizliği derinleştirdiğinin de altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de konuyla ilgili açıklamasında çocuklarla aynı yerde Türk kulüpleriyle A-Milli futbol takımının eğitimlerinin buluşacağını vurguladı. Üstel, bu organizasyonun Rum engellemelerine verilecek en güzel cevap olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise, Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda Umman'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Washington'u uyardı. Washington'un baskı politikasından vazgeçmesi ve İran'ın haklarını tanıyarak saygılı bir dile yönelmesi halinde diplomasinin yeniden işler hale gelebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela önemli bir petrol anlaşmasını imza attı. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağı ve ülkenin enerji arzını ciddi biçimde güçlendireceği vurgulandı. Washington'la Caracas'ın imzaladığı petrol anlaşması, Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmesinden yaklaşık 9 ay sonra gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendirdi. Trump anlaşmayla ülkesinin Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın petrol rezervinin büyük bölümünde kontrol sağladığını belirtti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de

petrol konusundaki mutabakatı doğruladı. Rodriguez, anlaşma kapsamında 17 stratejik sahanın geliştirileceğini, 100 milyar doların üzerindeki yatırımla Venezuela'ya 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Ali Ankuri suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı ifade edildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kureş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkındaysa adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Bu arada soruşturmanın mali boyutu da devam ediyor. Bu çerçevede suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el koyulmuş, 50 şirkete kayyum atanmıştı. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin olarak plaka tanımlama sistemi ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular elde edildiği bildirildi. Gülistan Doku'ya ait çeşitli kişisel eşyanın intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Öte yandan 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletilirken, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçleri de güncellendi. Kemik iliği naklinde tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin yeni iyileştirmelerin de hayata geçirildiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürüyor. Başkent Kiev yakınlarında düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü. Kiev bölge valisi Timur Tikhachenko, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine gece düzenlediği hava saldırısında 42 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeden 380'den fazla kişi de tahliye edildi. Rus ordusu Odessa'yı da hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 626'ya yükseldi, yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Afet bölgelerindeki arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara destek olan askerler çamurlu yamaçtan sürünerek girdikleri hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından bir kez daha sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Sınırın Çin tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasında da 5 kişi öldü, 550'den fazla kişi ise kayboldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Ali Ankuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı ifade edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında dün Gençlerbirliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Süper Lig'de bugün de 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 4. haftası dün

0: oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Sonuçlar şöyle: Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Eminevim Ümraniye Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Bandırma Spor 1, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0 ve Antalya Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2. Birinci ligin dördüncü haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 19'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Bursa Spor maçı TRT Spor, İstanbul Spor Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük maçı da TRT Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak. Saat 21.30'da da Batman Petrol Spor Ekenler Beton Sivas Spor ve Mardin 1969 Spor Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmaları oynanacak. Bu maçları da TRT Spor'la TRT Kürdi ve TRT Tabii Spor 6'dan canlı yayında izleyebilirsiniz. Amelli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlılar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşacak. Amelli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. turuna da galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar J grubu ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yendi. Amelli Erkek Basketbol Takımı grubundaki 2. maçını 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece. Yol durumu. Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Muğla sınır yolunun 7-12. kilometreleri arası yapım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometreleri arasında Mutçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında

0: sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Değerli dinleyiciler, Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve değerli konuğum, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi.

0: Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte galerimizde çok farklı bir kapıyı aralıyoruz. Bugüne dek kadınları gündelik hayatın içerisinde, sedirde, hamakta ya da ellerinde kitaplarla gördük. Ama şimdi Ankara'nın o tarihi atmosferinde seslerin yankılandığı bir mekandayız. Melek Celal Sofu'nun 1930'lu yılların ruhunu taşıyan Mecliste Kadın tablosunun önünde olacağız. Melek Celal Sofu'nun eserine gelmeden önce değerli hocamla ilk önce sanatçının kimliği hakkında, kişiliği hakkında konuşmak isterim. Melek Celal Sofu kimdir? Türk resim sanatındaki yeri nasıldır?
1: Evet, Melek aslında 1896 doğumlu bir Osmanlı ailesinin içine doğmuş, tek çocuk olarak doğmuş bir ressamımız. Aslında bu program boyunca bahsettiğimiz kadın sanatçılarımız gibi Osmanlı'da doğup sonra Cumhuriyet'in içinde bulmuş bir kadın. 1896'da aslında Miralay Abdurrahman Ziya Bey ve Naciye Hanım'ın çocuğu olarak doğacak ve aslında gerçekten anne ve baba ailelerinden de kalıcı ve köklü aileler. Dolayısıyla bu köklü ailede kızlarının ne istediğini bilmesini sağlayan, ona eğitim verdirmeye çalışan bir aile. Eğitimli ve varlıklı bir ailenin içinde doğduğu için bu eğitimleri alabiliyor. Önce tabii ki bu aile evinde iyi eğitim alacaklar. Çünkü anneannesi Eşref Hanım, kuzeni Nasip Hanım ve onların çevresindeki dönemin aydın insanlarıyla her türlü edebiyat ve sanatla ilgili konuşmanın yapıldığı bir evde yetişecek. Dolayısıyla da bu açıdan önemli. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Aslında biz Melek Celal Sofu ile ilgili, ki Celal de Sofu da soyadlar bunlar, Melek Hanım'la ilgili şunu da biliyoruz ki pek çok mektup var. Çok mektup yazıyor. Hem yurt dışına mektup yazıyor, hem aileye mektup yazıyor, hem arkadaşlarına mektup yazıyor. Dolayısıyla da biz onun hayatından, bu mektupların satır aralarından pek çok şey öğrenebiliyoruz.
0: Ve o satır araları bizlere sanatçının hayatını ve belki de geride kalan planlarını sunması açısından çok değerli okumalar. Melek Celal Sofu'nun sanat eğitimi ve dönemin kadın sanatçıları arasındaki konumunu biraz sizinle konuşmak isterim. Nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi zaten eğitiminden dolayı bulunduğu çevrede de dikkati çekecek. Sonra Celal Bey evlenme talebinde bulunacak, evlenecek onunla. Dolayısıyla sonra da sanatla ilgilenmeye başlayacak. Aslında bir görüşe göre şair Nigar Hanım, ya çocuğum sen niye resim çizmiyorsun, niye çizim yapmıyorsun der ve ondan sonra eğitim almaya başlayacak bu anlamda. Ama öyle bir çevrede, yani bunun sanatla ilgisini, içindeki sanatçı ruhunu keşfedecek entelektüeldeki bir çevrenin içinde. Ve bundan sonra mesela evlendikten sonra 1910'lardan itibaren, mesela tabii evliliğinin de getirmiş olduğu bir rahatlıkla, belki yurt dışından birilerine hep mektup yazacak, kartpostallar atacak, ondan kendisine gelecek. Dolayısıyla bu anlamda da dönemin ünlü mimarı var, Louis Pascal. Onunla da böyle bir takım karşılıklı yazışmalarını bir yandan görebiliyoruz. Dolayısıyla kendi çevresini, kendi sanatsal çevresini de yavaş yavaş oluşturacak bir Melek Hanım'la karşı karşıyayız.
0: Biraz bu çevreyi konuşalım o zaman. Nasıl bir çevreye sahip? Çevresinde kimler var? Bazıları da aslında bugün için çok bildiğimiz şairlerin ve yazarların olduğu bir çevre burası. Melek Hanım'ın çevresinde kimler var?
1: Şimdi Melek Celal aslında ilk resim derslerini dayısından, yani konak içinde alıyor. Sonra İnaz Sanayi Nefise'ye gidecek. Ardından Nazmi Ziya'nın öğrencisi olacak. İnaz Sanayi de gene 1914 kuşağı, çünkü tarih öyle bir şey. Onlar mezun oldular ve İnaz Sanayi Nefise'ye hoca olarak geldiler. Melike Celal'in de ilk hocası Nazmi Güran olacak. Daha sonra Paris'e gidecek, Akademi Juliana da eğitim aldığı biliniyor. Aslında şöyle de bir çıkmazımız var. Ne İnaz'da ne Akademi Juliana'da kayıtlı olarak ismi geçmiyor. Dolayısıyla oradaki ressamlardan özel dersler aldığı, onların atölyelerine devam ettiği düşünülüyor. Çünkü bunları da nereden biliyoruz? Mesela Kadın Gazetesi'de Şüküfe Nihal Melek Celal'le biyografi yazıyor. Yani Melek Celal'in hakkındaki biz bilgileri gazetelerden, kartpostallardan, mektuplardan da öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla Şükrü Fenüel burada diyor ki 48'de yazmış, hususi olarak ciddi ve sistemli bir tahsil görmüştür. Ama bir de Türkçe kadar Fransızca, Almanca da biliyor, dile de yetenekli. Dolayısıyla burada Nazmi Ziya'nın atölyesine konuk öğrenci olarak katılıp kendini geliştirdiği, ardından Paris'te de çeşitli sanatçıların atölyelerinden geçtiğini görebiliyoruz. Özellikle tabii ki Akademi Julian'da Pierre Pozon'da çalıştığı biliniyor. Akademi Julian'da Edmond Carrière ile çalıştığı biliniyor. Biz bu isimleri sanat tarihi içinde sıklıkla anıyoruz ve bilebiliyoruz. Daha bunlar pek çok sanatçı var. Pek çok sanatçı ile Leopold Levy gibi mesela. Dolayısıyla da önemli bir sanat insanına dönüşüyor Melek Celal.
0: Sanatçının Cumhuriyet dönemi içerisinde farklı bir kadın temsili aslında sunuyor diyebiliriz. Ve hem üretimleri hem de çevrede tanındığı o güçlü sanatçı profiliyle Melek Celal Sofu çok daha farklı bir noktaya taşınıyor sanat tarihinin içerisinde. Sanatçının yaşadığı Cumhuriyet dönemi atmosferi içerisinde biraz konuşmak isterim sizinle. Sanat anlayışını neler etkilemiştir? Çünkü buradan yavaş yavaş inceleyeceğimiz esere doğru da geçmek isterim.
1: Yani evet, şimdi baktığınızda bütün yayınlara portre ve natürmort ressamı olarak geçiyor. Portrelerine baktığımızda kendi çocuğu ve çevresindeki insanların, hocasının portrelerini yaptığını görebiliyoruz. Natürmortlar zaten kadınlara biçilmiş bir görev gibi, daha çok bunları resmetmeleri tercih ediliyor hala daha. Ama özellikle tabii ki Melek Celal'e baktığımız zaman o dönemin entelektüel camiasında konuşulan konulara çok hakim. Ve kendi kültürüne çok hakim. Kendi yazıları var, kitapları var, koleksiyonları var. Çok sanat ve sanat tarihi konusunda çok entelektüel bir birey Melek Celal Sofu. Bu anlamda çalıştığını ve konuştuğunu, konuşulanları da dinlediğini görebiliyoruz. Çünkü artık 30'larda neler oluyor? Kadınlar ön plana çıkıyor, kadınlar seçiliyor, kadınlar çeşitli görevlerde yer alıyor. Sadece Melek Celal değil, kendi döneminde Celile Hikmet Uğraldım gibi pek çok kadın sanatçının da devam ettiğini görüyoruz. E kim var orada? Yani biz Celile Hikmet'te Yahya Kemal'den birazcık sitayişle bahsetsek de burada Melek Celal'in hayatında aktif bir kişi. Eşiyle dost ve dolayısıyla Melek Celal'le de dost oluyor. Eşi öldükten sonra bile Yahya Kemal'le görüşmelerini sürdürüyor. Ama bir yandan kim var? Burada bir Gabriel var. Yani Gabriel sanat tarihçiler için, bizim için çok önemli bir insan. Gabriel'le de dostluğu var. Orada bir yandan eski eserler ve eski eserlerin korunmasıyla ilgili düşünceleri başlıyor. Gazete yazıları, dergi yazıları başlıyor. Dolayısıyla bu sanatın her alanında,

0: tekniğiyle yapılan eser, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Sayın hocam, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kadın resmini biraz bizim için betimler misiniz?
1: Elbette. Şimdi bu resme baktığımızda aslında biz bir meclise, kürsüye doğru bakıyoruz. Kürsüde işte katipler var, kürsü başkanı var, meclis başkanı var. Bir de konuşma yapan eli havada bir kadını gösteriyor. Burayı gezerken kağının meclis olduğuna hiç şüphemiz yok. Yani meclisleri de birinci, ikinci meclisi de gezmişsinizdir. Bu geleneksel ahşap dokulu kürsülerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bu kürsüde eli havada konuşma yapan bir kadın milletvekili. Şimdi burada bu dönemin tarihine bakmak lazım. Çünkü kadınların haklarını alması ta ikinci meşrutiyetten beri konuştuk bu programda. Ama artık Cumhuriyet dönemine geldik ve Cumhuriyet döneminde de çok hızlı ilerlemese de kadın haklarının belli bir seviyeye doğru geldiğini görebiliyoruz.

0: buna çok uygun. Dolayısıyla kadınların milletvekili seçilmesi bir kadın ressam olarak, ki burada tekrar vurgulamak istiyorum, aslında bir işi iyi yapanın kadını erkeği olmaz görüşü, ama kadınların seçme seçilme hakkını alması ve meclise kadar seçilmeleri, mecliste olmaları kadınlar açısından çok önemli. Dolayısıyla bu önemli tarihi anı görsel olarak da belgeleyen bir resimdir bu. Şimdi baktığımız zaman zaten görüyorsunuz herhalde, göreceksiniz ya da merak edip bakacaksınız diye umut ediyorum. Hiçbirinin, kadın erkek hiçbirinin yüzü işlenmemiş. Ama gövdelerinden cinsiyetlerini anlıyoruz. Zaten giysilerinden de anlıyoruz. Yazman, başkan, her neyse, siyah takım elbiselerin içinde beyaz gömlekleriyle, ama yüzleri belli değil. Kadın ise mavi bir giysi içinde, saçları omuzlarına doğru uzamış bir şekilde gösteriliyor ama yüzü belli değil. Bunun yerine ne var? Yüzü aydınlık bırakılmış. Dolayısıyla bu milletvekili seçilmiş bir kadının aydınlığı mıdır, yoksa kadını göstermenin bir yolu mudur? Bunları size bırakıyorum.
1: Aslında çok güzel bir şeye değindiniz. Tablodaki kadının yüzünün diğer figürlere göre daha aydınlık yapılması, aslında Melek Celal Sofu'nun burada bir şeyleri daha öne çıkartmaya çalıştığını, izlenimini bizlere veriyor. Eserin Cumhuriyet kadınlarına kazandırdığı hakları görselleştirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu eserin tarihsel önemini nasıl konuşmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Biraz evvel de söylediğim gibi, kadınların belli hakları elde etmeleri aslında kendilerinin de kazıya kazıya aldığı haklar bunlar. Dolayısıyla bu döneme kadar kadınlar tabii ki önce öğretmen oldular, sonra ebe oldular, sonra cumhuriyetle birlikte hakim oldular, ama en sonunda milletvekili oldular. Bu silsileyi aslında kadın tarihinde baktığımızda, bunun arka planında bu silsileyi ben görüyorum. Yani bu kadın milletvekili oluyor ama arkasında bütün bir yerlere gelmiş kadınların aydınlığı ve yüküyle orada. Ayrıca tabii ki buna ek olarak kendi döneminin toplumsal ve sosyolojik yükleri ya da gerçekleriyle de orada. Çünkü buradaki kadın artık kadınlar için konuşacak, kadınlar için oy kullanacak, kadınlar için elini kaldıracak bir kadın. Ha, olur olmaz, ama kadın temsili açısından belki de son noktalardan biridir.
1: Aslında bahsettiğiniz şey çok değerli. Meclis kürsüsünde kadın resminin burada biz sadece bir kadın görsek de aslında kolektif bir durumun da izini görebiliyoruz. Yani oradaki tek kadın aslında bütün Türk kadınlarının bir temsili. Burada kadın temsiline birazcık daha baktığımız zaman sizinle daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Aslında 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nden oradaki kadınların resim eğitimi alması için verilen mücadelelerden mecliste milletvekili olarak karşımıza çıkan kadınlara uzanan bir tarihsel süreç var. Bu süreç kendi içerisinde sancılı bir dönemi de peşi sıra getiriyor. Bu tarihsel

0: Sonra kocasıyla evlenecek bu anlamda, eşi öldükten sonra ve bir hastalık süresi geçirdiği için ara ara gittiği bir doktoruyla evlenecek. Dolayısıyla aslında ayrıcalıklı bir yaşantısı olmuş. Ama bu ayrıcalıklı yaşantı içinde ülkedeki kadınlarla ilgili gelişmeleri takip etmiş. Ve kadınlarla ilgili gelişmelerin sonuçlarını da takip etmiş. Eğitim olsun, seçilmek olsun, meslek edinme olsun, evlilik olsun, her neyse hepsini takip etmiş ve bunu da burada görselleştiriyor. Burada aslında kürsüde tek bir kadın var ama tek bir kadın seçilmiyor aslında. Ve kadınların sesi olacak. Bir kadını seçmek, bir kadının seçilmesi kadınlar tarihi açısından en önemli konulardan biridir.
1: Evet, burada hem kadınların tarihini hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini gördüğümüz bir belge var. Ki zaten eserin tarihi 1936, sizin de bahsettiğiniz gibi seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında veriliyor. Ve 2 yıl sonranın bir temsili, o kadar taze bir temsil ki Melekçelerin bu eseri. Haliyle sadece bir sanat eseri olarak göremiyoruz. Bir dönem belgesi niteliği taşıyor da diyebiliriz.
0: Belki olasılıkla belki de bu ana gitti tanık oldu. Yani gidip izleyiciler arasında belki. Ve orada kadının konuşmasını hatta elini yukarı kaldırarak ateşli ateşli aktif konuşmasına hayran olmuş bir kadını görüyoruz. Kadın sanatçıyı görüyoruz.
1: Eserde kadının aktif ve karar verici konumda gösterilmesi mesajı da önemli diye düşünüyorum. Sizin de
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: bu eserdeki aktif ve karar verici mekanizma aslında Cumhuriyet döneminin tarihine de bir şekilde ışık açıyor. Bu tablo yalnız bir sanat eseri olarak değil de Melekçelerin kendi hayatı içerisinden de yorumlayabilir miyiz? Onun o güçlü kadın profilinin de bir temsili diyebilir miyiz?
0: Evet, bence diyebiliriz. Çünkü Melek Celal artık biraz evvel de söylediğim gibi pek çok şeyle uğraşan bir kadın. Hatta heykel bile yapıyor. Birkaç tane büst portresi var. Bir yandan geleneksel sanatlarla uğraşıyor. Bir yandan daha çok portreler yapıyor. Ve bütün bu yazışmalardan biz onun eski eserlere merakını, Osmanlı işlemelerine merakını, bir sürü şeyi görebiliyoruz. Bir yandan şair ve yazarlarla muhabbetlerini, konuşmalarını görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında dönemin toplumsal olarak bütün entelektüel grubunun içinde sessiz kalmayan, konuşan bir kadın. Konuşma ille belki sesli olmak zorunda değil, makaleleriyle konuşan bir kadın. Dolayısıyla çok önemli gerçekten. Çünkü onların eşiyle evi var ve bu ev zaten bir kültür adasına dönüştürüyor. Tıpkı 19. yüzyılda Paris salonlarındaki kadınların oluşturduğu evler gibi bir kültür adası oluşturuyor orada ve gerçekten orada baştan beri andığımız bu evde Yahya Kemal, Albert Gabriel, İhab Hulusi Görey, Palih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nazmi Ziya Güran gibi gibi gibi pek çok ressam, şair, edebiyatçı, mimarlık tarihçisi, sanat tarihçisinin hep beraber konuştukları ve bu konuşmalardan Melek Celal'in beslendiğini görüyoruz biz. Bu beslenme çok önemli. Yine tekrar söylüyorum çünkü bunu sadece işlerinden görmüyoruz. Tarihsel süreci evet meclisteki kadın milletvekilinden ne kadar beslendiğini, ne kadar gurur duyduğunu anlayabiliyoruz. Ama onun dışında eleştirdiği şeyleri de dediğim gibi işte restorasyonlara eleştiriyor, kentin kalabalıklaşmasına eleştiriyor, mezarlıkların kirli olmasına eleştiriyor. Aklınıza gelebilecek her konudaki görüşlerini biz çeşitli gazetelere, o dönemin Tan gazetesi gibi mesela buradaki yazılarından anlayabiliyoruz.
1: Ve haliyle karşımıza çok daha güçlü bir profil çıkıyor. Bu eseri döneminin içerisinde çok detaylı bir şekilde sizinle inceledik, sizinle birlikte değerlendirdik. Bugünün izleyicisi için de biraz konuşmak isterim. Şimdi bir sanat izleyicisi müzeye gittiği zaman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim ve Heykel Müzesi'ne gittikleri zaman bu eserle karşılaştıklarında bugünün sanat izleyicisi için diyeceğiniz şeyler neler?
0: Yani şöyle bir şey, bugün baktığımızda bir kadının yerel yönetimlerde ya da

0: milletvekili olması şaşırtıcı değil. Yani biz Anadolu'da pek çok kadın muhtarı görüyoruz. Aktif kadın muhtarı görüyoruz. Hatta köylerde tiyatro oynayan kadın muhtarları görüyoruz. Haberlerde bunları izliyoruz. Bunlar bizim için şaşırtıcı değil artık. Ama bu resme gidip baktığımızda nereden nereye geldiğimizi görmek için önemli. Yani aslında bütün şimdiye kadar anlattığımız bütün resimler de birer hafıza tetikleyicisi. Bize geçmişten izler sunan, bugünü anlamamızı sağlayan resimler. Dolayısıyla Melek Celal'in bu resmine baktığımız zaman kürsüde hararetle konuşan kadın, dönemin kadınlarının artık korkmadan, tabii ki sırtını Atatürk'ün verdiği güce de dayayarak korkmadan konuşan kadınları gösteriyor. Dolayısıyla bu resmin karşısına geçip insanlarımızın vay be, yani nereden nereye geldik diye düşünmesi çok olası. Ve ben hep onu düşünüyorum. Bir kadın tarafından bir kadın milletvekilinin belgesinin yapılması benim belleğimde bütün bu düşünceleri tetikliyor. Ve hem sanat adına, hem toplumsal tarih adına, hem de kadınlarımız adına gurur duymamı sağlıyor.
1: Ve Melek Celal Sofu sadece bir sanatçı olarak değil, o dönemin bir belgeleyicisi olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bugün değerli hocam Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte Melek Celal Sofu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünde Kadın isimli değerli eserini inceledik. Melek Celal Sofu Türk sanat tarihinin önemli sanatçılarından birisiydi. Değerli hocamın da belirttiği gibi İnsanay Nefise Mektebi'nde eğitim almış, ardından Julian Akademi'ye gitmiş, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde çalışmalar yapmış, dönemin müzelerinde eserleri incelemiş ve sanat çevresi geniş bir kadınla karşı karşıyayız, bir güçlü kadınla karşı karşıyayız. Sanatçının sadece resim sanatıyla değil, heykel sanatıyla da ilgilendiğini biliyoruz ve bunun yanı sıra geleneksel Türk sanatlarıyla alakalı ciddi bir çalışma yaptığını, bu konuda yazılar yazdığını da biliyoruz. Melek Celal Sofu Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir konuma sahip diyebiliriz. Bugün resim ve kadın programımızda Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini yansıtan Mecliste Kadın veya diğer ismiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kadın eserini sizler için betimledik. Mecliste Kadın bize şunu anlatıyor: bazı kapılar zor açılır ama bir kez açıldığında yalnızca bir insan değil bir gelecek içeri girer. Melek Celal Sofu'nun bu değerli eserinde kadın figürü ayağa kalkıyor, söz alıyor ve belki de birkaç cümlesiyle tarihe yön veriyor. Değerli konuğum ve benim de değerli hocam Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp tablomuzdaki bu tarihi anı bizlere yorumladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Engin Önal. Bir sonraki bölümde başka bir ressamın fırçasından kadına yeniden bakmak üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Bom, ho.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Erdoğan, Gazze'deki insani duruma da dikkati çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor diye konuştu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının şoför oldukları belirtilen iki kişi daha gözaltına alındı. Ali Ankuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Hakan Gür'le konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayınladı. Yapılan değişiklikle portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi, serbest fon sayıları da sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar Köyü'nde 52 yıl önce terör örgütü EOK ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de bulunuyor. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım ifadesini kullandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da TÜMOSAN Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Rahat zamanlarımız vardı, hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, dar açık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerin dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın yasız. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi yapma.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Anılarda Kalanlar programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'de insansız hava araçlarına ilgi hızla büyüyor. Yılbaşından bu yana İHA pilotluğu başvurularında rekor artış yaşandı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Böylece İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon

0: 845.456 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Doğayla 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Karbondioksit emisyonunun ve petrol kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümasoğan Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökada

0: dünyalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Aşkım ağlamasın dostum eşim, türkülerde gömün beni. Ağlamasın yavrum eşim, türkülerde gömün.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla köyümüz.

giderim. O ağacın altını hep ziyaret ederim. Seni elin elimde yanımda hissederim. O yeri, o günleri anmaz olur muyum hiç? O güzel yıllar için yanmaz olur muyum?

yanar için. Ah, yanmaz olur muyum hiç? Yanmaz olur muyum?

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği açısından dikkat çeken iki saldırı yaşandı. 26 Ağustos'ta lider Bordo Mavi, ertesi gün de ona yardıma giden lider Kocatepe gemileri hedef alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabey ile eski başkan Yerlen Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabey'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği

0: Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi TÜMOSAN Konya Spor, Kocaeli Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
8: TRT Radyo 1'den iyi akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında günün ilk maçı az sonra Konya Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Tumosan Konya Spor'la Kocaeli Spor kozarını paylaşacaklar. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, başta teknik sorumlumuz Volkan Kahraman olmak üzere, iyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Karşılaşma ilk düdük ve Kocaeli Spor'un vuruşuyla başlıyor. Müsabakaya Tumosan Konya Spor, kalede Deniz Ertaş, savunmada Abaz Yemadil, Uğurcan Anzuana, orta alanda Yevtoviç Melih, Deniz Türüç, Gonçalves Koli, ileride Mureka 11 ile başlıyor. Kalede Serhat var Kocaeli Spor'un kalesinde. Orta alan savunmada Zokru, Magnika, Dextil, Haydara, orta alanda Berkan Çol, Sosa, Aygeyi, Sisoho ve ileride Baku. Bu da Kocaeli Spor'un 11'i. Sağ kanattan gelişiyor. Konuk Tekin Akınbinat'a Dextil aldıktan sonra taktiğine paralel uzun mesafeyle gönderdi. Savunma karşılama çabasında bu bölümde ki dakika henüz 1, Kocaeli Spor topla daha fazla oynayan takım konumunda. Şimdi sol kanada doğru bir pas Haydar'a, orta çizgide topu kontrol ettikten sonra şöyle bir bastı. Hemen önündeki takım arkadaşı Baku'ya aktardı. Baku biraz daha geri oynuyor. Magnika sonrasında bir kez daha Haydar'a orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktada aldı. Topu savunmanın arkasına doğru gönderdi. AEG'yi topla buluşan futbolcu sol taç çizgisinde aldıktan sonra Baku ileri doğru oynamayı tercih ediyor. Sol kanatta ceza alanı yan çizgisinin hemen hizasından, hemen yanından orta fırsatı arıyor Kocaeli Sporlu futbolcular. Ancak savunma uzaklaştırıyor. Son dokunan Şov, taç atışını atak yönüne göre sağ kanattan Tumosan Konya Spor kullanıyor. Uğurcan topu elleri arasına aldı. Takım arkadaşlarının dağılımını bekliyor. Tabii artık daha çabuk hareket etmek zorunda. Saniyeler içerisinde taç atışının kullanılması gerekiyor. Yeni kurallar çerçevesinde. Uğurcan taç atışını kullandıktan sonra taç atışına paralel orta çizgiye doğru gönderdi. Düştü kalktı bir anda. Sonrasında hareketlendi Deniz Türüç. Atak yönünü sol kanada değiştirme çabası tam anlamıyla önünden tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Koli'nin önünden tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Dextil hemen geriye Zokru'ya oynadı ondan. En geriye kalecisi Serhat'a. Serhat uzun mesafeli gönderdi. Rakip alanın ilk metrelerine kadar gitti top. AG'yi kafasıyla indiriyor. Hemen solundaydı en uçtaki arkadaşı Baku. Biraz daha geriye. Sonrasında top alan futbolcu Yevtoviç. Ceza sahasına doğru Baku bir topuk pası denemesi ama uzaklaştırılıyor. Melih tarafından atak devam etme eğiliminde. Rakip alanın ortalarında sağ kanatta Dixie topu aldı.

Ondan sonra savunmanın arkasına doğru bir pas. Son bir müdahale daha geçişti. Son anda Bakü ve topu takım arkadaşlarına aktardı. Sonrasında Kocaeli sporlu futbolcular topu yine en geriye kaleci Serhat'a kadar taşıyor. Tümosan Konya Spor, Eyüp Spor'la birlikte ilk iki maçında sahadan yenilgiyle ayrılan iki takım. Trendyol Süper Lig'in geçtiğimiz sezonu ile birlikte düşünüldüğünde Konya Spor son 6 maçında puan alamamış durumda. Doğrusu son derece kritik bir karşılaşma ev sahibi ekip için. Bedaşlı Konya Büyükşehir Stadı'nda dikkat çekici bir ilgi var mücadeleye. Müsabaka neredeyse dolu tribünler önünde oynanıyor. Konya Spor taraftarı yoğun destek veriyor takımına. Bu arada Berkan'a yapılan hareketin faul olduğu işaret edildi. Ve ardından Konya Spor serbest vuruşla oyunu sürdürdü. Uğurcan'a kadar geldi top. Kendi alanın ortalarında sağ iç boşlukta topu aldıktan sonra geriye doğru Avasyem'le oynadı. Ondan sonrasında bir kez daha Uğur. Sonrasında ileri doğru pası orta çizgiyle hemen topu aldı. Sonrasında Mureka sıyrıldı rakibinden. Hızla ilerliyor. Rakip alanın ortalarına kadar geldi. Sol kanada aktarıyor. Koli orta fırsatı arıyor. Koli tekli topu, topuk pası, ceza alanı yan çizgisi, kontrol, ceza sahası ön çizgisine doğru. Sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Etkili geldi Konya Spor. Mureka, faul bekleyen oyuncu. Antoana sol kanatta yan çizgide topu kontrolünü sağladıktan sonra kale alanı ön çizgisine doğru gönderdi. Orada Mureka rakibiyle mücadelesi sırasında yerde, Madlika ile yaptığı mücadele sırasında yerde, penaltı beklentisinde Madlika topu uzaklaştırdı. Oyun devam ediyor. 5. dakikaya kadar geldik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tümosan Konya Spor Kocaeli Spor karşılaşmasında. Avaziyem biraz yüksekten, Uğurcan kontrol edemedi. Kontrol etmesi için bir hayli zor bir pastı. Taç hemen kullanıldı. Kocaeli Spor atak geliştiriyor. Madlika topu aldıktan sonra hemen sağındaki Zokru'ya hücum sırasında üçlü bir savunma oluşuyor. Dexteil o üçlüyü oluşturuyor. Dexteil, Zokru ve Maylika. Haydar'a biraz daha önde savunmanın solunda görev yapan futbolcu. Hemen önlerinde Şov ve Berkan var. Berkan Kutlu geçtiğimiz hafta Kocaeli Spor'a adına çok kritik bir gole imza atmıştı, hatırlayacaksınız. Ancak top kaybı sonrasında Konya Spor şimdi atak geliştirme çabası içerisinde. Mureka yatarak savunmanın arkasına doğru bir pas. Madlika biraz daha yakın. Madlika ceza alanı yanındaki boşluğa doğru taşıdı sol kanada ama pas hatası. Şimdisinde Deniz Çürüç ceza alanına girdi. Yan çizgiden yerden çıkardı kale alanında. Koli'den önce savunma uzaklaştırıyor. Zokru kritik müdahalede bulunuyor. Konya Spor belki Kocaeli Spor'un topla daha fazla oynamasına izin veriyor bu bölümde ama ceza alanına girişleri, ceza alanında topla pas oynaması, pas yapması çok daha etkili. Uğurcan ceza sahasının orta penaltı noktasına doğru Madlika uzaklaştırdı. Atak devam etme eliminde. Sol iç boşlukta Anzona topu aldı. Hemen paslaşıyor Konca Melih'le. Hemen ondan sol kanada Anzona Koli ile paslaştı. Koli Dixie'nin üzerine doğru gitti. Berkan geldi, durumunu bozdu, yatarak müdahale. Bir kez daha boşta kalan top, Yevtoviç bir yatarak müdahalede ondan. Bu arada iki oyuncu çarpıştılar. Konya Spor'dan ve Kocaeli Spor'dan futbolcular, gözler karşılaşmanın hakemine döndü. Yüzüne bir top geldi. Şov, Kafumana Şov'un yüzüne son temas, ondan top onun vuruşu sonrasında dışarı çıktı. Taç sol kanattan, atak yönüne göre sol kanattan Konya Spor köşe vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu üstten dışarı çıkıyor. Avaziyem savunmadan çıkıp penaltı noktasının hemen ardından kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyunu sürdürecek Kocaeli Spor. Konya Spor, Kocaeli Spor ile oynadığı son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. Belki ligde hem geçtiğimiz sezonla birlikte değerlendirildiğinde işler istenildiği gibi gitmiyor ama bu istatistik onları umutlandırıyor. Ancak şöyle de bir başka istatistik var, o da Konya Spor'la Kocaeli Spor arasında bugüne kadar 3 Süper Lig sezonunda karşı karşıya geldiler. Bu 4. maç Süper Lig.

ligde bu 3 sezonunda ilk yarısında oynanan maçları hep Kocaeli Spor kazandı. Bu istatistik devam edecek mi? Konya Spor bu istatistiğe son verecek mi? Mücadelenin ardından belli olacak. 8. dakikaya ulaştık. Tümosan Konya Spor 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. Sağ kanatta Uğurcan topu aldıktan sonra hemen solundaki Avaziyem'e aktardı. Ondan Adil. Adil topla biraz ilerledikten sonra rakip alanın ilk metrelerindeki Koli'ye. Koli'den pas Yevtoviç'e. Yevtoviç rakibin üzerine gitti. Ceza sahası ön çizgisine doğru. Vuruş fırsatı. Melih vurdu, sekti. İkinci pozisyon out. Dönen topu Koli tamamladı. Ceza yayının hemen biraz solundan. Çapraz pozisyondaydı ama istediği vuruş yapamadı. Bir şut daha Konya Spor'dan. Belki isabet yok ama bu şut girişimleri dikkat çekiyor ev sahibi ekip adına. Kale vuruşuyla oyunu sürdürüyor Kocaeli Spor. Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisinde uzun mesafeli oynadı. Uğurcan karşılıyor. Tatlısına paralel kafasıyla pası sonrasında Uğurcan'a doğru gelen top. Uğurcan riske girmedi. Deniz Ertaş sırtı dönüktü. Onu Aku baskı altına almıştı. Deniz de uzun mesafeli oynadı. Sonrasında Haydara'nın müdahalesi. Top dışarı çıkıyor. Taç Deniz topu eller arasına aldı. Taç atışını kullanma hazırlığında hakem saymaya başladı. Bu türden detaylar artık iyice dikkat çekiyor. Saniyeler içerisinde kullanılması gerekiyor. Taç atışının bilindiği gibi. Geri oynadı Avaziyem. Hatta bu türden yeni kuralların oyuncu değişikliğinde çabuk hareket edilmesi, çizginin diğer tarafından çıkılması, sağlık ekiplerinin müdahalesi, sonrasında oyuncuların oyun alanına girişine bağlı kurallar, bu türden detaylar hem futbolu keyfini arttırdı, süresini uzattı. Süper Lig'de topla oynama, topun oyunda kalma süresi de geçtiğimiz sezonlarla karşılaştırıldığında bir hayli uzamış durumda. Bu da futbol severler açısından keyifli. 10. dakikaya ulaştık. 0-0. Tümosan Konya Spor 0, Kocaeli Spor 0. Kocaeli Spor'da topu kazanma çabası içerisinde olan futbolcu Sissoko ama o sırada müdahalesinin kart gerektirdiğini işaret ediyor. Müsabakanın hakemi Gürcan Hasoba. Sissoko 10. dakikada sarı kart görüyor. Yevtoviç'e yaptığı mücadele sırasında dirseğini kullandığını ifade ediyor müsabakanın hakemi. Dakika 10. Mücadelede ilk sarı kart Kocaeli Spor'dan Sissoko'ya. Müsabakayı Gürcan Hasova yönetiyor. Yardımcıları Murat Temelli ve Selahattin Altay. 4. hakem Muhammed Ali Metoğlu. Müsabakada VAR hakemi Onur Özü Toprak, yardımcısı da Mehmet Kısal. Tümosan Konya Spor beyaz ağırlıklı formasıyla mücadele ediyor. Çubuklu yeşil siyahlı forması, siyah şortu Kocaeli Spor tercih etmiş durumda deplasmanda. Sol kanattan atağı geliştirme çabası. Yerde Koli, yapılan sert müdahale. Bir kez daha gözler hakeme çevrildi. Sükunet istiyor, sakin olmasını istiyor Gürcan Hasoba. Bir kez daha kartına başvuracak mı acaba diye bakıldı ama Koli doğruluyor. Serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi Tümosan Konya Spor. Rakip alanın ortalarından, sol iç boşluktan serbest vuruş hazırlığı ev sahibi ekipte. Bu arada Selçuk İnan da yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Oyuncusuna gösterilen, Sissoko'ya gösterilen sarı kart sonrası. Serbest vuruş için henüz işaret gelmiş değil. Ceza sahası ön çizgisi bir hayli kalabalık. Tek kişilik bir baraj var. Ceza sahasına doğru, penaltı noktasına doğru. Sekti top. Bakışlar arasında dışarı çıkıyor. Mutlak pozisyondan yararlanamıyor Konya Spor. Adil serbest vuruşu kullandı. Topun başındaki isim oydu. Kafa vuruşu. Deniz Türüç önünden geçti top. Adeta dokunamadı. Ancak etkili gelmeye devam ediyor Tümosan Konya Spor. Bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Sol kanatta şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Kocaeli Spor. Haydara top eller arasına tutuyor. Ceza sahası ön çizgisi hizasından taç atışı kullanıldı. Biraz daha geriye rakip alanda orta yuvarlakta kontrol Madika. Ondan biraz daha geriye. Şimdi Madika, düzeltiyorum. Zokru'dan aldıktan sonra Madika Zokru ile oynadı. Orta çizgide sağ kanatta Dextil, iki oyuncunun baskısı sonrasında

Geri oynuyor Zokru, o daha da geriye Serhat. Serhat uzun mesafeli oynuyor. Orta yuvarlığa doğru rakip alanın bakan diliminde de savunmanın müdahalesi Konya Spor'dan bir an boşta kaldı. Top Deniz Türüç yatarak müdahalede bulundu ama Mardika ona yaptığı müdahale. Ama öncesinde serbest vuruş işaret ediliyor. Orta yuvarlakta kendi alanında orta çizgiyi 2 metre kadar mesafeden şimdi serbest vuruş kullanıyor Timosan Konya Spor. Adil aldı, ileri oynamayı tercih etti. Deniz kontrol etmeden hemen sağındaki Uğurcan'a bir kez daha Deniz saç boşlukta aldı rakip alanın ortalarında. Orta yuvarlakta topu aldıktan sonra Yevtoviç sağına oynuyor. Melih, Melih'ten bir kez daha Yevtoviç'e, Yevtoviç geriye Avaziyem, ondan Adil'e. Adil solundaydı orta yuvarlan. Biraz daha ileri oynuyor. Koli daha da geriye. Avaziyem, Konya Spor şimdi topa daha çok sahip olma ve topla rakip alana geçme çabası içerisinde. Ancak bir pas hatası araya girdi. Haydar'a Baku'ya doğru gönderdi ama top hızlı, Yevtoviç dikkatli. Melih hemen bekletmeden ileri doğru oynadı. Mureka orta çizgiye kadar geldi. Hatta kendi alanının ortalarına kadar. Sol kanada oynuyor Adil. Adil kendi alanının son metrelerindeki Anzuana'ya. Anzuana'nın sırtı dönük rakibine geriye oynuyor Adil. Sağında Avaziyem kendi alanında. Ceza sahasının hemen önünde topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Deniz Türüç orta çizgiyle yan çizgili birleştiği noktadaydı ama onun biraz gerisini attı. Top dışarı çıktı. Taç atış hemen kullanıldı. Haydar'a topun kontrolünü sağladıktan sonra pasını aktarıyor. Sosa, ancak ona yapılan hareket faul, serbest vuruş oyunu sürüyor. Getovic'in yaptığı hareketin faul olduğu belirtiliyor ve serbest vuruş hemen kullanıldı geriye doğru. Bu sezon Darmstadt'tan transfer edilen Maglika savunmadaki Zakru'nun partneri, ona doğru gönderilen top Zakru'dan sağ kanada doğru Dixtail, ondan biraz daha geriye Serhat. Ceza sahası ön çizgisinde kontrol ettikten sonra uzun mesafeli oynadı savunmanın arkasına doğru. Çok dikkatli Ansuna izin vermiyor Sosa'ya. Ancak baskısı var rakip alanda, yerleşmiş durumda. Baku orada, Sosa orada, kaleci Deniz Ertaş'a doğru. Deniz riskli bir pas ama çok soğukkanlı. Anzuna ceza alanı yanındaki boşlukta sol kanatta topu aldıktan sonra Koli ile paslaştı. Koli bekletmeden uzun oynadı ama savunmada adeta eriyor top. Baku kontrol edemiyor etse, edebilse belki etki olup ceza yayının üzerinden şut çıkarabilirdi. Buna izin vermedi. Yevtoviç topla buluşan futbolcu şimdi rakip alanı ilk metrelerinde. Muleka yine kendi alanına doğru yöneldi. Orta yuvarlan hemen arkasında Adil. Sol kanata gönderiyor Ansuma. Rakip alanının ilk metrelerinde topu aldı Gonçaldız. Hemen sağındaydı. Kendi alanının son metrelerinde Adil topla buluşuyor. Orta yuvarlan hemen sağında kendi alanında Avaziyem. Ondan sol kanada Uğurcan. Uğurcan, Deniz Türüç sağ kanatta yaklaşmıştı ama o biraz daha soluna oynamayı, kendi alanında tutmayı tercih etti. Avaziyem aktardı, ondan Adil'e, Adil'den Koli'ye, Koli en geriye. Deniz Ertaş kendi alanının ortalarına kadar çıktı. Deniz Avaziyem'le paslaştı. Kendi alanında belki kalenin uzağında paslar Konya Spor'dan ama topa daha çok sahip olduğunu bu bölümde daha çok belirtmeliyiz. Konya Spor rakip ceza sahasına da daha çok giren takım konumunda şu ana kadar ama etkili olamadı. İki takım da rakip kale çevresinde Adil ikili mücadele, top dışarı çıkıyor, taç. Taç atışı sağ kanattan kullanılacak Kocaeli Sporlu oyuncular tarafından. Düzeltiyorum, son temasın Kocaeli Spor'dan Aygey'den olduğu belirtildi ve taç atışını Konya Spor kullandı kendi alanından, ortalarından, kendi atak yönüne göre sol kanattan. En geriye doğru gönderiliyor Adil. Adil'den kendi alanının son metrelerindeki sağ kanattaki Uğurcan'a. Uğurcan rakibin müdahalesi sonrasında taç atışını hemen kullanıyor. Avaziyem'e. Avaziyem ceza sahası içerisinde Deniz'e gönderdi. Deniz kale alanı ön çizgisi penaltı noktası hizasında topa bastı. Takım arkadaşlarının durumuna bakıyor. 17. dakikaya da ulaştık. Konya Spor'la Kocaeli Spor arasında golsüz eşitlik devam ediyor. İyi bir kontrol gelmedi. Deniz Türüç'ün bulunduğu bölüme doğru aktarmıştı. Uzun mesafeli Deniz orta çizgili yan çizginin birleştiği noktadaydı ama top Kocaeli Sporlu futbolcuların kontrolünde şimdi. Zokru uzun oynuyor. Sağ kanada doğru, savunmanın arkasına doğru Sosa, iyi kontrol. Hemen karşısında Anzona var. Taç, son temas Sosa'dan. Orta altyapılı 20 yaşında bir oyuncu Sosa. Yine Kocaeli Spor'da performansı merakla beklenen oyunculardan biri olarak gösteriliyor Brezilyalı oyuncu.

Uğurcan sağ kanatta top aldıktan sonra Abaziyem, Abaziyem kaleci Deniz Ertaş'a, ondan sol kanada ceza sahası ön çizgisiyle çizginin birleştiği noktadaki Adil'e, ters kanada Avaziyem topu aldı. Çizgide bekleyen Uğurcan aktardı. Uğurcan taç çizgisine paralel gönderdi. Moleka'nın bulunduğu bölüme doğru. Ancak son müdahale Kocaeli Sporlu futbolculardan. Bu arada Moleka yerde bir sakatlık geçiriyor. Ancak doğrulup oyuna devam edebilecek gibi görülüyor Moleka. Uğurcan geldi. Takım arkadaşının durumunu kontrol etti. Hakem de orada. Sorun yok. Son temas Malika, ki doğrusu tatlı sert bir oyun stili olduğunu da mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Onun da onun müdahalesi sonrasında top dışarı çıkmışında çatışı hemen kullanıldı. Sağ kanattan Deniz Türüç geliyor. Ceza sahası ön çizgisi hizasında kontrol. Sağ kanat Deniz içeri doğru yöneldi. Ceza sahasında orta kafa vuruşu fırsatı. Top dışarı çıkıyor, out. Yine Moleka. Bu kez biraz daha sol çaprazda ama kale alanı çizgisi üzerinde topu kafasıyla ağlara göndermek istedi ama istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bir şut daha Konya Sporlu futbolculardan, bu kez kafayla, ancak yine çerçeveyi bulamıyor. Konya Sporlu forvet oyuncuları Moleka çok istekli. Geçtiğimiz sezon 35 maçta 8 gol atmıştı. Konya Spor'la ikinci sezonu. Bu arada futbol ayakkabısı da çıktı. Hemen karşılaşmanın rakibi onu giymesini istedi. Pozisyon sonrasında Moleka geri oynuyor. Deniz savunmanın mücadelesi kritik ceza yayında. Uzaklaştırma çabası Şov sağ kanada gönderiyor. Sosa pasını aktaramadı. Deniz rakip alanın ortalarında kalmıştı. Baskı yapma çabası içerisinde Berkan kaptırılıyor. Ceza sahasına doğru yöneldi. Şimdi vuruş fırsatı arıyor. Yaptı vuruşunu, az farklı dışarıda Meli. Gole çok yaklaşıyor. Tümosan Konya Spor 20. dakika. Topu kazandıktan sonra Konya Sporlu futbolcular çok çabuk oynadılar. Milih topu aldı. İleri doğru ilerledi. Kaleye doğru ilerledi. Ceza yayının üzerinden vuruşunu yaptı. Top kalecinin solundan, Serhat'ın solundan az farklı dışarı çıktı. Gole en yakın atak 20. dakikada geldi. Rakip alanda bir kez daha baskı. Yine kazanıyor. Melih, Gonçalves sağ kanat. Deniz orta fırsatı. Yerden oynamayı tercih etti. Gonçalves kontrol ceza sahası içinde kafa vuruşu savunmadan geliyor. Kontrol Melih. Ancak iyi değil, savunma uzaklaştırıyor. Ceza alanı ön çizgisinde. Melih kontrol etti ama savunma araya girdi. Daha sonrasında top uzaklaştırılıyor. Konya Spor bu bölümde ritmi belirleyen takım görümünde. 21. dakikada sol kanattan gelişiyor. Bir kez daha ev sahibi takımın hata. Kole sıyrılma çabası içerisinde. Dick Steele faulle durduruluyor. Tam Kole onu geçme çabası içerisindeyken rakibine faul yapıyor. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Sağ kanattan. Ceza alanı yanındaki boşluğun ceza sahası ön çizgisi hizasından serbest vuruşu kullanma hazırlığında pek de aceleci olmayan bir tavrı var Kocaeli Sporlu futbolcuların. Serhat geldi, topun başına geçti. Tüm arkadaşlarının da ileri doğru gitmesini istiyor. Hakem Gürcan Hasova serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Ceza sahasına doğru gönderilen top sekti. Kaleci Deniz Ertaş'a, bir kaleciden bir diğerine. Hemen eliyle oyunu sürdürdü Avasyem. Sağ kanatta ceza sahası ön çizgisindeydi. Baskı gelince Berkan'dan. Ayrıca orada Gonçalves da var. Sağ kanatta Sosa, yine kapatan oyunculardan biri. Bu baskıdan çıkma çabası içerisinde Konya Sporlu futbolcular. Kontrol Aygi'yi yerde. Kritik bir noktadan serbest vuruş. Sağ iç boşluktan, kaleyi çaprazdan gören bir pozisyon. Ceza sahası dışından serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi. Sissoko bu arada, düzeltiyorum. Kocaeli Spor'da yerde kalan futbolcu. Şimdi kritik olabilecek bir pozisyon izleyebiliriz. Kocaeli Spor adına Tümosan Konya Sporlu futbolcular nasıl karşılayacaklar onu da göreceğiz. Topun başında Berkan var. Ceza sahası penaltı noktası çevresi bir hayli kalabalık. Berkan şöyle bir baktı. Galatasaray'dan Konya Spor'a, oradan da Kocaeli Spor'a transfer olmuştu hatırlayacaksınız. Dakika 23. İki kişilik baraj. Hakem henüz işaretini vermiş değil. Şimdi işaretini veriyor. Kaleci kalesinde dikkatli. Kritik an, serbest vuruş kullanıldı. Kale alanına doğru vuruş. Boşta kaldı. İkinci pozisyon uzaklaştırılıyor. İnanılmaz.

bir pozisyon boşa çıkmıştı. Kaleci Deniz Ertaş ama müsabakanın hakemi öncesinde düdüğüyle işaret etti. Oyunu durdurdu. Orada bir faul tespit etti. Serbest vuruşlu oyunun devam etmesini istedi. Kaleci çıktıktan sonra ayağıyla müdahale etmişti. Haydar'a orada kale alanı içinde son ayağının içiyle kaleye doğru yöneltti. Boşta kaldı top. Bir an uzaklaştırıldı. Dikkat çekici bir andı. Maçın şu ana kadarki önemli pozisyonlarından biriydi. Sol kanat Teprime Koli. Hata sürükleme çabasındaydı ama giriş güzel bir vuruş oldu. Orta denedi. Top diğer kanattan taca çıktı. Sol kanattan atak yönüne göre Kocaeli Spor taç atışını hemen kullandı. Melih geri oynuyor Abasyem. Ondan hemen solundaki Adil. Adil kendi alanının ortalarında sol kanatta topu aldıktan sonra orta çizgiye doğru ilerledi. Pas verebileceği en uygun arkadaşı olarak Anzuma'yı tercih etti. Ondan çizgiye paralel Koli. Müdahale Kocaeli Sporlu futbolculardan taç. Sol kanattan kullanılıyor rakip alanın ortalarından. Hakem saymaya devam ediyor. 2 saniye kaldı. 1 saniye kaldı. Şimdi taç atışını kullandı. Süreyi sonuna kadar kullandı. Bir başka ifadeyle Melih geriye oynuyor. Uğurcan orta yuvarlaktan rakip alanda aldı. Sağ kanat Deniz geriye oynadı. Melih kontrol kendi alanının son metrelerinde bu defa. Avasyem, Kocaeli Sporlu futbolcular yine rakip alanda yerleştiler. Berkan orada. Bunun yanı sıra Mureka. Baku orada. Düzeltiyorum. Aygey orada. Ancak bu baskıdan sol kanadı kullanarak çıkma çabası içerisinde şimdi Yevtoviç. Savunmadaki Avasyem ile oynuyor. Avasyem orta yuvarlağın hemen ardından topu kontrolünü sağladıktan sonra biraz daha geriye Yevtoviç iki stoperin arasına girmeye başladı bu bölümde. Sol kanada doğru gönderilen top Adil rakip alanda topla buluştuktan sonra çizgiye paralel bir pas ama öncesinde serbest vuruş işaret edildi. Serbest vuruşu Tumosan Konyaspor kullanıyor. Gonçalves geriye oynamayı tercih etti. Avasyem orta yuvarlakta kendi alanında aldıktan sonra Melih rakip alanı ilk metrelerindeydi. Orta yuvarlan sahanda topu kontrolü sağladı. Rakip alanın ortalarına kadar sürdü. Sol kanada dönüyor. Yevtoviç ancak bir topuk pası denemesi sonuç vermiyor. Eprime Koli orada sırtı dönüktü. Ceza sahası ön çizgisi yan çizginin bilesi hizaya çok yakındı. Ancak hareket eden Muleka'yı topla buluşturamadı. Uzun mesafeli bir pas. Konyaspor alanının ortalarına doğru Avasyem tek başına etrafında hiç kimse yok kontrolü sağlıyor rahat bir biçimde. Demiştik ya Konyaspor geçen sezonki karşılaşmalar da göz önünde tutulacak olursa 6 maçtır puana hasret, galibiyete hasret, sadece değil puana hasret. Son 5 lig maçından puansız ayrıldı Konyaspor'un başında İlhan Palut. Kariyerinde 6 maçlık bir puansız dönemi yok. Bu açıdan da yine karşılaşma dikkat çekici öneme sahip. Özellikle Tumosan Konyaspor adına Kocaeli Spor kendi alanından çıkma çabasında. Anzuana rakip alanda baskı yapıyor Berkan'a. Sağ kanatta Kocaeli Spor alanının ortalarında Berkan faule maruz kaldı. Serbest vuruşu Kocaeli Spor kullandı. Zakru topu aldı. Ters kanada döndü. Haydar'a çok rahat bir şekilde kontrol ettikten sonra kendi adının ortalarında sol iç boşlukta sol çizgi oynuyor. Orada geldi kendisini gösterdi. Baku iki oyuncunun arasından çıkamadı. Faule maruz kaldı. O da ve serbest vuruş. Kocaeli Spor kullanacak bu defa kendi alanının son metrelerinden geriye de oynanabilir tercih etti. Zakru topu aldıktan sonra Zokru düzeltiyorum. Aldıktan sonra Dixtil. Dixtil'den hemen sağdaki Sosa'ya. Sosa'dan daha da geriye Zokru. Sağ taç çizgisinde kontrol ancak iyi değil. Top Konyasporlu futbolcularda kalıyor. Yine bir topuk pası savunmanın arkasına doğru Muleka'dan sol kanada geliyor. Anzuana ortasını yaptı. Savunmanın müdahalesi kritik. Şov uzaklaştırdı. Ama bu arada top tam Uğurcan'da kalmıştı ki faulle durduruluyor. Gözler bir kez daha karşılaşmanın hakemine çevrildi. Karın bölgesini tutuyor aldığı müdahalenin çok sert olduğu görüşünde iddiasında sağlık ekiplerinin de oyuna girmesini istiyor. Müsabakanın hakemi Gürcan Hasova. Anzuana ceza sahasını orta yaptı. Gonçaldısı topla buluşturma çabası içerisindeydi. Uzaklaştırıldı savunma tarafından. Baku ve Uğur.

Can. Boşta kalan topa birlikte müdahale etme çabası içerisindeydiler. İstemsiz bir hareket olduğu anlaşılıyor. Monitörümüzden tekrar izlediğimizde Baku'nun hamlesinin. Şimdi doğruldu. Uğurcan oyuna devam edebilecek durumda. Kale vuruşuyla oyun devam ediyor. Abasyen ve Baku arasındaki kıyasıya bir mücadele. Kocaeli Spor atak yönüne göre sol kanattan. Ama Baku'nun rakibine faul yaptığını belirtiyor hakem. Abasyen serbest vuruş kullanma hazırlığında. Formasından çektiğini belirtiyor. Baku'nun Abasyen'i karşılaşmanın hakemi. Bu arada göz ucuyla şöyle bir baktığımda Uğurcan'ın halen karın bölgesini, sol tarafını tuttuğunu görüyorum. Bu durumu onu ne kadar etkileyecek? Olumsuz etkilediği şu anda Uğurcan Yazgılı'yı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Yarım saati geride bırakmak üzereyiz. 0-0'lık eşitlik var. Nedaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda. Konya Spor'un daha etkili ataklar geliştirdiğini, daha çok şut imkanı bulduğunu, daha çok ceza sahasında pas yaptığını gözlemliyoruz. Ama iki takımın da etkili olduklarını söylememiz güç. Gonçalves'e yapılan hareket faul, serbest vuruş. Konya Spor kullanacak. Adil kullandıktan sonra Gonçalves aldı, sol kanada döndü. Antoana, ondan biraz daha geriye Adil. Adil daha da geriye Deniz Ertaş, penaltı noktası üzerinde kontrol ettikten sonra sağına oynuyor. Avazyen bir kez daha Deniz. Sol kanada göndermeyi tercih etti bu defa kaptanı Adil'e. Adil'den yine Deniz'e. 30. dakika. Tümosan Konya Spor 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. 3 oyuncu Abaziyem, Adil, Deniz. 3. kez üst üste birbirleriyle paslaştılar bu bölümde. Ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı topu Deniz. Sol kanada oynamayı tercih etti yine Adil. Rakip kendi alanının ortalarında sol çizgiye paralel topu aldıktan sonra ilerledi. Topla rakip alana geçti Adil. Yerden pası Mureka'ya doğru. Takibi iyi Maklika'nın, müdahalesi taç. Sol kanattan rakip alanın ortalarından hemen kullanıldı. Antoana'dan geriye. Melih sağ kanada oynamayı tercih ediyor. Son anda dokundu. Deniz Türüç topun dışarı çıkmasına, taca çıkmasına izin vermedi. Uzun mesafeli ama biraz zorlayan bir pastı. Yine de Konya Sporlu oyuncular topun kontrolünü sağlıyorlar. Geriye Deniz Ertaş'a kadar gelen pas sonrasında Avasyem Deniz'le oynuyor bir kez daha. Yine ceza sahası ön çizgisine kadar yavaş hareketlerle topu taşıdı. Hatta ceza sahasının dışına da çıkardı topu. Hemen hareketlendirdi. Avasyem topu aldı. Deniz kale alanı ön çizgisindeki yerini almıştı zaten. Bir kez daha benzer hamleler, yine yavaş hareketlerle topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıyor. Solunda Adil, sağında Avazyem. Avazyem'le oynamayı tercih etti. Avazyem uzun mesafeli oynuyor. Malika ve Mulek arasındaki mücadele yerde kaldı Malika ama sonrasında Dixtil tehlikeyi sezdi. Hemen önündeki yerini aldı Muleka'nın. Serhat da ön çizgiye kadar çıkmıştı. Sol kanat şimdi atak geliştirme çabası içerisinde. Kocaeli Spor ceza sahasına orta. Son bir temas Anzona'dan. Hemen arkasında Sissoko vardı. Aygey de ceza sahasına yakın olan oyunculardan biriydi. Ama onlardan birine vuruş fırsatı tanımadı. Topu dışarı gönderdi Anzona. Taç köşe vuruşu kullanacak, düzeltiyorum. Kocaeli Spor atak yönüne göre sağ kanattan. Serbest vuruşları, duran top organizasyonlarını Berkan kullanıyor. Top şimdi köşe gönderine. Çeyrek daireye konmuş durumda. Köşe vuruşu kullanma hazırlığında Berkan ama bu arada kaleci Deniz Ertaş'ın eldivenlerinde bir sorun olduğu anlaşılıyor. Karşılaşmanın hakemi o eldivenleri değil. Sağ bileğinde bir sorun var. Bir bandaj da ayrıca dikkat çekiyor. Deniz Ertaş'ın. Deniz Ertaş bu arada eldiveni çıkardı.

sağ el bileğindeki soruna sağlık ekiplerinin müdahale etmesi isteniyor. Bu arada karının sol bölümüne bir darbe almıştı Uğurcan. Bu fırsattan istifade o da sağlık ekiplerinin yerine geldi. Ağrısı halen devam ediyor anlaşılıyor ki Uğurcan ona da müdahale edilmesini istedi. Ama karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova bu müdahalenin yapıldıktan sonra oyuncunun kenara gelmesi gerektiğini belirtiyor. Kenara geldikten sonra oyuna devam edebilecek Uğurcan Hasova, kaptan adil açıklamalarda bulunuyor. Gürcan Hasova değişen kurallar çerçevesindeki uygulamalar da işte böyle zaman zaman tartışmalara da, oyun alanında tartışmalara da neden olabiliyor. Gürcan Hasova ısrarla Uğurcan'ın kenara gelmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü orada belki sebebiyle olsa da sağlık ekibinin müdahalesi hemen yapılmıştı. Kaleci için tabii durum başka. Kaleciler için daha önce de olduğu gibi oyun alanı içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesi rahatlıkla yapılabiliyor. Ama şimdi Uğurcan koştu. Ekipler oyun alanına girdikten sonra bir soğutucu uygulanmasını istedi karın bölgesine. Ama hakem de hemen bu müdahaleden sonra hayır, oyuna kenara çıkacaksın ve ben söyledikten sonra gireceksin dedi. O da top oyuna girdikten sonra değil. Köşe vuruşu kullanılıyor bu arada. Berkan yakın direğe doğru gönderdi. Sekti top. Uzaklaştırma çabası. Kılınç aldı. Savunmasına yardımcı müdahale ediyor topa. Taç. 35. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Taç atışı Kocaeli Sporlu futbolcular tarafından kullanıldı. Dextil sağ iç boşluk, sağ kanat topu aldıktan sonra orta ceza sahasına paralel pasını aktardı Sissoko'ya ama geçti bir top. Sonrasında Aygey'i rakibiyle müdahalesi faul yapıyor. Rakibine adil yerde bir sakatlık geçiriyor. Acı içinde kıvranıyor. Sol bacağını tutuyor. Gözler bir kez daha karşılaşmanın hakemine çevrildi. Gürcan Hasova Adil'in durumunu kontrol ediyor. Yanına çağırıyor Aygey'i. Az önce sert bir müdahalede bulunmuştu. Bir kez daha sarı karta da başvuruyor Aygey'i. Yine Kocaeli Spor'dan bir futbolcu sarı kart görüyor. Bu defa Aygey'i 36. dakika 10. dakikada Babolu Sissoko sarı kart gören futbolcuydu. Aygey'i ve Adil topa müdahale etme çabası içerisindeydi. Adil daha avantajlı pozisyondaydı. Bacağına doğru sert bir müdahalede bulunmuştu Aygey'i. Sarı kart gördü 36. dakikada. Deniz içeri doğru yönetme çabasındaydı ama araya girdi Berkan. Daha sonrasında ceza sahasına doğru. Kontrol Sosa ama devamı gelmiyor. Kritik bir an. 36. dakikada Kocaeli Spor kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa uzun mesafeli bir pas sonrası savunmanın arkasına sarktı. Ama ilk hamlesi sonrasında devamını getiremedi. Deniz Ertaş atıklı topu kontrol etti. Deniz penaltı noktasında yine topu aldıktan sonra yavaş hareketler. Bu defa uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Muleka, Malika ile mücadelesi. Tam sırtı dönük kontrol ettikten sonra Malika'dan sıyrılmıştı ama Malika Tokır rakibini çekiyor ve o da sarı kart görüyor. Dakika 37. Matej Magnika

Serbest vuruş kullanıldıktan sonra oyun devam ediyor. Top kendi alanının ortalarındaki Konyasporlu savunma oyuncusu Abaz Yem'e kadar geldi. Ondan solundaki Adil'e, Adil'den bir kez daha kaleci Deniz Ertaş'a. Deniz kontrol ettikten sonra uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Bu kez sağ kanat Uğurcan kontrol etmeden ikili doğru yöneltti. Muleka kontrol ekip alanın ortalarında sağ kanada doğru taşıyor topu. Muleka karşısında Magnika var. 3 oyuncu birden geldi, bastırdı. Muleka onlarla mücadelesi. Baku da orada baskısı ve sonrasında top boşta kaldı. Serbest vuruş işaret ediliyor. Öncesinde Muleka'nın Baku'ya yaptığı hareket sonrasında

Lextil. Lextil'den Berkan geldi. Pası aldı. Orta çizgiye paralel sağ kanatta. Aldıktan sonra Show şöyle bir baktı önüne. Takım arkadaşlarının durumunu kontrol etti. Ardından bir kez daha Berkan'a. Berkan'dan mı uzun mesafeli bir pas, iyi bir kontrol. Gelmiyor. Ancak rakip alanında baskıyla kazanıyor. Baku topu aldı. Sissoko yerde. Faul beklentisi. Oyun devam ediyor. Eksik yakalanabilir. Kocaelispor sol kanattan gelişiyor. Ev sahibi 2000 hata. Koli içeri yöneldi. Jevtović. Düzeltiyorum. Gonçalves. Şimdi sağ kanat. Deniz Türüç. Deniz ilerliyor. Deniz ceza sahasına girdi. Ön çizgiden. Deniz çapraza taşıdı. Deniz orta fırsatı arıyor. 3 oyuncu birden karşısında. Şimdi orta fırsatı buldu. Yaptı ortasını. İkinci pozisyon. Boşta kaldı. Çarpan top ağlarla buluşuyor. Gol. Dakika 40. Tümosan Konyaspor evinde 1-0 öne geçiyor. Gonçalves sopalarla buluşturan futbolcu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda sevinç. Tümosan Konyaspor kritik maçta Kocaelispor karşısında 1-0 üstün sağ kanattan gelişti. Ev sahibi takımın hata. Öncesinde Aygey faul beklentisindeydi. Oyun devam etti. Deniz sağ kanatta ceza sahası içinde orta yaptı. Baku'dan sekti. İkinci pozisyonda vuruş fırsatı buluyor Konyasporlu futbolcular. Yakın direğe doğru yaptığı ortada. Muleka sektirdi. İyi bir vuruş gelmedi aslında. İsabetli değildi şutu Gonçalves'ın. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Dakika 40. İtirazlar var. Tabii VAR'ın da incelemesi devam ediyor bu bölümde. Konyaspor alanındaki ikili mücadelede faul söz konusu olabilir mi? Atak başlangıcı tam o pozisyondan sonraydı. O ikili mücadeleden sonraydı. Bu arada bir oyuncu değişikliği var. Masuaku oyuna gidiyor. Uğurcan'ın yerine Uğurcan Yazyılı sakatlık geçirmişti. 41. dakikada yerini Masuaku'ya bırakıyor.

Sol kanada geçti Masuaku. Anzuana sağ kanada aldı. Başlama vuruşu bir kez daha yapılacak karşılaşmada. Kocaeli Sporlu futbolcuların başlama vuruşunu yapması bekleniyor. ...1-0... Konya Spor'un üstünlüğü var. Dakika 42 artık. 40. dakikada gelen gol. Ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta Aygeyi. Ata geliştirme çabası içerisinde çok kalabalık karşıladı. Ev sahibi ekip uzaklaştırıyor. Anzuana savunmanın arkasına doğru sekti top ama böyle kalın bir hayli uzağında topa en yakın olan futbolcu Zokru. Sağındaki Dixie ile oynadı. Zokru bir kez daha kendi alanının ortalarında kontrol etti. Sağındaki Dixie ile taç çizgisine paralel Sosa geldi, kendisini gösterdi. Sağ çizgiyi kullanıyor Berkan bu bölümde. Orta çizgiye paralel Show, geriye Dixie. Adım adım ilerleme çabası içerisinde Kocaeli Sporlu futbolcular Dixie geriye oynamayı tercih ediyor. Zokru'dan Şov'a, iki stoperin arasında uzun mesafeli oynadı Sosa'nın bulunduğu bölüme doğru ama Masuaku daha yüksek ve kontrol ettikten sonra ileri doğru oynamayı tercih etti. Top bir an boşta kaldı orta yuvarlakta. Yevtoviç ikili mücadele ancak oyun devam ediyor. Sonrasında top Deniz Ertaş'a kadar, Konya Spor kalecisine kadar ulaşıyor. Abasyem kendi alanının ortalarında topu aldıktan sonra sol kanada oynadı. Adil Adil'den geriye kalecisi Deniz Ertaş'a. Deniz orta yuva, penaltı noktasıyla kale alanı ön çizgisi arasında kontrol ettikten sonra yine pek de aceleci olmayan tavırlarla ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı topu. Baskı geldikten sonra Kocaeli Sporlu futbolculardan ileri uzun oynuyor. Sağ kanada dolu deli sürücü indirme çabası içerisinde son temas Kocaeli Sporlu futbolculardan taç atak yönüne göre sağ kanattan ceza kale alanı orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktanın

biraz daha gerisinden taç atışı kullanıldı. Avaziyem geriye oynadı. Bir kez daha kaleci Deniz. Dakika 44. 1-0 Tübosan Konyaspor üstün Kocaelispor karşısında. Uzun mesafeli oynadı Deniz. Kendi alanının ortalarından uzaklaştırıyor Maglixa. Top Sissoko'da kaldı. Sissoko sıyrılma çabasında. Ona yapılan hareketin faul olduğu işaret ediliyor. Orta çizgide sol kanatta Kocaelispor atak yönüne göre şimdi serbest vuruş kullanma hazırlığında konuk ekip. Şov topun başındaki isim Deniz Türüç ve Melih Sissoko birlikte baskı yapmışlardı. Topu kazanma amacıyla ama iyi tuttu Sissoko. Faul maruz kaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta çizgide sol kanatta Berkan topu aldıktan sonra sol taksisine doğru gönderiyor Haydar'a. Geri oynamayı tercih etti Maglisa. Göz kontrol Zokru kendi alanının ortalarında. Bir kez daha Maglisa. Hemen partneri az önce sarı kart görmüştü hatırlayacaksınız. Kocaelispor'da 3 futbolcu sarı kart görmüş durumda. 10. dakikada Sissoko, 36'da Aygey, 37'de Maglisa. Dakika 45 artık. Oynanmamış kabul edilen süre acaba ne kadar olacak? Sakatlıklar vardı. Oyuncu değişikliği oldu hatta. Masuaku sakatlanan Uğurcan'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın 4. hakemi az sonra ışıklı tabelayı kaldıracak. Ve ilk yarı için devam edecek. Ne kadar sürenin de daha devam edeceğini işaret edecek. Masuaku sağ taraf çizgisinde ilerleme çabasında ama yatarak kritik müdahale geliyor. Haydara'dan daha fazla ilerlemesine izin vermiyor. Taç atışı kullanıldı. Anzuana sol kanatta başladı. Sağ kanatta devam ediyor. Adile Yevtoviç'e doğru gönderdi ama Yevtoviç gelişi güzel bir vuruşla topu dışarı gönderdi. Taç sol kanattan. Kendi alanının ortalarından Haydar'a tarafından kullanıldı ama iyi bir kontrol gelmedi Kocaelisporlu futbolcular tarafından. El değiştiriyor taç. Kendi alanının ortalarında atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullandı Konyasporlu futbolcular. Avaziyem geri oynadı. Melih geldi, kendisini gösterdi kendi alanının son metrelerinde. Sol kanatta Masuaku kontrol. Ancak yatarak bir müdahale sonrasında top boşta kaldı bir an. Aygey'i ama öncesinde Melih. Baku Aygey'i. Tadeyi tam karşıdan gören pozisyon. Vuruş savunmadan sekti. Sonrasında Deniz Ertaş çok rahat ayağıyla kontrol ediyor. Kale alanı yan çizgisi üzerinde topu kontrolünü sağladıktan sonra rakibin durumunu şöyle bir kontrol etti. Takım arkadaşlarının durumunu değil, takım arkadaşlarının zaten yeri belli. Hemen ceza sahası köşesini Adil, sağ sol köşesini Adil, sağ köşesini Avaziyem alıyor. O kaleci vuruşuyla ileri doğru uzun mesafeli gönderdi. Bir an boşta kaldıktan sonra kendi alanın ortalarında şov geri oynamayı tercih etti. Haydar'a taç çizgisine paralel topu sürme çabası içerisindeki Bakü'ye aktardı. Bakü'den bir kez daha pas. Bakü ceza alanı rakip alana geçti. Bakü ceza alanına yöneliyor. Bu arada Melih müdahalesi yeterli olmadı. Bakü orta ceza sahası öncesine paralel pasını çıkarıyor. Sol sağ vuruşu top kaleci Deniz'de kalıyor. Sol ayağının içiyle ceza yayının hemen dışından kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda vuruşunu yaptı Sosa. Ancak Deniz Ertaş çok rahat bir şekilde kontrol etti. 45 artı 2. dakikada 3 dakikalık oynanmamış kabul edilen süre az önce ifade edilmişti. 45 artı 2'nin son saniyelerindeyiz. 45 artı 3 oynanmakta şu anda Medaş Konya Büyükşehir Stadında. 40. dakikada Gonçalves'in kaydettiği golle ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Savunmanın arkasına doğru atılan pas sonrasında top gelişi güzel bir vuruşla dışarı gönderildi. Taç atışı hemen kullanıldı. Konyasporlu futbolcular top oyun alanı dışında yerdeyken pek aceleci olmayan tavırlarla taç atışına doğru hazırlık yaptılar. Top kimsenin elinde değildi. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova çok kararlı bir şekilde saymaya başladı. 5'ten geriye saymaya başladıktan sonra hareketlendiler, taç atışını kullandılar. Bu da ilginç bir detaydı. Bak ceza alanı içerisinde Berkan çapraz pozisyon. Vuruş fırsatı arıyor. Yaptı vuruşunu. Kaleci kurtarıyor Deniz Ertaş. Kale alanı içinde kritik bir müdahalede bulunuyor. 45 artı 3'te geldi. Belki de ilk yarının son pozisyonu oldu bu. Berkan yine bir önceki karşılaşmada takımına galibiyete önemli katkı sağlayan oyuncu yine sol kanattan girdi. Çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı.

0: Ancak Deniz Ertaş başarılıydı. İlk yarının da son pozisyonu oldu. Bu pozisyon karşılaşmanın ilk yarısı Tümosan Konyaspor'un Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Dakikada 40'ı gösterirken Gonçalves'in kaydettiği golle ev sahibi ekip ilk yarıyı önde tamamlıyor. İkinci yarıda yine birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: TRT Radyo 1'de bir kez daha birlikteyiz. Oyuncu değişiklikleri var hemen. Her iki takımda da hem Tumosan Konyaspor'da hem Kocaelispor'da. Kocaelispor'da az önce Sissoko yerini Uğurkan'a bıraktı. Colin'in yerine ise Tumosan Konyaspor'da Beniz Bardi giriyor. İlk yarıyı Konyaspor 1-0 önde tamamlamıştı. 40. dakikada gelmişti gol. Gonçalves'i bir vuruş yapamamıştı. Deniz Türüç'ün ortası Masuaku'nun ön direkte sektirmesinin ardından top savunmada görev yapan futbolculardan Zokru'ya çarptı. Ağlarla buluştu. İstatistiksel olarak Zokru'ya yazıldı gol. Kendi kalesine attığı gol şeklinde. 40. dakikada gelen bu golle Konyaspor 1-0 üstün. İlk yarıda Konyaspor'un oyunu bir hayli yavaşlattığını gözlemledik. Belki daha çok pas yaptılar. Daha çok isabetli pas imkanı buldular ama kalenin bir hayli uzağında, hatta kendi alanında yaptı bu pasların büyük çoğunluğunu. Özellikle kaleci Deniz Avazyen ve Adil arasındaki paslaşmalar çok dikkat çekti. Ancak buna rağmen rakip ceza sahasında daha çok bulunan taraf ve daha çok şut imkanı bulan taraf Konyaspor'du. Daha çok şutu var belki Konyaspor'un karşılaşmada Kocaelispor'la karşılaştırıldığında ama isabetli şutu olmamasına rağmen karşılaşmada 1-0 üstün. Kocaelispor şimdi orta yuvarlakta topu aldıktan sonra Shaw atak geliştirme çabası içerisinde sahana doldu. Dixter kendi alanının sol metrelerini aldıktan sonra sağ kanada gönderiyor. Sosa geri oynamayı tercih etti. Zokru hemen solundaki Magrisa ileri oynuyor. Kendi alanının sol metrelerinde Berkan kontrol ettikten sonra geriye oynadı. Haydara taç çizgisine paralel pas araya giriyor. Yevtoviç taç hemen kullanıldı. Magrisa kendi alanının ortalarında sol kanatta topu aldıktan sonra içeri oynamayı tercih ediyor. Uğur Kağan aldı topu. Hemen önündeki Sosa'ya. Sosa rakip alanın ilk metrelerindeydi. Rakibin üzerine gitti. O da ilk yarıda oyuna giren Masuaku, ki Uğurcan sakatlık geçirmişti. Konyaspor'da Sosa topu aldı rakip alanın ortalarında. Berkan biraz daha geri oynama çabası içerisindeydi ama Enis Bardi araya girdi. Araya girdikten sonra Enis Bardi'ye kırmızı kart çıkıyor. Sadece 2,5 dakika oynayabildi. Rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova kırmızı kart gösterdi. Doğrudan kırmızı kart giriyor. İtirazlar. Enis Bardi topu kazandıktan hemen sonra ayağından bir an açtı. Araya girme çabası içerisindeydi. Uğur Kağan, o da az önce giren oyuncuydu. Basıyor ayağına ve çok yakındı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova. Doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Konyaspor 1-0 üstün ama oyun alanında 10 kişi ve ikinci yarıyı eksik oynayacak. İkinci yarının hemen başı Konyaspor 10 kişi kalıyor. ...48. dakikadaki kırmızı kart sonrasında Konyaspor 10 kişi, sert müdahaleye rağmen Uğurkan oyuna devam edebilecek gibi görülüyor. Sağlık ekipleri sağ bacağına müdahalede bulundu. Uğurkan Yıldız 24 yaşında. Enis Bardi kırmızı kartla oyun dışı. Varda da incelendikten sonra durum netleşti. Şimdi oyun alanı kenarına doğru gidiyor. Sonra da soyunma odasını tutuyor. Soyunma odasının yolunu tutuyor Enis Bardi. Konyaspor 10 kişi. Gürcan Hasoba tüm müsabaka boyunca çok dikkat çekici kararlar aldı. Net tavrıyla da dikkat çekiyor ayrıca. Servis vuruşu sonrası oyun hareketlendi. Ekstil rakip alanın ortalarında, sağ kanatta. Sağ kanattaki Sosa'ya, ondan Berkan, Berkan'dan Sosa. Sosa vuruş fırsatı arıyor. Sol ayak. Sol ayağıyla içeri doğru çevirdi. Gerilerden gelen futbolcu vuruş fırsatı arıyor. Haydar'a ama isabetli değil. Top out'a çıkıyor 50. dakika. Tumosan Konya Spor 1, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor ama Konya Spor 10 kişi. Korner beklentisinde Haydar'a savunmadan sekti iddiasında ama kale vuruşuyla oyun devam ediyor. Uzun mesafeli kullanacağını ifade etti Deniz. Öyle de yapıyor. En uçta Muleka var ama öncesinde Zokru topu kafasıyla uzaklaştırdı. Atak devam etme eliminde Konya Spor'da kalabalık. Kocaeli Spor savunması karşılıyor rahatlıkla. Kaleci Serhat kendisine gelen topu uzun mesafeyle gönderdi. Rahat bir şekilde kontrol ediyor. Konya Sporlu futbolcular Melih geriye oynamayı tercih etti. Abaziyem sağda. Anzuana orta çizgili yan çizginin birleştiği noktada topun kontrolünü sağladıktan sonra geriye oynadı. Abaziyem bir kez daha Anzuana. Ondan daha geriye Adil. Adil topla hareketli. Önündeki boşluğu değerlendirdi. Rakip alana doğru yöneldi. Melih sağ kanadındaydı. Orta yuvarlağın hemen solunda kendi alanındaydı. Taç çizgisine paralel uzun mesafeli bir pas düşüncesi ama Gonçalves'tan önce savunma karşılıyor. Kocaeli Spor takımı şimdi atak geliştirme çabasında. Magrisa taç çizgisine paralel oynadı. Baku geldi kendisini gösterdi kendi alanının sol metrelerinde. Show orta yuvarlakta kendi alanında top aldı. Urkan az önce giren oyuncu sağ kanada oynuyor. Solsa sağdan indirmesi var. Dexter'in Dexter İlk kez belki de karşılaşma boyunca sağ kanattan dindirme yaptı. Hatta sol kanatta Haydar'a da hemen onun hizasında rakip alanın ortalarında sol taç çizgisinde. Berkan orta fırsatı arıyor yaptı ama Deniz Türüç karşısındaydı. Deniz ve Berkan mücadelesi Deniz'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Taç sol kanattan atak yönüne göre taç atışı kullanıyor şimdi Kocaeli Spor. Oyunun şekli değişti tabii. Topa daha fazla sahip olan belki tehlikeli olmayan bölgede oynayan Konya Spor'da ama artık ipler rakip eksik kalınca Kocaeli Spor'un eline geçti. Dixtel rakip alanın ortalarında sağ kanat hata sürükleme çabası içerisindeyken içeri doğru yönelmişti. Gonçalves'i geçemedi, son temasında Dixtel'den olduğu belirtiliyor. Taç bu defa Konya Spor tarafından atak yönüne göre sol kanattan kullanılıyor. Masuaku taç atışını kullandı içeri doğru. Göğüs kontrol Deniz Sürüç ancak devamını getiremedi. Solsa geri oynadı. Show. Orta yuvarlakta kendi alanında topla buluşan futbolcu Haydar'a. Haydar'a biraz daha orta alana doğru yöneldi. Orta alandaki o boşluğu biraz daha kapatma çabası içerisinde, daha kalabalık olma çabası içerisinde gibi görülüyor. Bu bölümde Haydar'ın biraz daha içeri doğru yönelmesi sonrasında Muleka topla hareketlendi. Rakip alanına da geçti. Ancak faul maruz kaldı. Haydar'ın yaptığı hareket sonrası serbest vuruşu Konya Spor kullanıyor. Kendi alanının sol metrelinde sol kanatta. Geriye doğru Abaziyem. Solundaki Adile. 3, 4, 5, 6 oyuncu hatta Kocaeli Spor'da rakip alana yerleşmiş durumda. En geriye Deniz. En uçta Aygey var Kocaeli Spor'da. Onun baskısı ancak etkili olmadı. Sol taç riskine paralel sürüyor Adil. İçeriye doğru yönelttiği yerden Muleka. Masuaku şık bir hareketle rakibinden sıyrılma çabası içerisinde sıyrılıyordu ama Zokru'yu sert bir hamleyle durduruyor. 54. dakika. Konya Spor 1, Kocaeli Spor 0. Konya Spor 10 kişi serbest vuruş hazırlığı. Bir tarafta İlhan Palut. Konya Spor çalıştırıcısı diğer tarafta. Selçuk İnan, Kocaeli Spor teknik direktörü. Her ikisi de çok heyecanlı. Her ikisi de teknik alanlarında sıklıkla oyuncularını uyarıyorlar. Serbest vuruş kullanıldı. Yine en geriye Deniz Ertaş'a oynamayı tercih etti Konya Sporlu futbolcular. Deniz Aygen'in baskısı sonrası uzun oynuyor. Sağ kanada doğru Deniz Türüş'ten önce Haydar'a yükseklik kazandırdı topa. Kendi alanının ortalarında kontrol. Gonçalves geriye oynuyor. Melih biraz daha geriye.

Masuaku, Masuaku kaptırdı. Sosa ilerliyor. Sosa ceza sahasına yöneldi. Sosa ceza sahasını yan çizgiden girme çabasında. Masuaku vücudunu da kullanarak biraz da hızıyla topun kontrolünü sağladı. Hatasını telafi etti. Sol kanada aktardı. Çizgiye paralel sürüyor Melih. İçeri doğru yönelmeyi tercih etti Gonçalves. Tercih şöyle sonrasında Yevtoviç. Yevtoviç sağ kanada oynuyor. Ansuana. O biraz daha sağa. Deniz geriye. Kendi alanının ortalarında saç boşlukta. Abasyan topu aldıktan sonra Ansuana'ya gönderdi. Ansuana'dan taç çizgisinde kendi alanının ortalarındaki Deniz'e gönderiyor. Sonrasında Abasyan'dan uzun mesafeli bir pas. Mureka, Mureka, Mureka baskısı, Mureka. Mureka sıyrıldı. Mureka ceza sahasında çapraz pozisyonda. Oyun devam ediyor. Mureka'nın vuruşu top ağlarla buluşuyor. Ama karşılaşmanın hakemi öncesinde faulü işaret ediyor. Mureka ceza sahasına doğru yönelmişken Zokru'ya karşı karşıya kalmıştı. Zokru ve Mureka arasındaki mücadelede Zokru yerde kalmıştı. Önce herhangi bir düdük sesi gelmedi. Serbest vuruş işaret edilmedi. Pozisyonu devam ettirdi Mureka. Topu ağlarla buluşturdu. Ancak ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Öncesinde yapılan hareketin faul olduğu belirtiliyor. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasoba tarafından. 56. dakikaya ulaştık. Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Aygeyi sol kanada oynuyor. Sol kanatta sol taç ile orta çizginin birleştiği noktada Haydara topu aldı. Orta yuvarlağın sağında kendi alanındaki Dixti ile ondan rakip alanın ilk metrelerindeki Sosa. Geri oynuyor Dixti. Dixti biraz daha geri oynamayı tercih etti. Zokru orta yuvarlakta rakip alana geçti. Geçtikten hemen sonra Şov'a aktarıyor. Şov'dan sağ kanattaki Dixti ile daha sağda taç çizgisinde Sosa içeri doğru yöneldi. Sol ayağını aldı. Uzak bölgeye doğru oynuyor. Kontrol Haydar'a. İyi. Ceza alanı ön çizgisi yan çizginin birleştiği nokta. Sonrasında Berkan. Berkan sırtı dönük. Daha sonrasında bir verkaç denemesi. Berkan yerde. Topun bir hayli uzağında dolayısıyla faul bekliyor ama Gürcan Hasova bu pozisyona da yakın. Kalk dedi. Serbest vuruş gelmedi. Dolayısıyla top dışarı çıkıyor. Kale vuruşuyla oyun sürecek. Konyaspor kullanacak. Bu arada Zokru demiştim ama Dixtil. Düzeltiyorum. Mureka ile ikili mücadeleye giren, Muleka'yı durduramayan ama faule maruz kalan. Mureka topu ağlarla buluşturmuştu 55. dakikada ancak. Öncesinde yaptığı bu faulden dolayı ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Şov kendi alanının ilk metrelerinde orta yuvarlağın solunda topu aldıktan sonra Urkan'a aktarıyor. Urkan orta yuvarlağın hemen önünde kontrol ettikten sonra geriye Şov. Ondan sağ kanada Dixtil. Dixtil topla ilerliyor. Dixtil karşılan gören pozisyon sol ayağına da aldı. Bir verkaç denemesi Dixtil. Top hala kendisinde. Sağ kanada dönüyor Sosa. Ceza alanın yanındaki boşluk topun kontrolünü sağladıktan sonra Aygi'yi aktardı. O ceza alanı köşesinde ortasını yaptı. Savunma karşılıyor. Kocaeli Spor atakları sıklaştı. Ortalarla ceza sahasına girme çabası içerisinde görülüyor. Yeşil siyahlılar. Sosa bir kez daha aldı topu. Sağ kanada gönderiyor. Sağ kanattan içeriye doğru yöneltildi. Aygi'yi Halil'in baskısı var. Ondan biraz daha geriye Şov. Şimdi Urkan. Orfatı fırsatı arayan o. Ortasını yaptı. Kale alanı ön çizgisine doğru. Bir anlaşmazlık yükseklik kazandı. Aygi'den kontrol. Ceza sahası dışı. Şov sol kanada oynuyor. Şimdi Berkan sol köşede. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu Aygi'yi kaleci. Deniz Ertaş üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol ediyor. 58. dakika. Bir isabetli şut daha Kocaeli Spor takımından. Ancak yetkili değil. Çok rahat kontrol etti Deniz ama öncesinde savunmadaki takım arkadaşı Avazyem'le yaşadığı anlaşmazlık kale alanı ön çizgisi üzerinde tehlikeli bir sonuç doğurabilirdi. Hemen hatayı telafi ettiler. Kafa vuruşunda da Deniz'in iyi bir yer tuttuğunu görüyoruz. Savunmanın arkasına doğru bir pas düşüncesi Urkan'dan ama araya giriyor. Konyaspor savunması sol kanat. Gonçalves kontrol. Sonrasında pası Deniz. Faul beklentisinde yerde oyun devam ediyor. Berkan sağ kanatta kendi alanında topu aldıktan sonra Şov'la oynadı. Şov orta yuvarlan sağından rakip alana geçti. Hemen önündeki yine taç çizgisine paralel Aygeyi'ye artık daha dikine paslar Kocaeli Spor'da dikkat çekiyor. Berkan kontrol etti. Sol ayağını aldı. Berkan orta fırsatı mı şut mu? Sol kanada oynuyor. Şimdi kaleyi tam karşıdan gören pozisyon Magliza geldi ama iyi bir pas olmadı. Şimdi çabuk çıkarsa etkili olabilir Konyaspor. Muleka kendi alanının ortalarında topu aldıktan sonra geriye doğru oynadı. Melih kontrolü sağlayamadı. Şimdi sağ kanada gönderiliyor Ansuana.
Anzuan'a taç çizgisini kontrol ettikten sonra çizgiye paralel gönderdi mi? Aklıysa Melih'ten önce topu dışarı gönderiyor. Taç orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktadan sağ kanattan şimdi. Konyaspor taç atışı kullanma hazırlığında. Bu arada Kocaelispor'da bir oyuncu değişikliği daha var. Zoglu oyundan alınıyor. Tanguy Zoglu sarı kartı da vardı. İlk yarıda görmüştü. Düzeltiyorum, Aklıysa sarı kart görmüştü. Onun yerini 97 numaralı formasıyla Kocaelispor'da Ay alıyor. Bir forvet oyuna dahil edilmiş durumda. Belki dizilişte de bir değişiklik olacak. Kocaelispor'da bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Fransız 30 yaşındaki futbolcu Florian Ay. Oyuna girmiş durumda Kocaelispor'da. Savunmanın arkasına doğru bir pas. Dixil koşuyor. Çıktı kaleci Serhat. Ön çizgiye doğru. Uğur Kağan uzaklaştırdı. Çok rahat bir şekilde şimdilik rakip alana geçiyor. Sosa'yla Kocaelispor. Orta çizgiye paralel pas sol kanada. Haydar'a topla buluştu. Orta yuvarlağın hemen solundan rakip alana geçti. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Şov. Ceza sahası içinde Haydar'a dışarı doğru çeviriyor. Yevtoviç çok doğru bir noktada uzaklaştırdı ama rakip alanın ortalarına kadar baskı kurmuş durumda, yerleşmiş durumda Kocaelispor. Pek fazla nefes alamadı Konyaspor. Sol kanattan bir kez daha hata geliştirme çabasında konuk ekip içeriye doğru yöneldi. Dixtil sağ kanada oynuyor. Sağ kanatta Urkan topu aldı. Daha da sağ Ayke'yi. Ayke'yi içeri doğru yöneldi. Ayke'yi sol kanat. Ayke'yi sol ayak. Vuruş fırsatı arıyor. Ceza yayı dışarı doğru çevrildi. Maglisa, Şov, Dixtil sağ iç boşluk. Biraz daha solunda. Şov şimdi o da sol kanatta. Maglisa sol kanatta. Berkan yine ceza sahası sol köşesinde. Yaptı ortasını, savunma müdahalede bulunuyor. Atak devam etme eliminde. Berkan vuruş fırsatı. Savunma araya giriyor. Top bir kez daha Kocaelisporlu futbolcuların kontrolünde. Bu kez sol iç boşluk. Dixtil döndü, sıyrıldıktan sonra Deniz'e. Vuruşunu yaptı. Sekti savunmadan. Deniz rahat kontrol ediyor. Atakları sıklaşıyor. Kocaelispor'un beraberlik için yükleniyor konuk ekip. Kaleci vuruşunu uzun mesafeli kullandı Deniz Ertaş. Vulekas saç boşlukta topun kontrolünü sağlama çabası içerisinde. Haydar'a onu yakın takip ediyor. 3 oyuncu çevresinde Baku da yardıma geldi. O 3 oyuncu arasında topun kontrolünü sağlama çabasında, kaptırmama çabasında daha doğru ifadeyle Muleka ama topu bacakları arasında sıkıştırdı. Bu da direkt serbest vuruşa neden oldu ve hemen kullanıldı. Uğur Kağan'la geliyor sağ kanattan şimdi Kocaelispor. Uğur Kağan rakibinin üzerine gitti. Gonçalves sol kanada dönüyor. Şov ondan biraz daha sağ kanattaki Sosa'ya. Rakip alanın ortaları sağ iç boşluk. Sağ taç çizgisinde Aygey'i topu aldıktan sonra rakibinin üzerine doğru gitti. Ceza alanı yanındaki boşluğa doğru sürdü. İki oyuncu kademeli olarak karşılayınca Masuak onlardan biriydi. Sol kanada dönmeyi tercih etti. Bir kez daha Aygey'i topla buluşuyor. Şimdi orta fırsatı arıyor ama orta soluyla hemen Dixie ile aktarmayı tercih etti. Uğur Kağan sağ ayak yaptı ortasını. Penaltı noktasını açtı top. Orada savunmasına yardımcı olan Muleka son temas ondan, top dışarı çıkıyor. Korner. Köşe vuruşuyla oyunu sürdürecek Kocaelispor. Atak yönüne göre sol kanattan şimdi köşe vuruşu kullanma hazırlığında konuk ekip. 1-0 Konyaspor üstün. Dakika 63. Ancak Kocaelispor'un sıklaşan atakları var. Ceza alanı içi bir hayli kalabalık. Berkan topun başındaki isim. 6 oyuncu Kocaelispor'dan ceza sahasında. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direk. Vuruş. Out. Maglisa orada ve Şov kafa vuruşunu yapan futbolcu. Savunmadan çıkan oyuncular kale alanı ön çizgi seri yan çizginin birleştiği noktaya doğru göndermişti. Berkan Şov kafasıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı. Kale vuruşu uzun mesafeli kullanıldı. Deniz Türüç el uçtaki oyuncu Muleka'ya yakın ama etkili değil, indiremedi topu. Uzun mesafeli gönderiliyor. Top boşta kaldı bir an. AE topla buluşma fırsatı arıyor. Savunma müdahalesi yatarak Adil'den kritik. Melih kaptırdı. Atak devam ediyor. Şov top rakip alanın ortasında. Sağ kanada oynuyor. Sosa topun kontrolünü sağladı. AE dışarı çevirdi. Berkan sekti top. Atak devam ediyor. Bu defa sol kanat. Sol kanatta şimdi ceza sahasına doğru gönderilen pas. Baku ama savunma çarptırıyor. Sonrasında Muleka
En uçta topun kontrolünü sağladıktan sonra Dexter'in üzerine gitti. Dexter topun kontrolünü sağlamadı. Sahta çizgisine rakip alanın ortalarına kadar getirdi topu Mureka. Orada şimdi rakip alanda takım arkadaşlarının kalabalıklaşmasını da sağladı. Sağ kanatta Deniz Türü ceza alanının yanındaki boşluğa doğru taşıdı topu. Karşısında Maglisa var. Dışarı çeviriyor. Mureka rakip alanın ortaları sağ iç boşluk. Hemen ceza sahası ön çizgisine doğru. Melih bir pas daha. Masuaku ceza alanında. Çaprazda yerden paralel vuruş. Out. Az farkla. 10 kişi Konyaspor gole çok yaklaşıyor Melih'le. Dakika 65. Güzel bir ataktı. Muleka'nın rakip alanda topu tutması dikkate değer bir çabaydı. Sol kanattan gelişti Konyaspor'un atağı. Atağa destek veren Masuaku. Ceza sahası ön çizgisine paralel pası çıkardı. Melih sağ ayağının içiyle gelişine vurdu ama top kalecinin solundan out'a çıktı. Şimdi Konyaspor karşılama çabasında. Kocaelispor ata. Antuana gelişi güzel bir vuruşla topu uzaklaştırıyor. Maglisa, Masuaku oradaydı. Rahat bir hareketle kontrol ettikten sonra Urtevalak da kendi alanında topla buluştu. Şov kendi alanın, rakip alanın ortalarına kadar geldi. Aygi'ye aktarıyor. Aygi ceza yayında sırtı dönük geriye doğru oynuyor. Maglisa şimdi ceza sahasına orta. Ancak hiçbir takım arkadaşına değmiyor top. Bakışlar arasında dışarı çıktı. Out. Kale vuruşuyla oyun sürecek bir oyuncu değişikliği daha var. 66. dakikada. Metehan oyuna giriyor. Bakur'un yerine. Kocaelispor'da yapıldı değişiklik. Metehan Altunbaş bir forvet daha. ...24 yaşında Metehan... ...26 numaralı formasıyla... ...Bakur'un yerine oyuna girdi. Aye oyuna girmişti. Fransız forvet, tecrübeli oyuncu. Şimdi Metehan oyunda. Kocaelispor... ...özellikle... ...gole dönük silahlarını... ...boyuna sürmeye devam ediyor. 67. dakikaya ulaştık. Sol iç boşlukta Berkan topu aldı. Sol taç çizgisindeki takım arkadaşını aktarıyor. Bir kez daha Haydar Ağa topu aldıktan sonra içeriye yöneldi. Şov rakip alanın ortalarında sol iç boşlukta. Sağında Dixtil var. Kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. Sağında Sosa hemen ceza yayınına doğru gönderdi. Ayge'yi önü kapandı. Soluna dönüyor. Haydar Ağa sol kanat Berkan yaptı ortayı. Yerden kontrol Sosa biraz yükseklik kazandırdı ama topa iki kez temas ettikten sonra da kaptırmadı. Rakip alanın ortalarındaydı. Kocaelispor stoperi Maglisa kontrol ettikten sonra sol kanada aktardı Berkan. Refa ortası isabetli değil. Konyasporlu futbolcular kontrol ediyor. Yatarak müdahale Sosa'dan topun uzun mesafeli gönderilmesine engel oluyor. Taç atışıyla oyun sürüyor. Masuaku taç atışını kullanan futbolcu. Taç çizgisine paralel uzun mesafeli gönderdi. Muleka orada, Deniz orada. Muleka yapılan hareketin faal olduğu belirtiliyor. Orta çizgiyle yan çizginin birleştiği noktaya çok yakın bir bölüm, bir pozisyon. Oradan serbest vuruş kullanma hazırlığında şimdi Konyaspor. Adım adım rakip alana yerleşme çabasında eksik olduğunu hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz olabilir. Konyaspor 40. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 öne tamamladı. İkinci yarıya Enis Bardi ile başladı. Ama Enis Bardi oyun alanında yalnızca 2,5 dakika kadar kalabildi. Çünkü yaptığı sert hamle sonrasında kırmızı kart gördü, oyun dışı kaldı. Takımını 10 kişi bıraktı Konyaspor. 10 kişi oynuyor 48. dakikadan bu yana. Sol kanattan gelişiyor şimdi Kocaelispor atağı. Araya giriyor Melih. İzin vermedi oyuna az önce giren Metehan'a. Ama atak devam ediyor Kocaelispor'un. Kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. 10 numaralı formasıyla Berkan aldı topu. Ceza sahasına doğru yöneldi. Sağ kanada aktardı. Bir başka oyuna sonradan giren oyuncu Uğurkan. İçeriye yöneliyor. Berkan gelmişti, kendisini göstermişti. Uzak mesafe. Maglisa! Az farklı dışarıda. Bir şut imkanı daha. Kocaelispor'dan kaleyi yokluyor. Ancak sonuç yok. 69. dakika. Timosan Konyaspor 1, Kocaelispor 0 durumu devam ediyor.
uzun mesafeli oynandı. Magi sağ kendi alanının ortalarında sol taç çizgisinde kontrolü rahatlıkla sağladı. Hemen kalecisi Serhat'a aktardı. Serhat'tan Dixie ile ondan Uğurkan'a. Uğurkan Maglisa ile oynuyor. Rakip alanın ilk metrelerinde şimdi topla buluşan futbolcu Shaw. İçeri oynadı. Berkan. Savunmanın arkasına doğru Aygey'i. Aygey'i ceza yayında kontrol ettikten sonra bir kez daha Berkan. Berkan boşluk arıyor. Shaw sağındaydı. Tüm atlarıyla kapandı Konya Spor. Uğurkan. Saç boşlukta topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Sol sağ penaltı noktası hizasında yaptı ortasını, savunma yükseklik kazandırıyor. Uzaklaştırma çabası Konya Sporlu futbolculardan Deniz bu da başarılı olamadı. Kocaeli Sporlu futbolcularda kalıyor top. Berkan iyi sıyrıldı. Muleka'nın baskısından atak tazeliyor Kocaeli Spor. Sol kanat bu kez. Berkan çizgiye paralel sürdü. Sol kanatta Haydar'a topla buluşan futbolcu. Bir kez daha Berkan sol köşede kontrol etti, solunu aldı, vuruşunu yaptı yerden, etkili değil. Deniz rahatlıkla kontrol ediyor. 71'de kaleyi bir kez daha yokluyor Kocaeli Spor. Berkan Kutlu vuruş fırsatı buldu, yerden gönderdi ancak rahatlıkla kontrol etti Deniz Ertaş. Uzun mesafeli, gelişi güzel bir vuruş. Yine Muleka'yı olabilecek en uzak noktada ama rakip kaleye yakın bölümde buluşturma çabasıydı. Muleka'nın topu rakip alanda tutarak yerleşmesini bekliyor. Artık yerleşmeyi sağlamasını bekliyor artık. Konya Sporlu futbolcular savunmanın arkasına doğru uzun mesafeli bir pas ama isabetli değil top. Deniz Ertaş'ta kaldı. Penaltı noktasına kadar çıktı. Deniz kontrol etti, hemen eliyle oyunu sürdürdü. Melih Yevtoviç temel savunmanın arkasına sol kanada doğru bir pas. Masuaku. Masuaku yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Bir oyuncu değişikliği daha, bu defa Konya Spor takımında 22 numaralı formasıyla Ryan Bania oyuna girme hazırlığında, savunmaya yönelik bir hamle olarak görülüyor. Çok çaba harcıyor. Atakları da karşılarken Konya Spor savunması eksik olmalarında elbette bunda etken. Sol sağ, sağ kanat cezalarının yanındaki boşluğa taşıdı. Orta fırsatı alıyor. Penaltı noktası hizası çekti soluna. Uzak bölgeye doğru. Kafa vuruşu top ağlarda gol. Kocaeli Spor eşitliği sağlıyor Aydar'a. Dakika 72. 1-1. Sosa'nın topta ve golde payı çok büyük. Sağ kanatta. Cezalarının yanındaki boşluğa doğru taşıdı. Penaltı noktası hizasında sol ayak uzak bölgeye doğru kafa vuruşunu yaptı. Haydar'a çok akıllıca sızdı ve Deniz Ertaş'ı mağlup ediyor. Haydar'ın kafa golüyle Kocaeli Spor aradığı golü buluyor. Rakip eksik kaldıktan sonra ataklarını sıklaştırmıştı. Forvet hattına yönelik değişiklikler de ayrıca dikkat çekmişti. İşte hem bu değişiklikler hem oyun anlayışı karşılığını buluyor. Savunmanın solunda oynayan Haydara'nın ceza sahasına sızıp kafa vuruşuyla topağlarla buluşturması ayrıca dikkat çeken bir detay. Deniz çıktı. Ryan Bania oyuna giriyor Konya Spor'da.

Kaleci Deniz. Başlama vuruşu sonrasında kendisine gelen topu uzun mesafeli olarak gönderdi ama girişi güzel bir vuruş oldu. Hiçbir takım arkadaşına ulaştıramadı. Rahatlıkla kontrol etti Kocaeli Sporlu futbolcular ve şimdi atak geliştiriyorlar. Sağ kanat Uğurkan, uzun oyunu savunmanın arkasına doğru bir pas. İyi bir kontrol gelmedi Sosa'dan. Araya girdi Masuaku, sağ kanada oynuyor. Antuana, taçısına paralel Melih. Şov'la mücadelesi, Melih'in topu dışarı gönderdiğini belirtiyor yardımcı hakem. Muhammed Ali Metoğlu o bayrağıyla yönlendirdi. Taç Kocaelispor kullandı kendi alanının ortalarından. Uğurkan bir kez daha kendi alanının son metrelerinde sağ kanatta topla buluştu ve Sosa'ya aktardı. Sosa sol ayağını aldı, içeri doğru yöneliyor. Karşısında Masuaku var, onu birlikte takip etti. Şimdi Berkan, rakip alanın ortaları, kaleyi tam karşıdan gören pozisyon. Berkan kontrolü sağladı. Takım arkadaşlarının oyun alanındaki dizilimine şöyle bir baktıktan sonra hemen sağındaki Ayge'yi tercih etti. Bir kez daha Berkan, yine rakip alanın ortaları, bu kez sol kanat. Haydar'a kontrol, içeri doğru yöneltti. Haydar'a. Vardisa da rakip alanın ortalarına kadar geldi. Berkan bu kez sağ iç boşlukta. Sol ayağını aldı. Vuruşunu da yaptı. Kaleci iki hamlede kontrol ediyor Deniz. 75. dakikada bir kez daha yokluyor Kocaeli Spor. Birbirlik eşitliği sağladılar. 72. dakikada Berkan sert vuruyor. İki hamlede kontrol ediyor Deniz. Deniz kaleci vuruşuyla uzun mesafeli oynuyor. Jackson Muleka en uçtaki oyuncu. Kafasıyla indiren Dixtil. Vardisa. Gonçalves'in de baskısı var. Haydar'a o baskı rağmen topu taç istine kadar taşıdı. İçeri doğru yöneltiyor Magliisa. Rahat bir şekilde çıkıyor Konya Sporlu futbolcular. Yine bağlantı oyuncularından biri Uğurkan topla rakip alana hızla geçti. Hemen sağında Sosa var. Ama o savunmanın arkasına doğru hareketlenmesini beklediği Ayge'yi tercih etti. Ayge'yi bunu beklemiyordu. Bir anlaşmazlık sonrasında Konya Sporlu futbolcular yine uzun mesafeli oynuyor. Gevtoviç kontrolü sağladı. Topuk pası Muleka. Kendi alanının sol metrelerinde topun kontrolü sağlama çabasında. Bir an boşta kalmıştı. Milih Adil'le oynuyor. Geriye sağ kanada doğru dönüyor ama isabetli bir pas olmadı Ansuana için. Taç. Kendi alanının son metrelerinde orta çizgili yan çizginin birleştiği noktadan şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Konya Spor. Bu arada az önce İlhan Palut da bir sarı kart gördü. İlk yarıda Selçuk İnan 10. dakikada oyuncusu Sissoko sarı kart görünce itirazlardan dolayı sarı kart görmüştü. İlhan Palut da oyuncu değişikliği sırasında oyuncu değişikliğinin çabuk yapılmasını istediği için yoğun itirazlar yapmıştı ve o da sarı kartla cezalandırılıyor. İki teknik adamın da sarı kartı var artık karşılaşmada. Dextil bir an top boşta kalmıştı. Halil hareketlenmişti. Riske girmiyor. Vaglisa ve uzun mesafeli gönderiyor. Biraz gelişi güzel bir vuruş oldu. Top dışarı çıktı. Out kale vuruşuyla oyun sürecek. Bu arada bir oyuncu değişikliği daha. 94 numaralı formasıyla Konya Spor'da Enis Destan oyuna girme hazırlığında. Yevtoviç bu arada kenara alınıyor. Tot oyunda. Orta alana bir katkı. İki oyuncu değişikliği birden şimdi. Enis Destan da oyuna giren bir başka futbolcu oluyor. Konya Spor'da 94 numaralı formasıyla. 30 yaşında tecrübeli bir forvet. Enis Destan. Muleka görevini tamamladığı gibi görülüyor. Ama ona artık destekçi bir oyuncu var. Enis Destan, Muleka şimdi elin uçta. Risk alıyor Konya Spor. Ama Sosa'yla Kocaeli Spor'da rahat geliyor. Sağ kanatta Uğurkan topla buluşan futbolcu. Penaltı noktası hizası. Ceza alanındaki boşluk yerden. Yatarak savunmanın müdahalesi kontrol. Dikkat çekici Adil. Kritik müdahalede bulunuyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma uzaklaştırıyor. Orta yuvarlığa kadar çıktı kaleci Serhat. Hemen solundaki Haydar'a aktardı. Orta yuvarlakta rakip alanda Dixtil sağ kanada dönüyor. Uğurkan sağ taç çizgisindeki Sosa'ya. Sosa yine benzer hamleler. Sol ayağını aldı, içeri yöneldi. Berkan
Kontrolü sonrası topu Madis'e aktardı. Orta yuvarlan hemen önünde yapılan paslaşmalar Dixil, Berkan. Bir kez daha Dixil. Rakip alanın tam ortaları. Solunda Magnissa. Dixil bir kez daha adım adım alanı daraltarak yerleşme çabası içerisinde Kocaelispor. Ama Kocaelispor savunması da dikkat.

ve serbest vuruş hemen kullanıldı. Şov topu orta yuvarlığa kadar taşıdı. Berkan yardımcı takım arkadaşlarına orta çizginin gerisinde topla buluşuyor. Hemen soluna aktardı. Dijkstil en gerideki oyuncu. Hemen onun önünde Maglesa var. Orta yuvarlağın solunda topu aldıktan sonra sağındaki Dijkstil aktardı. Sağ kanat, sağ iç boşluk, rakip alanı ilk metreleri. Berkan topu aldıktan sonra savunma arkasına doğru gönderiyor. Aegi ilerleme çabasındaydı ama yapılan hareket faul, serbest vuruş. Kocaelispor kullanacak. Dakika 80 artık. Aegi'ye yapılan hareket faul, serbest vuruş. Etkili olunabilecek bir noktadan, kalabalık olunabilecek bir noktadan şimdi Konyaspor tarafından kullanılacak. Sağ kanat ceza alanı yan çizgisiyle ön çizginin birleştiği nokta hizası. Ceza sahası ön çizgisiyle bu mesafeden yaklaşık 15 metre. Berkan topun başında, serbest vuruş kullanıldı. Uzak bölgeye doğru kafa vuruş yapma çabası içerisinde Bakris ama topa yetişemiyor. Top dışarı çıkıyor. Out. Kale vuruşuyla oyun sürecek. Jevtović çıktı. Tot onun yerini aldı. Orta alanda Melih ile ikisi şimdi savunmanın hemen önündeki oyuncular. Tabii Enis Bardi belki oyuna girebilseydi 2 dakika kadar, 2-2,5 dakika kadar oyun alanında kalabildi. İkinci yarının hemen başında Colin'in yerine, Efrem Colin'in yerine oyuna girmişti. Tabii onun yokluğu çok önemli. Konyaspor'un oyununu bir hayli etkiledi. Enis Desan ve Muleka şimdi ileri uçtaki oyuncular. Melih de biraz daha önde olma çabası içerisinde görülüyor ama Kocaelispor atakları dalga dalga geliyor. Şimdi sol kanat Aygey'i topu taşıma çabası içerisinde Ejiske yaptı ortasını, savunma karşılıyor. Top dışarı çıkıyor. Taç penaltı noktası hizasından, atak yönüne geri sol kanattan. Kocaelispor taç atışı kullanıyor. Berkan Kutlu aldı. Geri oynuyor. Orta yuvarlan solundaydı. Maglesa bir kez daha Berkan. Sol iç boşlukta topu aldı. Sol taç çizgisinde Haydar'a var. Berkan ceza alanı yanındaki boşluğa doğru hareketlendi. Şov'la paslaşmayı tercih etti Haydar'a. Geriye Maglesa. Hemen sağında orta yuvarlan önünde. Dijkstil sağ kanada oynuyor. Solsa topu aldı. Rakibinin üzerine gitme çabası içerisinde. Yaptı ortasını. Penaltı noktasına doğru savunma uzaklaştırıyor. Şimdi hemen önündeki boşluğa doğru gönderildi Melih'in. Melih topla rakip alana geçti. Haydar'a karşılama çabasında. Enis Destan içeri doğru yöneldi. Melih şimdi içeri doğru yönelen o oluyor. Ondan sağ kanada doğru Tot. Şimdi sol kanada doğru atak. Masuaku atağa destek verdi. Tot kontrol sırtı dönük. Melih ceza yayı. Deniz sırtı dönük kapalı. 3 oyuncu birden bastırdı. Sağ kanada aktarıldı. Ansuma da atağa destek verdi. Şık bir vuruş denemesi ama isabetli değil. Masuaku penaltı noktasıyla ceza sahası ön çizgisi arasında vuruş yaptı ama istediği gibi değildi. Top sağ kanada doğru açıldı Kocaelispor atak yönüne göre. Taca çıkmadan da Dijkstil kontrol ediyor ve sonrasında topu takım arkadaşlarına aktarıyor. Kocaelispor atak tazeliyor. Dakika 83, 1-1'lik eşitlik. 40. dakikada kendi kalesine Zokru atmıştı. Kocaelispor'un beraberlik golü 72. dakikada Haydar'dan geldi. Bir kez daha ifade edelim. 48. dakikadan bu yana Konyaspor 10 kişi oynuyor. Sağ kanattan atak geliştiriyor. Solsa'yla orta yuvarlak kendi alanının ortalarında sağ taç çizgisiyle topu aldıktan sonra Dijkstil ile paslaştı. Rakip alanda orta yuvarlakta, orta yuvarlağın dış çeperinde Maglesa topu aldı. Ceza sahasına doğru uzun mesafeli bir pas. Aye topla buluştu ama kalabalık savunmanın arasından çıkamıyor. Antuana sağ kanada doğru taşıyor. Aye ve Aegi'nin baskısı. Aegi'de kalıyor top. Atak tazeliyor. Şimdi Kocaelispor. Sol kanattan gelişiyor bu kez atak. Haydar'a. Hemen sağındaki Dijkstil ile ondan en sağdaki Uğurkan'a. Bir kez daha Dijkstil rakip alanın ortalarında top aldıktan sonra Uğurkan'la paslaştı. Masuaku karşısındaki yerini aldı. Ceza sahasına orta yükseklik kazandı top. Bir anda bir ters vuruşla kaleci Deniz Ertaş. Hücum oyuncularından hemen önce vuruş yapma fırsatı buldu Avezyan. Top kaleye doğru yöneldi. Deniz üzerine gelen topu tehlike bölgesinin dışına doğru çekti. Yükseklik kazandırmıştı bir an. Metehan, o da oyuna sonradan giren bir futbolcuydu. Metehan'dan
yükseklik kazandıktan sonra Ayin'in önünde kalabilirdi top. Tehlikeli bir an yaşanabilirdi bu. Kocaeli sporlu futbolcular için ancak o tehlikeyi Avazyen son anda topa temas ederek engelledi. Deniz'de topu ceza sahası dışına göndererek pozisyonun geçmesini sağladı. Dakika 85 artık. Bu arada ceza sahası içerisindeki bir pozisyon için ki biraz geride kalmıştı o pozisyon. İtirazlar vardı. Bir VAR incelemesi yapıldı. VAR incelemesi sonrasında herhangi bir ihlal olmadığı görülünce taç atışıyla oyun sürüyor. Konyaspor futbolcularda kalmıştı bir an. Bir andan fazla artık oynayamıyor Konyaspor futbolcular eksik olmalarının da etkisiyle. Taç atışı orta yuvarla orta çizgili yan çizginin birleştiği noktada hemen kullanıldı. Baglisa kendi alanında topu kontrol ettikten sonra Dixiel'e aktardı. Dixiel'den uzun mesafeli bir pas. Aye ceza alanı yanındaki boşluk sol kanatta topu kontrol ettikten sonra devamını getiremiyor. Top onun son teması sonrasında taca çıkıyor. Sağ kanattan taç atışı kullanma hazırlığında şimdi Konyaspor ev sahibi ekip. Banya, Avazyem, Adil savunmaya destek veren oyuncular olarak da ayrıca dikkat çekiyor. Ceza sahasına doğru savunmanın arkasına Metehan kontrol yaptı. Metehan gol! Metehan! Kocaeli Spor öne geçiyor dakika 86. Harika bir paslı ceza sahasına doğru. Metehan sıstığında taşıdı adeta stoperi. Vuruşunu da yaptı, topu ağlarla buluşturdu. Kocaeli Spor deplasmanda inik duruma düştüğü mücadelede şimdi 2-1 üstün. Konya'da Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Kocaeli Spor taraftarları mutlu. Taç atışı kullanıldıktan sonra hemen uzun mesafeli oynamayı tercih etti. Dixiel kendi alanının kendi alanına bakan diliminde orta yuvarlakta sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra topu ağlarla buluşturuyor. Avazyem'e rağmen ve Metehan'ın golüyle Kocaeli Spor öne geçiyor. Dakika 87 artık, 86. dakikada gelen gol. Kocaeli Spor deplasmanda Konya Spor karşısında 2-1 üstün. Geçtiğimiz yılın son haftalarıyla birlikte düşünüldüğünde Konya Spor puan hasretini sürdürüyor. Bu arada Melih uzaktan sert bir vuruş. Az farklı dışarıda. Top sol iç boşlukta hata sürükleme çabasındaydı. Kaleyi tam karşıdan gören ama uzak mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı Melih. Top kalenin solundan, kalecinin solundan dışarı çıktı. 88. dakikada bir şut denemesi daha Konyasporlu futbolculardan ama sonuç getirmiyor. Kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Uzun mesafeli oynadı Serhat. En uçta Metehan var. Avazyem'le mücadelesi. Metehan Avazyem mücadelesi. Avazyem topla rakibi arasına girdi. Topun dışarı çıkmasını sağladı. Taç atışıyla oyunu sürdürecek şimdi Konyaspor. Taç atışını sağ kanattan Anzuana kullanıyor. Yerinden kullanılmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi taç atışı kullanıldı. Araya girdi Berkan. Sonrasında Konyaspor futbolcu Tot sert bir müdahale. Gözler hakeme çevrildi. Kartına başvuruyor. Kartın rengi sarı. Dakika 88.

0: Oyuna ikinci yarıda giren Raymond Todt, Macar oyuncu, sarı kart görüyor 88. dakikada. Sinirler gerildi. Dakika 89 artık. Maçta artık son anlar. Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı. Kocaelispor bulduğu gollerle öne geçti. A'ya giden kontrol. Dışarı çevriliyor top. Berkan kontrol etti. Ceza sahası sol köşesinde. Geriye oynamayı tercih ediyor. Haydar'a sol çizgiye doğru yöneldi. Berkan yerden pası. Aegi ceza alanındaki boşluk. Abasem karşısında yan çizgiden girdi. Çizgiye taşıdı. Aegi'nin ortası uzak bölgeye doğru. Ama orada Masuaku ve kaleci Deniz'den başka hiç kimse yok. Yine Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya geliyor İki takım, Konyaspor ve Kocaelispor. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmalarda Kocaelispor'un üstün ayrıldığını görüyorduk. Bu istatistik devam edecek gibi görülüyor. Dakika 90 artık. Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Bu 3 set geride kalan 3 sezonun 3'ünde de ilk yarıda oynanan maçları Kocaelispor kazanmıştı. Kocaelispor burada konuk olduğu karşılaşmada geçen sezon Süper Lig'de 3-2 rakibini mağlup etmişti. Bu defada 2-1'lik üstünlüğü var. Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybetmişti Konyaspor. Bu sezon o da 2'de 0'la başladı. 5 maçlık puan hasreti var bu karşılaşmaya çıkarken. Konyaspor'un gidiş gösteriyor ki bu puan hasreti belki de 6'ya çıkacak maçta artık son anlar. Dakika 90. Konyaspor biraz can havliyle şimdi yüklenme çabasında. Kocaelispor oyunu kendi alanında kabul etmeye başladı. Uzun mesafeli ceza sahası sol köşesine doğru Enis indiriyor. Savunma uzaklaştırıyor. Atak tazeleme çabası. Şimdi Konyaspor'da Enis bir kez daha kalabalık arasından sıyrıldı. Todt, Masuaku sol iç boşluk, rakip alanın ortaları, aldı topu. Orta yuvarlak, rakip alanın ilk metreleri. Muleka, Engin'deki oyuncu. Uzun oynuyor yine ceza sahası sol köşesine doğru. Bu kez Todt'un bulunduğu bölüme doğru yine savunma uzaklaştırdı. Masuaku atağa destek verme çabası içerisinde. Ama sıyrılamıyor. Berkan orada şık hareketlerle topun kontrolünü sağladı. Topu korudu. Ardından da savunma uzun mesafeli gönderiyor ama top dışarı çıkıyor. Taç 4 dakika oynanacak. İlave olarak 90 artı 4 oynanacak. 90 artı 1. dakikadayız. Sol kanattan rakip alanının ortalarından Masuaku ile taç atışı kullanıyor. Tumosan Konyaspor son fırsatlarını değerlendirme çabasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği mücadelede şimdi 2-1 geride. Şov topu aldı. Kendi alanının ortalarına kadar geldi. Adeta bir suplexle güreşten ödünç alabileceğimiz bir hamleyle Adil rakibini yere indirdi. Serbest vuruşu Kocaelispor kullanacak. Kendi alanının son neçeleri. Orta yuvarlağın Kocaelispor alanındaki bölümün dış çeperi hizası. Pek aceleci değil artık Kocaelisporlu futbolcular. Roller değişti. İlk yarıda öne geçtikten sonra özellikle Kocaelisporlu futbolcular oyunu bir hayli yavaşlatmışlardı. Şimdi savunmanın arkasına doğru, bekle savunma arasına doğru bir pas uzun mesafeli Aye toplu buluştuktan sonra ceza alanındaki boşluğa doğru taşımıştı. Adil geldi, durumunu bozdu. Taç penaltı noktası hizasından şimdi taç atışı kullanma hazırlığında Kocaelispor. Uğurkan taç atışını kullanma hazırlığında. Hayır köşe vuruşu olduğu belirtiliyor. Düzeltiyorum. Topu köşe gönderene taşıdı. Paslaşarak kullandılar Berkan ve Uğurkan. Şimdi ceza alanındaki boşluk. 3 oyuncu birden şimdi paslaşıyor kendi aralarında. Kalenin biraz uzağındalar ama kendi kalelerinden çok daha uzaktalar. Berkan orada, Uğurkan orada. Hatta oyuna sonradan giren oyuncular bir numaralı formasıyla João Pedro orada. Sonunda top dışarı çıktı. Konyaspor kale vuruşuyla önü sürdürecek. 90 artı 3. dakika. Uzun mesafeli oynuyor Deniz Ertaş. Bu defa çok acele etti. Yükseklik kazanan top. Savunmada Maglisa'nın müdahalesi yerde. Konyasporlu futbolcu var ama oyun devam ediyor. Yavaş yavaş doğruldu. Enis Destan sağ kanada doğru gönderildi top. Uğurkan İki oyuncunun arasından topun kontrolü sağladı ama Barya'da kaldı top. Uzun oynuyor Barya. Savunmanın arkasına. Edis Aslan kalktıktan sonra hemen hareketlendi ama çok rahat Serhat. Çizgiye kadar topun hareketlenmesini bekledi yavaş hareketlerle. Ve sonrasında elini aldıktan sonra hemen sürdürdü. Sol kanata Haydar'a çizgiye paralel gönderiyor. Magrisa içeride. Tot'un baskısı. Giriş güzel bir vuruş oldu. Orada hiç kimse yok. Ayen'in bir hayli uzağında. Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğü 96 4. dakika. Gözler hakeme çevrildi. Her an son düdük gelebilir. Tot sol kanada aktardı. Masuaku kendi alanının son metrelerinde topu aldı. Ters kanada oynuyor. Ama orada savunmanın müdahalesi uzaklaştırıyor Kocaelisporlu futbolcular. Konyaspor artık belki de son şanslarını kullanıyor. Son anlar mücadelede. Uzun mesafeli oynadı. Avazyem göz kontrol. Mulaka ama devamını getiremiyor. Magritsa kritik bir müdahalede bulunuyor. Sonrasında mücadelenin hakemi karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Konyaspor'un puan hasreti devam ediyor. Kocaelispor kazanıyor. 40. dakikada Konyaspor Gonçalves'in vuruşu, Zokru'nun topu kendi alanına yönlendirmesi sonrasında 1-0 öne geçmişti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı ama ikinci yarıda özellikle Konyaspor eksik kaldıktan sonra sıklıkla atak bir oyun ortaya koydu. Kocaelispor 72'de Haydara'yla, 86'da Metehan'la skoru buldu. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Ahmetspor'u 2-0 yenen Kocaelispor üst üste ikinci galibiyetini alıyor. Yoluna devam ediyor. TRT Radyo 1'den yaptığımız yayının da burada sonuna geliyoruz. İkinci yarısı rakiplerden birinin eksik kalmasıyla tabii birlikte biraz daha hareketli, gollerin geldiği bir yarı oldu. Belki çok daha zevkli karşılaşmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'den ama Tümosan Konyaspor Kocaelispor karşılaşmasından bu kadar. Volkan Kahraman'la birlikte yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Faruk Mutkan. Güzel bir akşam, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 9, ayıplı maldan sorumlu. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akte anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklamayla nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğiyle bağlı olmaz. Yani bu durumda satıcı suçlanamaz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yarın 30 Ağustos Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'la eski başkan Yerlen Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği açısından dikkat çeken iki saldırı yaşandı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi, ertesi günde ona yardıma giden Lider Kocatepe gemileri hedef alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Haberleri dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Arif abi.
4: ...15,1 metreküp maksimum yük hacmi... ...2,3 ton taşıma kapasitesi... ...Ford Transit Van... ...hangar gibi...
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
6: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
7: 1-31 Ağustos tarihleri arasında... ...seçili iPhone modellerinde 4000 liraya... ...seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde... ...8000 liraya varan ek takas desteği vatanda... ...ayrıntı...

kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için epi indir.

0: 99 liraya. Kurundiki ÖCM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
5: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.25'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Bizler teknik yönetmen arkadaşım Volkan Kahraman ve sunucunuz ben Yücer, hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Saat 21.30'da iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Biri İstanbul'da Galatasaray Göztepe. İşte bu karşılaşma sizlere Radyo 1 aracılığıyla evlerinize gelecek. Bir diğeri de Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşması sevgili dinleyiciler. Ve bu karşılaşmada sevgili dinleyiciler sizlere Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmasını da sizlere aktaracağız. Burada sevgili dinleyiciler. Şimdi bunun yanında bugün de bir karşılaşma oynandı sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmada da Konya Spor kendi sahasında Kocaeli Spor'la oynadı ve sevgili dinleyiciler bu karşılaşmayı Konya Spor 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geride kapadı. Kocaeli Spor 2-1 kazandı Konya Spor'a karşı sevgili dinleyiciler. Şimdi, sevgili dinleyiciler bu arada Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına geçmeden evvel ben size şu ana kadar oynanan karşılaşmalarla ilgili bilgi vereyim. Dün oynanan karşılaşmada Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Saat 21.30'daydı bu karşılaşma. Bildiğiniz gibi Gençler Birliği iki karşılaşmayı kazanarak bu maça çıkmıştı. Erzurumspor ise iki maçta puansız olarak Ankara'ya gelmişti. Ve bu karşılaşmanın 55. dakikasında Eren Tozlu Erzurumspor Futbol Kulübü adına 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 66. dakikadaysa Traore buna karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma bugün saat 19'daydı. Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk etti. Bildiğiniz gibi Konyaspor şu ana kadar puanı yoktu ve bu karşılaşmada Kocaeli Spor'la oynadı. Kocaeli Spor'un da 3 puanı vardı ve Kocaeli Spor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Puanını 6'ya yükseltirken Konya Spor puansız kaldı. Ve şimdi biz Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Sözü Murat Kara'ya bırakacağız. Maç öncesi son bilgileri verecek bize. Söz Murat Kara'da.

0: Teşekkürler sevgili Yüce Er. Evet, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Adnan Süvari sezonunda Gaziantep Spor ile Çaykur Rizespor arasında. Çaykur Rizespor bugün kazanmak için sahada, Gaziantep Spor'da öyle. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda biraz sonra zorlu randevu başlayacak. Evet, karşılaşmayı Antalya bölgesinden Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcı hakemler Gökhan Barcın, Murat Gözütok olurken 4. hakem Burak Demirkıran ve Riva'da ise Varda Erkan Engin ve Avar'da da Süleyman Özay görev yapacak. Hemen ben iki takımın kadrolarını size aktarmak istiyorum. Gaziantep Spor'da kalede Kaçber Tobias görev yapacak. Savunmada Luis Makeda, Abena, Ulrich Meleke. Ortada Sorescu, Gidado, Alexander Maxim, Kozlowski, Fuat ve ileride Bogdan Stefan Hansen 11 ile Gaziantep Spor takımı. Böyle bir 11 ile bugün Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çimlerine çıktı. Çaykur Rizespor'da ise kalede Yahya Fofana görev yapacak. Savunmada Mithat Saknan, Atilla Mokri, Aris. Ortada Taylan Antalyalı, Kasim Laçi, Ahmet Kutuçi, Oloboyin. Ve ileride ise Ali Sol, Emre Can 11 ile de Çaykur Rizespor takımı oyun alanında olduğunu belirtelim. Gaziantep'te tribünler biraz az ama hava çok güzel gerçekten de. Hafif serin bir hava, futbol için her şey müsait ve biraz sonra karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolağan düdüğüyle mücadele başlayacak. Sevgili Yüce Er, söz şimdi sende.
1: Murat Kara, çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Ve bu arada bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalar vardı. Bu dün oynanan karşılaşmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Trendyol 1. Lig'de dün Keçiören Gücü 2, Ümraniye Spor 2, Pendik Spor 1, Bandırma Spor 1, Antalya Spor 1, Sarıyer 2, Muğla Spor 2, Bolu Spor 0. Bu karşılaşmalar dün oynandı sevgili dinleyiciler. Bugünse Trendyol 1. Lig'de Kayseri Spor kendi sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Bursa Spor'a 2-1 yenildi. Bir diğer karşılaşmada İstanbul Spor Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı sevgili dinleyiciler. Ve saat 21.30'da iki karşılaşma var. Batman Petrol Spor Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve bir diğer karşılaşma Mardin'de. Mardin 1969 Van Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ve bütün karşılaşmalar, bu iki karşılaşma TRT ekranlarından sizlerle buluşacak sevgili dinleyiciler. Biz de şimdi Galatasaray Göztepe karşılaşması için sözü Deniz Tuğrul'a veriyoruz. Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Teşekkür ediyorum Yücer. İstanbul'dan Ali Samiyen Spor Kompleksi, Ramspark'tan tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanına geldik. 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Birazdan Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Az önce İstiklal Marşımızı hep birlikte söyledik. Öncesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ramspark'ta kutlandı. Onu da belirtmek isterim. Ellerde bayraklar, tribünlerde taraftarların dillerinde marşlarla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Evet, iki takım futbolcuları yerlerini aldı. Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da kalede Uğurcan, savunma dörtlüsü Şalai Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'tan oluşuyor. Orta alanda Torreira, Lemina, sağda Yunus, solda Barış Alper. Forvet arkasında bu karşılaşmada Osimhen'in hemen arkasında Gabriel Sara ve ileride Okan Buruk'un gol ismi her zaman olduğu gibi Victor Osimhen olacak. Göztepe'ye bakalım. Göztepe'de Stanimir Stoylov'un 11'ine bakalım. Luka Gugeshashvili kalede. Liste yollara ayrılmıştı. Hatırlayacak futbol severler, Mateusz Lis uzun bir süre Göztepe'nin kalesini korumuştu. Yeni kaleci Luka Gugeshashvili. Savunma Taha Bokele ve Ege'den oluşuyor. Genç Ege bu karşılaşmada 11'de Gençler Birliği mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuştu. Arda Okan, Rodney Miroshi, Akonor, forvet arkasında Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique ve Jan Derson ileride. Bir hatırlatma yapalım değerli dinleyicilerimize. 11'ler bize ulaştığında, hatta az önce anons edildiğinde, altını çizelim, kalede Uğurcan Çakır vardı. Uğurcan Çakır'ın ismi söylenmişti ama bir son dakika gelişmesi var. Değerli dinleyiciler, kalede Jankat Yılmaz bu karşılaşmada görev yapıyor. Bir kez daha altını çizelim, rahatsızlık geçirdi oyuncu. Az önce bu bilgimize ulaştı ve kalede Jankat Yılmaz bu karşılaşmada genç kaleci Galatasaray'da 11'de mücadele başladı Ramspark'ta. Günay Güvenç'in de bir rahatsızlığı var. Bu yüzden o da yedekler arasında değil. Onu da belirtmek isterim. Şimdi Göztepe Efkan'la serbest vuruş kullanıyor. Atak yönüne göre sol kanattan topun gerisinde Efkan Bekiroğlu. Tek kişilik bir baraj. Orada Yunus Akgün yer alıyor. Efkan baktı ceza sahasına. Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi. Efkan gönderdi içeriye. Ön direkte kafayla Sara karşıladı. Şallay hava topu mücadelesi, seken top. En geride Arda Okan kurtulan. O da gerçekten Göztepe'de performansıyla dikkat çekiyor. Gençler Birliği maçında da tek başına topla çok iyi gitmiş. Sonrasında takımına penaltı kazandırmıştı ama Göztepe penaltı vuruşundan yararlanamamış ve hemen akabinde Gençler Birliği golü bulmuştu. Göztepe oynadığı iki maçta 3 puanla tanışamadı. Galatasaray ise, futbol severler hatırlayacaktır, Erzurum'da farklı kazandı. Onu da belirtelim. Henüz net bir pozisyon yok tabii. İkinci dakika karşılaşmada taç atışı kullanılıyor şu an Göztepe'de. Şimdi Osimhen topu alamadı. Orta yuvarlakta santra noktasına yakın yerde Lucas Torreira karşıladı. İsmail Jakobs'a geliyor Galatasaray. Yerden pası Barış Alper'e. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Aldı Tahayi karşısına. Barış Alper bekledi. İsmail Jakobs'tan destek. Son çizgi. Son anda savunmada müdahale geldi orada Arda Okan'dan. Bir sağda bir solda Arda Okan. Şimdi karşılaşmada ilk köşe vuruşu Galatasaray'ın. Sol kanattan kullanılacak bu köşe vuruşu. Bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. Kalede Jankat Yılmaz var. Uğurcan Çakır bir rahatsızlık geçirdi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte savunma karşıladı Göztepe'de. En geride Yunus koşu topu yakaladı. Kendi aralığının son metrelerinde Yunus Akgün içeriye doğru gönderdi. Barış Alper'e gelmeden kafayla savunma karşıladı. Orada Bokele ve taş atışıyla Galatasaray'ın atağı devam edecek. Rakip yer alanın ilk metrelerinde atak yönüne göre sağ kanatta topla buluşan Şalai şimdi bıraktı Davinson Sanchez'e. En geride Abdülkerim. Jankat topu istedi, aldı. Jankat bekletmeden ileri doğru gönderdi. Barış Alper kafayla indirdi. Yunus alabilecek mi? Top biraz hızlı. Savunma karşıladı yine. Göztepe'de dönen topları alıyor bu dakikada Galatasaray. Şimdi sağ kanatta Roland Şalay döndü geriye Davinson Sanchez'e. Orta yuvarlakta Lemina topla buluştu. Bugün Lucas Torreira Lemina ikilisi var orta alanda. Şimdi sol kanatta Victor Osimhen topla birlikte hızlandı. Yerden Şalay ile oynadığı bir pas oldu sağda. Şimdi Yunus Akgün top istedi. Ona doğru gönderilen top araya giriyor orada. Savunmada çok dikkatli Akanor savunmasına yardımcı. O da yeni transferlerinden Göztepe'nin bu karşılaşmada. 11'de tabii Göztepe'de oldukça sakatlık var. Gökdeniz Bayraktar, Antunes, Godoy ve Sundberg bu maçın kadrosunda yok. İsmail Jakobs uzun bir taç atışı. Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Şimdi İsmail Jakobs ceza sahasında son çizgiyi orta yapabilecek mi? Topu rakibine çarptırdı ve takımına da köşe vuruşu kazandırmış oldu böylece. Dakika 4. Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark'ta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gabriel Sara gitti köşe gönderine. Topu çeyrek daireyi bıraktı. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Sara topu gönderdi. Kale sahasına doğru Osimhen'e. Osimhen yükseldi. Savunma bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı. İsmail Yakup en geride topu karşıladıktan sonra topu bıraktı Jankat Yılmaz'a. Jankat da iyice kendi yer alanının ortalarına kadar geldi. Pasını verdi. Jakobs'a, Lemina Jakobs paslaşması. Rakibini biraz daha üzerine çekmeye çalışıyor Galatasaray. Lemina tek top oynadı geriye Jankat Yılmaz'a. Yayda Jankat ileri doğru gönderdi. Arda Okan kafayla karşıladı. Göztepe altı şekillenebilecek mi? Orada Abdülkerim riske girmedi ve topu Taç'a gönderdi. Taç atışı Göztepe'nin, Galatasaray'ın yarı alanının ortalarında. Arda Okan taç atışını şimdi kullandı. İçeri doğru gönderdi. Henrique'ye top gelmiyor. İsmail Jakobs topa yükseklik kazandırdı. Osimhen'e gelmeden daha vurdu kafayı. Lucas Torreira, Yunus Akgün, Osimhen topu önüne çok iyi indirdi. Rekörtleriyle mücadelesi yerde kaldı. Karar faul. İkili sıkıştırma oldu. Victor Osimhen'e sağ içerisi biraz. Şu an geride tansiyon yükseldi. Galatasaray serbest vuruşu hemen kullanmak istiyordu. Orada bir anlık bir tereddüt, anlaşmazlık. Sonrasında Mehmet Türkmen de

0: Jacobs yerden pası isabetli olmadı. Kaleci Luka Gugeshashvili hemen ileri doğru gönderdi rakip yer alan doğru. Abdülkerim rakibiyle mücadelesinde taç atışı kimin? Taç Galatasaray'ın bir yardımcı hakemdi. Göztepe'de taç atışı beklentileri vardı. 7. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Jankat'a baskı. Riskli bölgede Jankat biraz ağır kalmıştı. Hemen topu ileri gönderdi sonrasında. Lucas Torreira karşıladı. Orta yuvarlakta Yunus tek top oynadı Lemina ile. Şimdi Şalai sağ kanada açılan top. Bekledi Roman Şalai. Lemina Torreira'dan destek geldi. İsmail Akop solda müsait durumda. Elini havaya kaldırdı. Top istedi. Gabriel Sara döndü. Geri Abdülkerim ile oynadı. Orta yuvarlakta Davinson Sanchez. Yavaş adımlarla santra noktasına geldi. Rakip yer alan ilk metrelerinde Barış Alper'i buldu. Barış Alper döndü sol kanada. İsmail Jacobs. Barış Alper'den destek geldi. O Gabriel Sara ile oynadı. Sara'nın ortası Osimhen tek top. Ama Luka Gugeshashvili de kaldı. Şık bir vuruş denedi. Victor Osimhen o top hızlı bir şekilde kaleye gitmedi. Şimdi Henrique Sanchez'i zorluyor. Andre Henrique Sanchez. Davinson Sanchez'den bir anlık orada bir tereddüt, bekleme. Sonrasında topu dışarı attı ama yardımcı hakeminde kalkan bayrağı var. Biraz tepkisi oldu çünkü Davinson Sanchez'in pozisyonun tamamlanmasının ardından karar offside. Andre Henrique offside durumunda en direkt serbest vuruş Galatasaray'ın. 8. dakikada hemen kullanıldı. Roland Şalai hızlı bir şekilde taşıdı topu sağ kanattan. Yunus Akgün'le oynadı. Yunus baslı topu bekledi. Sara Yunus paslaşması tekrar Sara top istedi. Sağa doğru attı kendini sağ taç çizgisi yakınlarına. Rakip yer alanda Galatasaray ceza sahasına doğru Barış Alper'e doğru bir pas ama bu pasın şık bir hızlı ve top da doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Göztepe'nin. Luka.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gideceğiz. Şimdi söz Murat Karada.
2: İkinci dakika Emre Can'ın attığı golle Çaykur Rizespor golü buluyor sevgili futbol severler. Sağ kanattan Mithat Pala'nın getirdiği topta güzel bir orta uzak kale direğinde Emre Can kendisini çok güzel gösterdi ve köşeye harika bir plaseyle topu filelerle kucaklaştırdı. Evet, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 12. dakikada Emre Can'ın attığı golle Gaziantep Spor 0 Çaykur Rizespor 1. Söz tekrar merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Kara. Eline emeğine sağlık. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor önünde 1-0 geride. Tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Galatasaray Göztepe maçındayız. Söz Deniz Tuğrul'da.
0: Jankat Yılmaz kullanacak kale vuruşunu. Karşılaşmada 10. dakika. Uğurcan'ın bir rahatsızlığı olduğu ara ara hatırlatmakta fayda var. Jankat Yılmaz kaleyi koruyor. Galatasaray'da şimdi rakipleri alan ilk metrelerinde Akanoğuz topla buluştu. Radney döndü geriye. Taha ile oynadı. Göztepe geliyor bu kez. Savunma arkasına doğru uzun bir pas. Andre Henrique iyi kontrol etti. Henrique çaprazdan vurdu. Topu dışarı attı. Bayrak da kalkıyor devamında. Ama savunma arkasına atılan uzun topta Andre Henrique golle burun buruna kaldı. Janderson ve Andre Henrique bu karşılaşmada ileride Stanimir Stoylov'dan böyle bir karar geldi. Uzun topları sıkça denemeye başladı Göztepe'de. İyi bir vuruş gelmedi tabii ama karar offside, en direkt serbest vuruşla kullanıldı Galatasaray'da. Davinson Sanchez ağır adımlarla geldi kendi yer alanının ortalarına. Şimdi bir anda hızlandı ve Yunus'u düşündü. Kafayla savunma karşıladı. Şimdi topla buluşan Akanor sol kanatta hareketli. Bir duvar pası düşüncesi olmadı. Janderson iyi kontrol edemedi. Rodney baskısı var Saray'a. Çıkamadı Galatasaray. Yerden pas Miroşi'den. Şimdi derin pas. Jankat'ta kalıyor bu konuda. Savunma arkası düşüncesi yine Andre Henrique. Fakat Jankat Yılmaz kalesini zamanında terk etti. Topun sahibi oldu. Roland Şalay. 11. dakika Galatasaray 0. Göztepe 0. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Davinson Sanchez yine. Janderson baskıya geldi. Efkan alabilecek mi? Top sarada kaldı. Şalay.

Gabriel Sara paslaşması, rakip yer alan ilk metrelere, şimdi orta yuvarlakta Lemina tek top oynadı, döndü geriye Davinson Sanchez'e, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez paslaşması, rakip yer alana iyice yerleşti sarı kırmızılar. Barış Alper Yılmaz şimdi sol kanatta destek İsmail Jakobs'tan, Barış Alper döndü, Abdülkerim'le oynuyor. Şimdi Lucas Torreira kendi aralığın son metrelerinde, Torreira bekledi, arkadaşlarının dağılımına baktı ve şimdi en sağda müsait durumda Şallay'ı buldu. Roland Şallay'ı hızla geçti rakip yer alana. Yunus Akgün'le oynuyor. Yunus boşluk aradı. Enine doğru gitti. Yunus rakip yer alanın ortalarına kadar geldi ve atan yönünü sol kanada çevirdi. İsmail Jakobs gönderdi içeriye. Osimhen'e doğru kafayla müdahale. Top Saray'a geldi. Gabriel Sara top dışarıda. Ceza sahası dışında. Gabriel Sara topla buluştu. Çok da yakın bir yerde ceza sahasına sol ayağıyla vurdu. Top dışarı çıktı. Deneme Gabriel Sara'dan geliyor. Kaleci Luka Gugeshashvili şimdi kale vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada 13. dakika. Durum 0-0. Gugeshashvili şimdi uzun gönderdi. Sara yükseldi. Arda Okan orada. Top Göztepe'de. Taç atışı kararı var. Hava topu mücadelesiydi. Arda Okan kurtulan, uzun taç atışları yapabilen birisi tabii aynı zamanda Göztepe'de. Nitekim öyle yaptı. Ceza sahasına doğru yükseldi top. Jakobs, Abdülkerim kafa vuruşu tehlike geçmedi. Şimdi Akanor top hızlı ama destek geliyor Akanor'a. Orada Bokele'den, Bokele gönderdi içeri, kafa vuruşu Jankat. Ceza sahasında Andre Henrique kafa vuruşunu yaptı. Top Jankat Yılmaz'da kalıyor. Bu kez de Göztepe gole yaklaştı. İki tarafta bu dakikalarda tempoyu arttırdı. Hem Galatasaray hem de Göztepe. Şallay'ı uzun gönderdi. Osimhen'e doğru, Osimhen. Hemen arkasında Ege var. Genç Ege topa dokundu ve taç atışı Göztepe'nin değil Galatasaray'ın hemen kullandı. Osimhen, Ege Yıldırım'da Göztepe altyapısından. Onu da belirtelim. Onun da tabii kariyeri, yolu, bahtı açık olsun. 2007 doğumlu, 19 yaşında. Sakatlıklar dolayısıyla tabii Göztepe'de o da şans buldu Stanimir Stoylov tarafından. Dileriz bu şansı da iyi değerlendirir. Türk futboluna yeni bir oyuncu kazandırmış olur böylece Göztepe'de. Yunus sakatlık geçiriyor. Arkadan yapılan hareket faul. Rahmi faul yaptı. Mehmet Türkmen onu uyarıyor şimdi. Yunus kalktı ayağa. Bir duran top şansı şimdi Galatasaray için. Gabriel Sara yine topun gerisinde. Karşılaşmada 15. dakikaya geldik. Rans Park'ta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tek kişilik bir baraj. Orada Efkan Bekiroğlu. Yunus hemen yanında Sara'nın. İsmail Jakobs da top istiyor. Hemen solunda. Şimdi Sara ceza sahasına doğru gönderdi. Savunma karşıladı Göztepe'de. Atak devam ediyor İsmail Jakobs'la. Jakobs bakıyor ceza sahasına. Bir uzun top denedi. Şimdi içeri doğru gönderdi. Top kalecide Luka'da. Luka Gugeshashvili çıktı ve topun sahibi oldu. Şimdi Gugeshashvili rakip yer alanı doğru gönderdi. Davinson Sanchez kafayla karşıladı ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Göztepe'nin. İstediği kontrolü sağlayamadı Davinson Sanchez. Ve şimdi Göztepe sol kanattan taç atışı kullanacak. Köşe göndere de yakın bir nokta. Uzun bir taç atışı Janderson'dan geldi. O da bunları iyi yapıyor. Kafa vuruşu son anda Jankat. Uzun kullanılan taç atışı, bekletmeden kafa vuruşu, top köşeye doğru yöneldi ve Jankat Yılmaz son anda çıkardı. Orada Bokele kafa vuruşunu yaptı. Kritik bir kurtarış. Jankat Yılmaz'dan Göztepe pozisyonları bulmaya devam ediyor. Köşe vuruşuyla İzmir ekibinin atağı devam edecek. Şimdi sağ kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahasında 4-6 oyuncu var. Göztepe'de orta ön direğe doğru geldi. Kafa vuruşu, arka direk vuruş, topağlarda gol. 16. dakika. Göztepe.

Antep'e 1, Galatasaray 0. Bir ön direk organizasyonu, arka direğe doğru kafayla indirilen top, bekletmeden vuruş. Top filelerle buluştu. 16. dakika ve İstanbul'da Göztepe 1-0 öne geçiyor. Ataklarını sıklaştırmıştı Göztepe ve şimdi Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramsparta İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu, arka direğe doğru indirilen top bomboş pozisyonda, orada çok rahat bir vuruş geldi ve Jean-Kat Yılmaz bu karşılaşmada kaledeydi. Topu ağlarında gördü. Mücadelede yeniden hareketleniyor. Jean-Kat bakıyor arkadaşlarına, ileri doğru gönderdi Osimhen'e doğru kafa vuruşu. Kademe çok dikkatli göstermedi. Şimdi Sara, Yunus anlaşmazlığı, Lemina'dan destek geldi. Hava topu Akanor indirdi, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Faul beklentisi vardı. Davinson Sanchez en geride topla buluşan isim Galatasaray'da. Bir sakatlık var orta yuvarlakta. Bu arada golü Miroshi kaybetti. Onu da belirtelim. Henrique arkaya doğru indirdi. Ve Novatus Miroshi, Jamaikalı, Tanzanyalı oyuncu, topu ağlarla buluşturdu. Bu sezonda ilk golünü atmış olduğu Göztepe formasıyla geçen sezon 2 golü vardı. Bir sakatlık var. Göztepe'de şimdi tedavi gerçekleşiyor. Dakikalar 18'i gösterirken İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var Galatasaray karşısında. Şimdi Rodney bir problem yaşadı. Bileğini, kolunu tutuyor. Kenara geldi. Orada tedavisi gerçekleşecek Rodney'in. Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, rakip yaralandan Galatasaray beraberlik golünü arıyor. Jakobs döndü geriye, Abdülkerim orta yuvarlakta, Davinson Sanchez rakip yaralanın ilk metrelerinde pasını aktardı Yunus'a. Yunus Akgün ceza sahasına, Osimhen'e doğru gönderdi kafayla, Ege karşıladı. Şimdi savunma önde Galatasaray'da, Abdülkerim ve Sanchez hızlı hücuma izin vermedi. Lucas Torreira yükseklik kazandırdı. Lemina bir kafa vuruşu daha, Osimhen alabilecek mi, alamadı. Bekletmeden vuruş, André Henrique savunma arkasına doğru koştu. Sanchez'le mücadelesinde Sanchez'den yine kritik bir müdahale geldi. Savunma arkası koşularını hem Henrique hem Janderson sıkça yapmaya devam ediyor. Kontra ataklarla Abdülkerim Bardakçı topu karşıladı. Şimdi İsmail Jakobs da çıkıyor Galatasaray. Onun pası Lucas Torreira. Orta yuvarlakta santra noktasına yakın yerde yine Mario Lemina, Torreira. Rakip yer alanında Galatasaray sağda, Yunus Akgün tek top oynadı. Şalay'dan koşu geldi. Ceza sahasına doğru gönderilen top kafayla, savunma yine dikkatli ve top dışarıda, köşe vuruşu Galatasaray'ın. Gokere kafayla karşıladı. Sarı kırmızılar köşe vuruşu kullanacak. İki tabii sarı kırmızılı takım var Galatasaray, onu da belirtelim. Atak yönüne göre sağ kanattan Sara topun gerisinde kullandı. Korneri ön direkte savunma karşıladı. İsmail Jakobs'a açılan top gelişine vuruş. Top dışarıda, kötü bir vuruş gerçekleşti İsmail Jakobs tarafından. Top kaleyi bulmadı 20. dakikada. Kale vuruşunu Luka Gugeşaşvili kullanıyor. Göztepe'de tabi 5 saniye kuralı da var. Mehmet Türkmen'e de ara ara bakıyorum. 5'ten geriye sayıyor yeni kurallar gereği. Şimdi Barış Alper Yılmaz kafayla karşıladı. Victor Osimhen hayla mücadelesi. Osimhen gidemedi. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Şimdi yine uzun bir top savunma arkasına doğru. Göztepe hata. Şimdi son çizgi atak yönü sağ kanatı. Vuruş geldi. Top dışarıda. Köşe vuruşu mu? Kale vuruşu mu? Kale vuruşu işareti var. Temas var mı yok mu? Yardımcı hakimle pozisyona yakındı ve Jean-Kat Yılmaz 21. dakikada kale vuruşunu kullanacak. Galatasaray'da Sanchez Jean-Kat'la oynadı. Hemen baskı geldi. Roland Şalay, Akanor hemen hızlı bir şekilde pres yaptı. Şalay uzun gönderdi Osimhen'e doğru. Osimhen alamadı. Arda Okan göğsüyle topu

çaktıktan sonra yükseltti. Andre Henrique'ye doğru top oyun alanında kalmıyor ve taç atışı göğüs tepenin bir, öyle zannediyorum ki offside beklentisi var. Teknik direktör Okan Buruğunca yoğun itirazı var. Şu an itibariyle devam ediyor. Dördüncü hakemede Okan Buruk. Orada serbest vuruş beklemişti. Oyun devam ediyor bu arada. Şimdi Lucas Torreira yerde kaldı. Karar faul, serbest vuruş. Galatasaray'ın Torreira hemen kullandı. Osimhen, Ege hemen arkasında. Topla buluşan Bokele. Hugo Şaşvili kafayla karşıladı. Sara, Akanor, Osimhen geldi. Akanor, Osimhen mücadelesi ve taş atışı Galatasaray'ın. Osimhen'in bu çabası taraftarlarından da alkışı aldı. Sağ kanattan şimdi İsmail Jakobs taç atışını kullanacak. Yine köşe yönlere 3-4 metrelik bir mesafe. Çok uzak bir nokta değil. Uzun bir taç atışı hazırlığı var. İsmail Jakobs da Osimhen'e doğru muhtemelen topu gönderecek. Ön direğe doğru gönderdi Abdülkerim. Alamadı topu. Efkan tehlikeyi uzaklaştırdı. Jan Derson koşuyor. Davison Sanchez hata yapmadı. Döndü kalecisine. Jankat Yılmaz'a. 23. dakika. Galatasaray 0, Göztepe 1. Gol Miroşi'den geldi. Duran toptan golü buldu Göztepe. Köşe vuruşundan arka direğe doğru indirilen topta Novatus Miroşi iyi bir son vuruşla topu ağlara gönderdi ve İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Galatasaray karşısında. Davison Sanchez Şalay paslaşması, tekrar Sanchez topu aldı. Abdülkerim, solda İsmail Jakobs topla buluştu. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Topla birlikte gitti. Verdi pasını Barış Alper'e. Barış Alper Taha karşısında. Onun pası Sara. Jakobs Sara paslaşması, orta geldi. Ceza sahasına Osimhen yükseldi. Vuramadı. Luka Gugeşaşvili tek yumruk yerde kaldı. Ceza sahası, top kapma çabası orada. Barış Alper Torreira. Torreira'nın orada faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen. Karar serbest vuruş. Göztepe ceza sahasında bir oyuncu da yerde kaldı. Osimhen'in de şimdi itirazları var Mehmet Türkmen'e. Serbest vuruşu Göztepe kullanacak. Luka Gugeşaşvili topu aldı. Takım arkadaşlarının ileri doğru gitmesini bekledi. 24. dakika. Ramsparta, Galatasaray 0, Göztepe 1. Gol Miroşi'den geldi. 16. dakikada değerli radyo dinleyicileri, biraz ağır hareketler olunca taraftarların da tepkisi oldu. Şimdi Gugeşaşvili kullandı. Rakip yer alanı doğru gönderdikten sonra kafayla Torreira karşıladı. Osimhen tek top, Yunus çıkabilecek mi Galatasaray? Yerde kaldı Yunus. Karar faul, serbest vuruş Galatasaray'ın. Kendi yer alanı son metrelerinden, santral noktasına yakın bir noktadan serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Torreira topun gerisini bıraktı. Lemina'ya açıldı. O noktadan Lucas Torreira. Mario Lemina kullandı. Torreira ile oynadı. Döndü geriye Lucas Torreira. Davinson Sanchez istediği atakları, istediği pozisyonları ilk 25 dakika itibarıyla çok fazla bulamadı Galatasaray. Şimdi sağ kanattan Şalay'ı gönderdi içeriye. Osimhen yükseldi. Kafa vuruşu gelmedi ondan. Arda Okan top oyun alanında kalacak mı? Yükseldi. Yere çarptı top. Barış Alper bekledi topun dışarı çıkmasını. Şimdi top dışarı çıktı ve sol kanattan taç atışıyla Galatasaray'ın atağı devam edecek. İsmail Jakobs yine uzun bir taç atışı hazırlığı var. İlk 25 dakikada Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan seken top. Torreira, şimdi Bokele. Çıkamadı Göztepe. Torreira yetişti. Hızlı bir atak şansı vermedi. Akanor topu ileri doğru gönderecekti. Taç atışı Göztepe'nin. Şimdi kullanılıyor bu taç atışı. Janderson yüksekte kazandırdı. Andre Henrique'ye gelmedi. Davison Sanchez, Osimhen, Ege hemen arkasında. Bu kez
Ege'nin faul yaptığını belirtti karşılaşmanın.

Cem'i. Serbest vuruş. Galatasaray'ın bir duran top şansı Galatasaray adına. Karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterirken yine topun gerisinde Gabriel Sara, tek kişilik bir baraj. Orada Efkan ceza sahasına doğru gönderecektir muhtemelen Gabriel Sara. O noktalardan yine denemişti, serbest vuruş kullanmıştı sarı kırmızılar ama savunma çok dikkatli. Göztepe'de şimdi işaret geliyor Mehmet Türkmen tarafından. Sara içeriye doğru gönderdi. Luka Dugeshashvili çıktı, topun sahibi oldu Luka Dugeshashvili. Arkadaşlarının ileri doğru gitmesini bekliyor. Şimdi uzun gönderdi. Geride hava topu mücadelesinde Şalay yerde kaldı, savunmasına yardımcıydı ve ona yapılan hareket faul. Jan Dersol tarafından serbest vuruş Galatasaray'ın. Abdülkerim Bardakçı topun gerisinde, o kullandı. Jan Katla oynadım. Uğurcan bir kez daha belirtelim, maçın 11'indeydi. Tam maça çıkacaktı ki Uğurcan Çakır rahatsızlandı ve kalede Jan Kat Yılmaz görev alıyor bu karşılaşmada. Osimhen'e gelmeden Ege kafaya vurdu tek top. Henrique'den Janderson'a şimdi. Tekrar Henrique'ye, Janderson'un koşu yoluna gönderdi. Abdülkerim savunmasına yardımcı hızlı bir şekilde döndü ama serbest vuruş Galatasaray'ın, dedi Mehmet Türkmen. Hemen kullanıldı. Lucas Torreira, şimdi Mario Lemina. Lemina ile çıkıyor Galatasaray. Davinson Sanchez rakip yer alan doğru gönderdi. Akanor karşıladı. Hava topu mücadelesi. Torreira yerde kaldı. Karar faul. Orada Miroshi faul yapıyor ve serbest vuruş Galatasaray'ın rakip yer alan ilk metrelerinde. Atak yönüne göre sağ kanattan bu serbest vuruş şimdi kullanılacak. Lucas Torreira topun gerisinde. Şalay çizgiye doğru attı kendini. Şimdi topla buluştu Roman Şalay. Sağ koridorda kat ettikten sonra yaptı ortasını. Osimhen istediği gibi yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'la atak devam ediyor sol kanatta. Barış Alper içeriye gönderdi. Sara sırtı dönük. Şimdi dönme çabası daha karşısında, daha Sara. Ve sonrasında orada Arda Okan riske girmedi. Topu taca gönderdi. 29. dakika. Galatasaray 0, Göztepe 1. Jakobs taç atışını kullanıyor. Rakip yer alanın ortalarından, sol kanattan. Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez orta yuvarlakta. Pası Roland Şalay'e. Geçtiğinde rakip yer alana Şalay. Yunus Akgün tek top oynama düşüncesi. Lemina ile bir duvar pası düşüncesi vardı ama o gerçekleşmedi. Yunus döndü geriye Sanchez'e. Sanchez Abdülkerim. Abdülkerim de hata katıldı. Barış Alper. Sara. Arda Okan araya girdi. Osimhen takip etti. Orada bir anlık anlaşmazlık. Top oyun alanında kalmıyor. Savunmada anlaşmazlık geldi orada Göztepe'de ceza sahasında. Efkan da takım arkadaşını şimdi tebrik etti. Moral verdi ona ve kale vuruşu Göztepe'nin. Luka Dugeshashvili 30. dakika kale vuruşu kullanıldı. Sara kafayla karşıladı. Savunmada Ege. Yüksek bir top. Kafayla emirden top Efkan'a gelmedi. Dönen topu aldı Miroshi ile. Göztepe Arda Okan şimdi Wapme ile çıkıyor Göztepe. Tehlikeli giriş atak orta geldi. Arka direğe doğru Andre Henrique'nin top önünden geçti ve dışarı çıkıyor. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jan Kat hemen kısa oynadı. Davinson'la. Davinson yerden pası Lemina. Lemina Arda Okan'dan şık bir şekilde sıyrıldı gidiyor. Mario Lemina hızlı bir şekilde taşıdı topu. Bıraktı Jakobs'a. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Taha karşısında. Barış Alper'den İsmail Jakobs'a doğru bir pas düşüncesi vardı ama son anda müdahale geldi ve taç atışıyla Galatasaray'ın hata sol kanattan devam edecek. Jakobs bu kez uzun göndermedi. Lemina ile oynadı. Lemina pası yerden Sanchez'e. Sanchez Jan Kat Yılmaz'a dönünce biraz da tepki oldu Galatasaraylı taraftarlardan. Çünkü tüm hatlarıyla rakip yer alandaydı sarı kırmızılar. Lucas Torreira onun pası yerden Yunus'a. Andre Henrique araya girebilirdi. Yunus topla birlikte yine süratlendi. Sağda Şalay'dan destek. Şalay müsait durumda baktı içeriye. Çekti topu. Şimdi yaptı ortasını. Osimhen'e

0: Arda Okan kafa vuruşu Sara'da kaldı. Sara top dışarıda. Ceza yayının etrafında top da mı düştü? Gabriel Sara vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı. Out. Kale vuruşu Göztepe'nin. Dakika 32. Luka Gugeshashvili. Janderson Henrique yükseldi. Kafa vuruşunu yapamadı. Top akan orada. Luka Gugeshashvili. Osimhen'den destek geliyor. Şöyle bir istatistik bilgiler de verelim. 32 dakika geride kaldı.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: Gaziantep'te durum 2-0 oldu sevgili futbol severler. Bu sefer sahnede Ali Sol vardı. Emre Can bu sefer asistliği yaptı. Sol taraftan çok iyi götürdü. Ali Sol o bitirici vuruşunu tam ceza alanı içerisinde yaptı. Ve kaleci Kaçber Tobias'ın yanından filelerle kucaklaştırdı. Ve Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı Gaziantep Spor karşısında. Özellikle ev sahibi takımının baskısı vardı ama Çaykur Rizespor kontrollü oyununu sürdürdü ilk golden sonra ve ikinci golü de bulmayı başardı Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda. Evet, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var karşılaşmanın 37. dakikası oynanırken. Evet, sağ kanattan şimdi Gaziantep Spor kendi yer alanından çıkma hazırlığında, top oyun alanının dışına çıkıyor ve karşı tribünlerden taç atışıyla oyuna başlayacak olan taraf konuk takım Çaykur Rizespor. Evet, 12. dakikada Emre Can, 35. dakikada Ali Sov'un attığı gollerle Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: İstanbul'dayız.
0: Galatasaray golü buldu. Duran toptan buldu. Galatasaray'da bu kez topun gerisinde Şalay'ı vardı. Sert bir vuruş yaptı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Roland Şalay'ı. Orada top bir futbolcuya çarptı ve yön değiştirdi. Luka Gugeshashvili çaresiz kaldı. Sarı kırmızılar Galatasaray bir birlik eşitliği böylece bulmuş oldu. Gabriel Sara'yla benzer noktalardan çok fazla serbest vuruş kullanmıştı. Tat dünyada kalmıştı. Değerli dinleyiciler, bu kez topun başına Şalay geçti. Şalay da sert bir vuruş yaptı ve Davinson Sanchez'in üstüne şimdi anımsediliyor. Son temas Sanchez'den, top ağlara gitti ama henüz karşılaşma başlamadı. Mehmet Türkmen'in etrafında oyuncular şimdi Efkan Bekiroğlu santra noktasında. Mehmet Türkmen işaretini verdi ve oyun yeniden hareketleniyor ama topa dokunmadı Efkan. Osimhen rakip sahaya geçti. Şimdi bir birlik eşitlik var. Ramsparta Luka Gugeshashvili ileri doğru gönderdi. Jakobs kafayla karşıladı. Akanov Yunus karşısında. Bokele uzun gönderdi. Kafalardan seken top. Efkan alamadı. Lucas Torreira araya giriyor. Ve sol kanada açıldı top orada. Barış Alper'den koşu gelmişti. Taha. Daha dikkatli. Top ona yakın Arda Okan. Jakobs'u zorladı. Arda Okan topu alabilecek mi? Aldı. Arda Okan yerde kaldı. Ama öncesinde Arda Okan'ın faul yaptığını belirtti Mehmet Türkmen. Jakobs'la mücadelesinde bir kart da çıktı şu an itirazlar sebebiyle. Andre Henrique'ye karşılaşmada ilk sarı kart. Galatasaray Göztepe karşısında çok fazla pozisyona girememişti. Onu söyleyecektim değerli dinleyicilerimize. Sabitli şutu yoktu ta ki gol gelene kadar. Bunu da belirtelim. Göztepe cephesinde ise bu durum 3. İç saha karşılaşması. Şimdi bir birlik eşitlik var. Serbest vuruşta kullanıldı Galatasaray'da. Davinson Sanchez karşısında Henrique. Döndü geriye Jankat. Taç çizgisi yakınları Şalay'ı Akanov topuna çarptı ve dışarı çıktı. Taç atışı Galatasaray'ın.

hakem yer alan ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan Roland Şalai taç atışını kullandı şimdi. Sanchez, Jankat bekletmeden ileri doğru gönderdi. Hava topu mücadelesi, Ege kafayı vurdu Arda Okan. Lemina yükseldi. Top Efkan'da kalıyor. Efkan Bekiroğlu geri dönmek istedi. Osimhen'den müdahale. Yunus kafayı indirdi. Osimhen tek top oynadı. Şimdi Sara sarıldı rakibinden. Etkili geliyor Galatasaray. Jakobs, Barış Alper. Sol kanat atak yönü. Barış Alper pasını aktaramadı Jakobs'a. Solma geriye dönme çabası içerisindeydi Göztepe'de. Fakat pas geçmedi. Şimdi Arda Okan'la çıkıyor Göztepe. Arda Okan yerde kaldı. Orada biraz da bekledi. Faul de aldı takımına. Serbest vuruşu kazandırıyor Arda Okan Kurtulan. 37. dakika. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Sağ kanattan taç çizgisine yakın yerden rakip yer alandan. Ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Bir duran top fırsatı şimdi. Göztepe için iki golde duran toptan geldi bu arada. Göztepe köşe vuruşundan golü bulmuştu. Galatasaray ise serbest vuruştan Danison Sanchez'e orta içeriye kafayla Osimhen savunmasına yardımcı. En geride Arda Okan kaldı. Rakip yer alanda Göztepe, Akanor, bunun pası. Miroshi, Rodney, şimdi daha rakip yer alanda tüm hatlarıyla İzmir ekibi ceza sahasına gönderilen top Abdülkerim Jankat. Orada bir anlık tereddüt. Jankat kalesini terk etmemişti ve sonrasında Abdülkerim kafayla bıraktı Jankat'a. Mario Lemina kendi yer alanın ortalarında. Lemina bastı topa, bekledi arkadaşlarının dağılımına baktı ve müsait Torreira'yı buldu. Lucas Torreira solda, İsmail Jakobs bomboş durumda. Daha karşıladı onu, yaptı ortasını Arda Okan. Birinci direkte kafayla karşıladı. Taç atışıyla sol kanattan Galatasaray'ın atağı devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı, o da hata katıldı. Topu gönderdi içeriye. Kafa vuruşu, top dışarıda. Ön direkte kafa vuruşu Yunus Akgün'den. Fakat top kaleyi bulmuyor. Luka Gugeshashvili kale vuruşunu kullanacak. Göztepe'de dakika 39. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta 1-1'lik eşitlik var. Gugeshashvili kullandı. Akanor istediği gibi topun kontrolünü sağlayamadı ve top doğrudan dışarı çıktı. Şalay kullandı tacı. Yunus Şalay, Davison, Henrique'nin baskısı var. Jankat havalandırdı topu. Osimhen bıraktı. Kafa vuruşu Bokele'den Lemina bu kafayla bıraktı Abdülkerim'e. Şimdi İsmail Jakobs. Lucas Torreira topla buluştu. Döndü geriye Abdülkerim'e. Atak yönü sol kanat Galatasaray'da. İsmail Jakobs'un pası Abdülkerim Bardakçı. Acele etmiyor Galatasaray. İyice sahaya yerleşti ev sahibi takım. Şimdi sol kanatta Jakobs yerden oynadı ama pas isabetli olmadı. Lemina'ya gelmedi. Taha ileri doğru gönderdi. Baskı Janderson'dan. Top kimde kalacak? Rodney basını aktaramadı. Orta alanda gerçekten kran krana mücadele var. Barış Alper de geldi oraya, aldı topu. Sol kanatta taç çizgisi yakınlarında topla birlikte hareketlendi Barış Alper ama kayarak müdahale geliyor orada. Arda Okan taç atışıyla Galatasaray'ın atağı sürecek. Sol kanat atak yönü. Köşe gönderide yakın bir nokta ama Barış Alper Yılmaz şimdi bir problem yaşıyor. Biraz sekti orada, kayarak müdahale gelmişti. Topa deniyor kendisini Barış Alper Yılmaz. Mehmet Türkmen de hemen yanına geldi karşılaşmanın hakemi. Bakalım bir tedavi isteyecek mi? Barış Alper Yılmaz sekiyor şu an itibarıyla. Çömeldi, kalktı. Şimdi oyun alanına geri döndü. Şu an itibarıyla tabii oyuna devam edebilecek gibi. Şimdi İsmail Jakobs uzun bir taç atışı kullanacak. Gerildi. Barış Alper yanına sokuldu. O uzun kullandı taç atışını. Luka Gugeshashvili. Tekrar top Jakobs'a geldi. Bakıyor içeri, yanında Barış Alper var. Şimdi onun oynadı Barış Alper Yılmaz gönderdi ceza sahasına. Savunma karşıladı. Davinson'a kadar geldi bu top. Ve şimdi yine Lucas Torreira, top Galatasaray'da. Sağ kanada açtı oyunu. Torreira

Alay Yunus tekrar sundu. Castorera bekledi. Acele etmedi. Abdülkerim de yavaş yavaş görev bölgesine doğru dönerken. Şimdi Şalay sağ kanatta topla buluştu. Yaptı ortasını içeriye. Zor bir vuruş orada geldi. Sara'dan sol kanada açıldı. Tam köşe göndere yakın yerde Barış Alper Yılmaz topla buluştu ama Arda Okan'dan izin çıkmadı. Şimdi Jakobs bekletmeden içeri doğru gönderdi. Osimhen alamıyor. Kafa vuruşu yine Göztepe'de savunmadan Bokeleten. Yunus Akgün'le atak devam ediyor. Bu kez sağ kanatta. Taç çizgisi yakınları. Yunus yerden oynadı. Şalay'ı tek top oynadı. İçeriye doğru gönderdi Efkan. Savunma sana yardımcı ama çıkmakta çok zorlanıyor Göztepe. Bir kez daha deniyor Galatasaray. Yunus istediği gibi pasını aktaramadı. Vahni araya girdi. Tekrar Vahni. Önalan baskısı Sara. Bokele ileri doğru gönderdi. Kafayla emdirilen top. Janderson. Rakibiyle mücadelesi. Janderson'un Abdülkerim. Janderson mücadelesi. Abdülkerim son anda topa dokundu ve yerde kaldı. Şimdi de bir sakatlık geçiriyor Abdülkerim Bardakçı. Janderson ve Juan gerçekten Galatasaray'ın stoper ikilisini maçın başından bu yana oldukça zorlamaya devam ediyor. Dakikalar 43'ü gösterirken Abdülkerim şimdi bir problem yaşıyor. Bir sakatlık geçirdi. Mehmet Türkmen yanında sağlık görevlileri kenarda.

0: Abdülkerim tedavi isteyecek mi? Onunla konuşuyor tabii karşılaşmanın hakemi. Henüz istekte bulunmadı. Yavaş yavaş kalkıyor Abdülkerim Bardakçı. Öyle zannediyorum ki sağ içerisine sağlık görevlileri girmeyecek. Abdülkerim kalktı. Görev bölgesine doğru gidiyor. Taç atışı Göztepe'nin Janderson, uzun taç atışları yapabilen birisi Göztepe'de. Sol kenat atak yönü, şimdi taç atışını Janderson kullandı, kısa kullandı, Efkan'la oynadı. Efkan'ın pası yerden Janderson'a. Janderson tekrar Efkan'a. Efkan içeriye doğru gönderdi. Top falso aldı, dışarı çıktı. Top öyle bir döndü ki kaleye yöneldi bir anda. Ben de sesimin tonunu yükseltmek durumunda kaldım. Jean Kat da geriye doğru gitti ve top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanıldı Galatasaray'da. Jean Kat Yılmaz bunun gönderdiği topta Şalay da kalıyor. Şalay topla birlikte çıktı. Savunma arkasına doğru Osimhen'e iyi bir top attı. Kaleci Luka Gugeşaşvili. Bayrak kalkmamıştı. Zamanında kalesini terk etti. Luka Gugeşaşvili top yerde sekti anda. Osimhen'in önünden topu aldı. Şimdi o uzun gönderdi. Janderson koşur. Davinson bir kaleciden diğer kaleciye gelen bir top oldu bu. İlk yarıda yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bir birlik eşitlik var. Göztepe öne geçmişti. 16. dakikada Miroshi ile ve sonrasında yanıt Galatasaray'da Davinson Sanchez'den geldi. 45. dakikadayız. Birazdan ilk yarı için duraklama dakikaları işaret edilecek. Roland Şalay, Osimhen ceza sahası, çapraz pozisyon vuruşu, Luka Gugeşaşvili. Victor Osimhen'le gole yaklaştı Galatasaray, ilk yarı bitmeden üstünlük golüne. Şimdi top yükseklik kazandı. Bekletmeden vuruş, Efkan'da kaldı bu top. Efkan Torreira'dan kurtardı kendini. Şimdi pası Henrique'ye. Boşluk buldu Göztepe. Şimdi Henrique Abdülkerim'den sıyrıldı, girdi içeriye. Henrique son çizgi Jean Kat yaptı ve kale sahasında topun sahibi oluyor Jean Kat Yılmaz. Eliyle oyunu başlattı. Lucas Torreira'ya gönderdi ve artı bir. İlk yarı en az bir dakika daha oynanacak. Çok fazla durmadı ilk yarıda karşılaşma. Şimdi İsmail Jakobs. Galatasaray geliyor. Jakobs da pası Gabriel Saray'a. Sara Rahmi karşısında boşluk aradı, döndü geri Abdülkerim. Tüm hatlarıyla rakip yer alanına Galatasaray ilk yarı bitmeden öne geçmek istiyor ev sahibi takım. Roland Şalay sağ kanata topla buluştu. Yunus tekrar Davinson. Abdülkerim'in yeşil top. Şimdi orta geldi içeriye, ön direk Barış Alper kafa, top dışarıda. Kaleyi bulamadı, ön direkte kafa vuruşunu yapan Sara'nın ortasında Barış Alper Yılmaz. Kale vuruşunu Luka Gugeşaşvili kullanıyor. Değerli radyo bir dinleyicileri, bir birlik eşitlik ilk yarıda. Mehmet Türkmen her an ilk yarıdaki son düdüğünü çalabilir dediğim anda ilk yarıdaki son düdükte çaldı. Taraflar soyunma odasına bir birlik eşitlikte gidiyor. Göztepe'de gol 16'da Miroshi'den gelmişti. Sonrasında Sanchez 33. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Şalay'ın kullandığı serbest vuruşta ve Rams Park'ta ilk yarıda bir birlik eşitlik var. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Deniz Tuğrul ve şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Sözü Murat Kara'ya bırakıyoruz.
2: Gaziantep'te ilk yarı sona erdi. Sevgili futbol severler, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle Çaykur Rizespor soyunma odasına önde giriyor. Goller 12. dakikada Emre Can ve 35'te Ali Sov'dan geldi. Sevgili futbol severler, bu arada bir oyuncu değişikliği oldu Gaziantep Spor'da. Fuat sakatlandı ve yerine Serdar Dursun'la devam etti Gaziantep Spor Teknik Direktörü Mirel Radoyi. Evet, ilk yarının skoru Gaziantep Spor 0, Çaykur Rizespor 2. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara. Galatasaray 1 Göztepe 1, ilk 45 dakika sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 0.

0: Çaykur Rizespor 2 ilk 45 dakikanın sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net, Sigortam.net.
5: Arif abi, sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
5: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
3: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira,

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
0: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
5: Futbol saatinden bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 22.33'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor futbol saati programımızda. Bildiğiniz gibi saat 21.30'da iki karşılaşma başladı. Biri Gaziantep'teydi. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Bu maçtan önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün 4 puanı vardı. Kendi sahasında Alanyaspor'la berabere kaldı. Eyüp Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 2 maçta 4 puanı var. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Konya Spor'u 1-0 mağlup etmişti. Kendi sahasında da Samsun Spor'a 2-0 mağlup olarak sahaya çıktı 3 puanla. Ve karşılaşmanın ilk yarısında 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sov'un attığı gollerle Çaykur Rizespor adına ilk 45 dakikayı Gaziantep'te Çaykur Rizespor 2-0 önde kapadı. Bir diğer karşılaşma Galatasaray Göztepe maçı da İstanbul'da oynanıyor ve ilk maça başlarken Galatasaray 2 maçta 4 puanla başladı. Göztepe ise 2 maçta 1 puanla sahaya çıktı. Ve karşılaşmanın 16. dakikasında Miroşi, 33. dakikasında Davinson Sanchez'in karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi karşılaşma sevgili dinleyiciler, ilk 45 dakika. Ve bu arada sevgili dinleyiciler, Cuma günü Gençler Birliği Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Gençler Birliği 7 puana yükselirken sevgili dinleyiciler, Erzurumspor ise ilk puanını aldı. Tümosan Konyaspor kendi sahasında Kocaelispor'la oynadı ve Kocaelispor'a karşı kendi sahasında 2-1 kaybetti sevgili dinleyiciler. Şimdi de yavaş yavaş ikinci devreler başlayacak sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci devresi başlayacak ve biz ilk olarak da Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gideceğiz ve sözü Murat Kara'ya bırakacağız.
6: Gaziantep'te ikinci yarı biraz sonra başlayacak. Sevgili futbol severler, ve Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle kapanmıştı ilk yarı. Goller Emrecan 12'de, 35'te de Ali Sol sevgili futbol severler gole imzalarını koyan oyuncu. Evet, ikinci yarı biraz sonra başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak şimdi ikinci yarıyı başlatıyor. Gaziantep Spor takımı karşılaşmaya başlıyor sevgili futbol severler. Evet, Gaziantep Spor'da Fuat'ın sakatlığından dolayı oyundan çıktığını belirtelim ve Serdar Dursun oyunda olduğunu hatırlatalım. Şimdi Gaziantep Spor takımı sağ taraftan geliyor. Geriye doğru bir pas şimdi. Gidado topu savunmanın gerisine doğru topu aktardı. Sol tarafa doğru gönderilen bir pas içeriye doğru geldi. Orta alanda topu kabul ediyor Gaziantep sporlu oyuncular. Şimdi Hansen derinlemesine bir pas, savunma araya giriyor Çaykur Rizespor takımında ve top karşı tribünlere taç oluyor. Evet, ikinci yarının birinci, karşılaşmanın da 46. dakikası oynanıyor. Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep Spor karşısında 2-0 önde ve sol taraftan Gaziantep Spor'un baskısı vardı ama top oyun alanının dışına çıkıyor Ahmet Kutucu'nun kontrolü altında. Evet, özellikle golden sonra, Çaykur Rizespor'un golünden sonra Gaziantep Spor bir reaksiyon vermeye çalıştı ama Çaykur Rizespor daha kontrollüydü ve ikinci golü de bulmayı başardılar.

0: Emrecan'ın 12. dakikada attığı golden sonra karşılaşmanın 35. dakikasında Ali Sov'la Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasını da 2-0 önde girmişti. Evet, ikinci yarıda Gaziantepspor biraz daha baskılı görünse de Çaykur Rizespor yine kontrollü oyununu sürdürüyor ve orta alandan şimdi Serdar Dursun topu almaya çalıştı. Ali Sov girdi araya, ardından Taylan Antalyalı kaptırıyor topu. Alexander Maxim'e, ardından geriye doğru düştü top. Tekrar Alexander Maxim orta alanın içerisinde dönüyor kendi yer alanına ve topu sağ tarafa doğru Luis Makeda'ya doğru gönderdi. Luis Makeda derinlemesine bir pas. Sorescu içeriye doğru bir top daha geliyor. Serdar Dursun son çizgide köşe bayrağının olduğu yerde bıraktı topu. Sorescu tekrar Serdar Dursun sağ tarafa doğru içeriye doğru gönderdi. Hansen var, onun da pası Sorescu son çizgide ama top doğrudan oyun alanının dışına çıkıyor. Evet, 48. dakika oynanıyor Gaziantep'te. Çaykur Rizespor Gaziantep Spor karşısında 2-0 karşılaşmayı önde götürüyor. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Kara ve İstanbul'da da ikinci devre az sonra başlayacak ve biz de sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Yücel. Evet, birazdan karşılaşma başlayacak. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği var. 42 numaralı formasıyla Abdülkerim Bardakçı ilk yarının son anlarında bir sakatlık geçirmişti. Öyle zannediyorum ki o yüzden oyuna devam edemeyecek Abdülkerim ve Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov oyunda. Şimdi oyun düzeni de şöyle değişti. Sanchez Lemina geride. Galatasaray'da stoper tandemini Davinson Sanchez ve Lemina oluşturuyor. Sağda Şalai, solda İsmail Jakobs. Orta alanda Sara kaldı Torreira ile birlikte. Hemen önlerinde Batrakov ve Yunus. Barış Alper Osimhen, Batrakov'da Galatasaray formasıyla böylece ilk karşılaşmasına çıkmış olduğu ikinci yarıda. İlk yarı 1-1'di, ikinci yarı başladı. İsmail Jakobs, Batrakov'un koşu yoluna doğru gönderdi. Batrakov topu alamadı. Lemina geride bekletmeden ileri doğru gönderdi. Savunma yine dikkatli Göztepe'de. Şimdi Lemina kafayı vurdu. Jakobs rakibiyle mücadelesi. Janderson'la İsmail Jakobs'a kaldı bu top. Yerden pası Lucas Torreira. Torreira döndü Şalai'ye doğru. Atan Yunus sağ kanada çevirdi. Yunus Akgün sağ kanatta rakipler alanında. Taç çizgisi yakınlarında Batrakov. Yunus paslaşması gerçekleşmedi. Yunus'a çarptı top. Yunus Akgün'de kalıyor. Yerden pası Sara. Sara gitti. Batrakov'la oynadı. Batrakov döndü yüzünü. Yerden oynuyor ama isabetli değil. Osimhen araya girebilirdi. Luka Bugeşaşvili. Sanchez hava topu

Mücadelesinde yerde kaldı. Top Galatasaray'da. İkinci yarıya daha istekli, daha arzulu başlayan taraf Galatasaray. Ve bir serbest vuruş. Sarı kırmızılar kullanacak ev sahibi takım Galatasaray. Atak yönüne göre sağ kanattan sağ

Luka Gugeşaşvili kale vuruşunu kullanacak Göztepe'de. 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Şunu belirtelim. Uğurcan Çakır bir rahatsızlık geçirmişti. Isınma sırasında ağrı hissetmişti. Kalede Jankat Yılmaz yer alıyor kulüpten gelen açıklamaya göre. Şimdi Yunus içeriye doğru gönderdi. Osimhen göğsüyle yumuşattı topu, önüne alamadı. Gerilerden destek Batrakov'dan. Top dışarı çıktı. Gerisine vuruş Batrakov. Top kaleyi bulmuyor. İkinci yarıya Batrakov'la başladı Okan Buruk. Abdülkerim kenara geldi. Öfkeli olmaya başladı Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov. Kale vuruşunu Luka Gugeşaşvili kullandı. Kafayla indirilen top Janderson tarafından Jankat Yılmaz çıktı ve topun kontrolünü sağladı. Hemen eliyle oyunu başlatıyor. Roland Şalay hızla taşıdı topu rakip yer alana doğru, bastı topa. Yunus orta yuvarlakta. Lucas Torreira solda, İsmail Jakobs'tan bindirme geldi. Jakobs önünde boş bir hareket alanı. Arda Okan karşısında Sara Jakobs. Dörde geldi içeriye. Yükseklik kazanan top. Osimhen vuramadı. Şimdi top boşta kaldı. Yunus vurdu. Luka Gugeşaşvili. Bir anda Yunus'un önünde kaldı. Sert bir vuruş çıkaramadı Yunus. Henrique Janderson. Janderson aldı topu. Sanchez ayak koydu. Bayrak kalkıyor. Karar offside. Top Galatasaray'da. Endirekt serbest vuruş. Sarı kırmızıların ev sahibi takımı. Alay yerden pası Yunus Akgün'ün koşu yoluna. Yunus çekti topu, aldı rakibini karşısına, içeri gönderdi. Osimhen çaprazdan sert vurdu. Yan Ağlar çapraz pozisyonunda bekletmeden sert vurdu Osimhen. Bu vuruş ikinci yarıya hırslı, istekli başlayan, iyi oyunla başlayan Galatasaray taraftarını da ayağa kaldırdı. Şu an itibarıyla İlk yarıda çok fazla gidememişti Göztepe kalesine. Galatasaray çok fazla pozisyon üretememişti. İkinci yarıya Batrakov'un da girmesiyle birlikte daha istekli, daha arzulu, daha çok pozisyona giren taraf oldu. Şu dakika itibariyle 50. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik. Galatasaray 1, Göztepe 1. Miroşi ile öne geçmişti Göztepe ve son resimde son temas ceza sahasında Sanchez'den gelmiş top ağlara gitmişti. Arda Okan kurtulan kendi aralarının son metrelerinden sağ kanattan taş atışını kullandı. Janderson topu önüne alamadı. İstediği kontrolü sağlayamadı ve top dışarı çıktı. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jankat Yılmaz bıraktı. Davinson Sanchez'e. Sanchez bekledi. Şimdi Jankat oynadı. Jankat ileri doğru gönderdi. Batrakov kafayla topu indirdi. Orta yuvarlakta Osimhen geriye kadar geldi. Takımına yardımcı oldu. Şimdi Yunus Akgün'e çıkıyor Galatasaray. Yunus aldı rakibini karşısına. Yunus gitti. Yaptı ortasını Osimhen'e doğru. Osimhen kafa vuruşu Luka. İkinci pozisyon yine Luka. Luka Gugeşaşvili. Arka arka ev kurtarışlar. Luka Gugeşaşvili'den. Yunus'un harika ortası. Osimhen çok iyi yükseldi. Luka Gugeşaşvili dönen top. Çok çok dar bir açı. Zor pozisyonda yine denedi Osimhen ama Gugeşaşvili izin vermedi. Şimdi köşe vuruşu. Sol kanattan kullanılıyor bu köşe vuruşu. Gabriel Saray'la. Ceza sahası çok kalabalık. Orta geldi. Yüksek bir top ve kafa vuruşu. Top dışarı çıktı. Kale vuruşu Göztepe'nin. Dakika 52. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Gugeşaşvili kullandı kale vuruşunu. Pas geriye Bokele. Gugeşaşvili zor bir pozisyon ve hataya zorluyor. Ön alan baskısıyla Galatasaray rakibini. Taş atışı kullanıldı şimdi. Lucas Torreira. Yunus tekrar Torreira ile oynadı. Cum hatlarıyla yerleşti rakip yer alana Galatasaray. Yunus Akgün. Şalay'dan destek geldi. Kayarak müdahale. Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Taç atışı bir kez daha Galatasaray'ın. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Yunus gönderdi ceza sahasına. Osimhen'e doğru geldi bu top yine. Her topa ikinci yarıda vurmaya başladı Victor Osimhen.
Yine vurdu, yükseldi. Fakat bu kez top kaleyi bulmadı. Mehmet Türkmen'le de bir diyaloğu vardı. Arkadan bir müdahaleye maruz kaldığını işaret etti Osimhen. Ama karar kale vuruşu. Luka bu 5 aşmayı kullandı şimdi kale vuruşunu. Vatni kafayla indirdi. Bir kafa daha orada ama Janderson'la Andre Henrique anlaşamadı. Top Jean Kat'a kadar geliyor. Jean Kat Yılmaz bekledi, eliyle oyunu başlatacaktı. 5'ten geriye doğru saymaya başladı Mehmet Türkmen. Şimdi Jean Kat ileri doğru gönderdi. Osimhen'e doğru hava topu mücadelesi. Daha vurdu kafayı, Osimhen yerde. Orta yuvarlakta kemli yer alanın son metrelerinde Vatni topu aldıktan sonra pasını verdi Akanor'a. Akanor sol kanattan göğüste kalta. Şalay karşısında Akanor gittiği yerden ceza sahasını çevirdi. Danilson ayak koyuyor yatarak. Sara'nın pası. Yunus tekrar Gabriel Sara aldı topu. Yanında Lucas Torreira. Yunus'tan koşu. Gabriel Sara çekti topu, bekledi. Müsait'te Barış Alper Yılmaz'ı buldu. Barış Alper sırtı dönük geriye döndü. Roland Şalay. Şimdi Davinson Sanchez. Ramspark'ta dakikalar 54'ü gösteriyor. Bir birlik eşitlik var. Taç çizgisi yakınları. Son kanatta İsmail Jakobs. Pası Lemina'ya. Lemina topla birlikte ilerledi. İkinci yarıda bir kez daha belirtelim. Abdülkerim Bardakçı yerini Batrakov'a bıraktı. Stoper tandeminde şimdi Lemina ve Davinson Sanchez. Galatasaray'da Yunus. Hazırlık pasları devam ediyor Galatasaray'da. Orta yuvarlakta Lemina, en geride o kaldı. Santra noktasına kadar geldi. Şimdi yerden iyi bir pas attı.

Roland Şalai. Şalai'nin pası Batrakova. Batrakova içeriye gönderdi Osimhen'e. Osimhen şık pas bıraktı. Ceza sahası. Vuruş. Topağlarda gol. Gabriel Sara. Ramsparta. Asist. Osimhen'den gol. Gabriel Sara'dan. Pas yapa yapa geldi. Sabırla pas yaptı Galatasaray. Ve Batrakov. Osimhen. Sol vuruş Gabriel Sara'dan. 1-0 geriden geldi Galatasaray. Sahasında seyircisi önünde 2-1'li üstünlüğü yakalıyor. Kaleci Luka Gubeşaşvili topa dokundu ama müdahalesi topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Ve Galatasaray'ın üstünlüğü var şimdi. Ramsparta. Oyun yeniden hareketlenecek. Santra noktasında Efkan Bekiroğlu. Sara'nın adı anons ediliyor. Luka Gubeşaşvili. Uzun gönderdi. Henrique'ye doğru. Sanchez kafayı vurdu. Henrique. Şimdi Efkan topu önüne alabilecek mi? Alamadı. Gidemedi. Göztepe'de kalıyor. Rodney. Bokele. Döndü Luka Gubeşaşvili. Baskı var ona. Yine çok zor bir top geldi ona. İkinci yarıda bambaşka bir Galatasaray var sahasında. Göztepe'de hatalar da arka arkaya gelmeye başladı. Orta içeriye. Savunma karşıladı Yunus. Atak devam ediyor. Torreira sol ayağını aldı. Vurmadı. Yerden Batrakov'da oynadı. Yunus tekrar. Yunus gönderdi Osimhen'e doğru. Osimhen kafa vuruşu. Batrakov'un topu önünden geçti. Sağ kanada açıldı bu top. Tekrar Yunus Akgün. Çaprazdan sert bir top attı. Kaleye doğru gitti ama. Top dışarıda. Efkan Buruk da. İkinci yarıdaki oyun dolayısıyla takımını alkışlıyor. 2-1 önde Galatasaray.

Kale vuruşunu Luka Gugeshashvili kullandı. Taha. En geride Davinson Sanchez. Ve şimdi Jean Katz. Yerden hemen oynadı. Şalay ikinci yarıda oyunun hakimi, topun kontrolü Galatasaray'da. Lucas Torreira, Roland Şalay'ı savunma arkasına koştu Victor Osimhen'den. Osimhen çapraz pozisyonu, açı daraldı. Zor bir açı vurdu Luka Gugeshashvili. İkinci yarıda Osimhen denemeye, zorlamaya savunma hattını devam ediyor. Luka Gugeshashvili şimdi gönderdi. Torreira'dan sekti. Davinson ve top yine Galatasaray'da. İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan taraf Göztepe. Davinson Sanchez, Lucas Torreira tek top oynadı, döndü geriye Lemina. Sanchez, Şalay'ı Osimhen'e doğru gönderdi ama Osimhen hareketlenmedi, bu topu beklemiyordu. Biraz gelişi güzel bir vuruş da olmuş oldu böylece. Göztepe cephesine bakıyorum, yedek kulübesinde hazırlıklar var. Hamleler gelecek ama tabii birçok oyuncusundan yoksun geldi İzmir ekibi sakatlıklar dolayısıyla. Kadrosu oldukça kısıtlı bu karşılaşmada İzmir ekibinin. Jankat Yılmaz ileri doğru gönderdi, Osimhen alamadı, kafa vuruşu Ege'den. Arda Okan Batrakov'a takıldı, Batrakov aldı topu. Pası Jakobsa, şimdi sol kanatta Barış Alper topla buluştu. Barış Alper eline doğru kat etti sahayı. Şimdi pası Yunus'a, Yunus'un pası Şalay'ı. Barış Alper sağ kanada geçti bu dakikalarda. Torreira Batrakov, orta yuvarlakta Lemina karşıladı ve sol kanada iyi bir pas attı. Şimdi Sara baktı içeriye, önlereye doğru orta. Luka Gugeshashvili sektirdi, Batrakov. Sara aldı, Sara karambolanı, ceza sahası Osimhen yerde. Yunus, kaleci Luka. İkinci pozisyon Batrakov, inanılmaz şeyler oldu. İnanılmaz şeyler oldu ceza sahasında. Top dışarı çıktı ama Osimhen yerde. Bir oyuncu daha yerde, o da Batrakov. Galatasaray'da sarı kırmızıların baskısı. Şimdi Osimhen kalkıyor. Üçüncü gole çok ama çok yaklaştı Galatasaray. Taç atışı sağ kanattan kullanılacak. İsmail Jakobs tarafından. Bir inceleme olabilir mi diye ben de bekliyorum. Bir yandan gözü Mehmet Türkmen'de. Osimhen yerde kalmıştı. Ama Jakobs taç atışını kullanacak gibi. Yok, şimdi bekletiyor karşılaşmanın hakemi. Şimdi bekleyin işaretini yaptı. VAR'la bir iletişim halinde. Bakalım kararı ne yönde olacak karşılaşmanın hakeminin. Osimhen yerde kalmıştı. Bir inceleme söz konusu. Pavel Maleç VAR'da. Yabancı bir hakem. Avar Özel Özen. Mehmet Türkmen iletişim halinde. İnceleme devam ediyor. Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon için bir izleme önerisi gelecek mi, yoksa oyun taç atışıyla devam mı edecek? Dakikalar 61'i gösterirken birazdan kararını verecek karşılaşmanın hakemi. Uzun bir inceleme oldu. Pavel Maleç. Kritik bir anda ceza sahasında. Şimdi izleme tavsiyesi geldi, monitöre gidiyor karşılaşmanın hakemi. Mehmet Türkmen monitöre çağrıldı. Bir tavsiye geldi. Şimdi karşılaşmanın hakemi ceza sahasında yaşananları izliyor. Bakalım kararı ne yönde olacak? Monitöre gitti Mehmet Türkmen. Penaltı kararı mı gelecek? Galatasaray penaltı mı kullanacak, yoksa oyun taç atışıyla devam mı edecek? Monitöre çağrıldı. Mehmet Türkmen pozisyonu, yaşananlara dikkatli bir şekilde izliyor şu an. Taraftarlarda, futbolcularda tabii verilecek kararı sabırsızlıkla bekliyor. Rams Park'ta
heyecan dolu dakikalar. Dakikalar 62'yi gösterirken Mehmet Türkmen izledi döndü kararını veriyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, işaretini yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray penaltı kazanıyor. Farkı 2'ye çıkarma şansı Akanor. Kart gördü Akanor ve topun gerisinde Osimhen'i görüyorum. Kalede Luka Gugeshashvili dikkatli. Sanchez ve Sara'dan gelmişti goller. Bakalım Osimhen topu ağlara gönderebilecek mi? Sezona çok iyi başladı Victor Osimhen. Luka Gugeshashvili kalesinde dikkatli. Osimhen topun gerisinde. Mehmet Türkmen Gugeshashvili'nin kalesine gitmesini istedi. Osimhen topun gerisinde. 4 golü var bu sezon Trendyol Süper Lig'de. Bakalım gol sayısını 5'e çıkarabilecek mi? Nefesler tutuldu Ramspart'ta. Mehmet Türkmen oyuncuların geçmesi gereken yerlerini işaret etti. Ve şimdi penaltıyı kullanması için düdüğünü çalıyor karşılaşmanın hakemi. Victor Osimhen mi? Luka Gugeshashvili mi? Osimhen geldi. Victor Osimhen toparladı gol. 63-3-1 Victor Osimhen iyi oyununu bir de golle süsledi. Victor Osimhen bir gol bir de asist Victor Osimhen'de. Ligdeki bu sezon gol sayısını böylece 5'e çıkarmış oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Torun Futbol Kulübü maçında 2 gol. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında da yine 2 gol atmıştı. Bu karşılaşmayı da boş geçmiyor Victor Osimhen. Göztepe'de oyuncu değişiklikleri var. Stanimir Stoylov oyuna müdahale etti şimdi. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Tabii fark 2'ye çıktı ama daha çok zaman var. Bakalım Göztepe geri dönebilecek mi? Yoksa Galatasaray aradaki farkı koruyabilecek mi?

daha da açabilecek mi? Bunu ilerleyen dakikalarca sizlerle paylaşacağım. Dakikalar 63 şu an itibariyle. Oyun yeniden hareketleniyor. Andre Henrique'nin vuruşuyla. Galatasaray 3, Göztepe 1. Ramsbach'ta Galatasaray ikinci yarıda 2 gol buldu. İlkleri 1-1 bitmişti. Ki Göztepe 16'da öne geçmişti. Arda Okan'ın pası şimdi. Ceza sahası tehlikeli bir andı. Şimdi sol kanal açıldı. Atak devam ediyor Göztepe'de. Top oyun alanında kalmadı. Oyuncu değişiklikleri de var. Stanimir Stoylov oyuna müdahale etti. Göztepe'nin atağı devam edecek. Sol kanattan Arda Okan uzun bir taç atışı hazırlığında. Şimdi kullandı. Henrique kafayla indirdi. Şimdi girişine vuruş, topağlarda gol. 3-2 Juan. Yanıt gecikmiyor. Dakika 65. Fark yeniden 1'e indi. Sol kanattan kullanılan taç atışı seken top Juan'ın önünde kaldı. Yine bir savunma zafiyeti diyebiliriz Galatasaray adına. İlk golde de yine ön direkte kafayla indirilen topta arka direkte bomboş kalmıştı. Miroshi burada da sol kanata uzun bir taç atışı ve Juan'ın ikinci direkte vuruşunda durum 3-2 oldu. Maça yeniden ortak oluyor bu golle birlikte Göztepe. Hiçbir şey bitmiş değil dedi İzmir ekibi. Durumu 3-2 yaparak farkı 1'e indirerek Ramsbach'ta. Arka arkaya goller. İkinci yarıda pozisyonlar, penaltı ve goller. Gerçekten muhteşem bir ikinci yarı olur. İlkleri biraz da belki 2 gol vardı ama çok keyifli bir futbol olmamıştı. Pozisyon anlamında söylüyorum tabii bunu sizlere. Ama ikinci yarı bambaşka geçiyor hem Galatasaray için hem Göztepe için. Bu arada Armstrong o gün ve Juan oyuna dahil oldu. Tabii ikinci yarıda oyuna girer girmezdi golünü atmış oldu. Böylece Juan. Osimhen topu aldı. Yunus tek top oynadı. Şimdi Batrakov. Galatasaray rakip yer alana yerleşti. 67. dakika. Lemina yerden pası. Baskı var. Yerde kaldı Torreira. Avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi. Şalay ile geliyor Galatasaray. Şalay gönder arkır direğe. Osimhen kafa topağlarda. Victor Osimhen 4-2. Gol cellosu devam ediyor. Çok çok iyi yükseldi yine. Victor Osimhen'in golü. İnanılmaz bir ikinci yarı Ramsbach'ta. Bir Göztepe atıyor. Bir Galatasaray. Galatasaray kaçıyor. Göztepe kovalıyor. Şimdi durum 4-2 fark yeniden 2'ye çıktı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bir kez daha sahnede. 2 gol, 1 de asist Victor Osimhen'den taraftarını, seyircisini ayağa kaldırıyor. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma. Osimhen'in golü. Oyun yeniden hareketlenecek. 12 gol var. 67. dakika itibarıyla. Andre Henrique topun gerisinde. Başlatmadı Mehmet Kütle. Acaba bir offside olabilir mi? Bir inceleme söz konusu. Değerli dinleyiciler, VAR'la iletişim halinde karşılaşmanın hakemi. Bakalım karar ne yönde olacak? Öyle tahmin ediyorum ki offside var mı yok mu diye bakılıyor. Yapılan ortada Osimhen yükseldiği anda şimdi karar değişecek mi? Gol geçerli mi değil mi? Evet, işaretini yaptı ve offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Osimhen offside'de kararı geldi. Durum 3-2. Çok iyi.

yükselmişti. Kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti Osimhen ama bu gol geçerli değil. Endirekt serbest vuruş kullanıldı. Şimdi fark 1. Juan aldı, gidemedi. Sanchez Juan zorladı. Ve taç atışı Göztepe'nin. Tabii golün geçerli sayılmaması Göztepe'yi de yeniden oyuna ortak etti. Yeniden canlandırdı. Arda Okan şimdi taç atışını kullanacak sağ kanatta. Arda Okan uzun bir taç atışı ceza sahasına gönderdi seken top. Göztepe daha devam edecek. Arda Okan kurtulan. Taç çizgisi yakınlarında Barış Alper'le mücadelesi. Barış Alper ama yardımcı hakem pozisyona yakın yüzüne bir darbe aldığını belirtti. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de orta hakemi uyardı. Mehmet Türkmen'i, Mehmet Türkmen de kartıyla geliyor Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper de centilmence bir şekilde kartladı Arda Okan'ı. Şimdi serbest vuruş Göztepe'nin atak yönüne göre sağ kanatta. Yine köşe yönlere yakın bir nokta. Taç çizgisine de oldukça yakın. Topun gerisinde Rodney. İki kişilik bir baraj. Batrokov ve Yunus barajda kaldı. Bir duran top fırsatı Göztepe adına. Rodney içeri doğru bakıyor. Mehmet Türkmen henüz işaretini vermiş değil. Şimdi düdüğünü çaldı. Rodney yaptı ortasını arka direğe doğru ama herkes açtı bu top. Sol kanada açıldı. Atak devam ediyor. Şimdi o gün döndü sola, gönderdi içeriye. Kafa vuruşu, top dışarıda. Bomboş kaldı. Bokele kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmadı. Bokele hemen görev bölgesine doğru dönüyor. Evet, Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri. Sané'yi görüyorum. Hugo Çuklu, o da hazırlık yapıyor ama Singo oyuna dahil olacak. 90 numaralı formasıyla Singo ve Leroy Sané. Hücum hattına yönelik bir hamle ve Singo'yu da oyuna alacak Okan Buruk. Bakalım kimler çıkacak? Belki bir Barış Alper, belki Yunus Akgün olabilir ama Singo tercihi denedi olacak. Birazdan belli olacak bu da. Batrakov topu yükseklik kazandırdı. Rodney kafaya vurdu. Şalay karşıladı savunmada. Havalandırdı topu. Topa yakın daha Osimhen koşuyor. Onu rahatsız etti. Daha kafa vuruşunu yaptı. Şimdi o da havalandırdı topu. Orta yuvarlığa doğru geldi top. Lucas Torreira ayak koydu. Savunma çok dikkatli. Şimdi ileri doğru gönderilen top Şalay'ı. Zamanında yereye döndü. Jankat Yılmaz. Baskı var ona. Sara kafayla indirdi. Barış Alper topu aldı önüne. Barış Alper Yılmaz solunda. Osimhen. Barış Alper gitti, vurdu kaleci. Luka Dugeşaşvili. Osimhen desteğe katılmıştı ona. Top beklemişti ama top ona gelmedi. Yine yüksek top. Davinson Sanchez. Batrokov santra noktasına karşıladı ama bayrak kalktı. Top Galatasaray'da. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. 8 numaralı formasıyla Gabriel Sara kenara geliyor. Golünü attı bu karşılaşmada. Sara takımını öne geçirmişti. Singo ve Barış Alper işaret edildi. Sané oyunda çok da istediği pozisyonları bulamadı bu karşılaşmada. İstediği performansı sergileyemedi Barış Alper Yılmaz. Şimdi kalan dakikalarda Leroy Sané oyunda. Singo da geriye geçti. Sanchez ve Singo savunma tandemi. Lemin öne geldi. Singo topu oyun alanında tutamıyor. Taç atışı Göztepe'nin. 74. dakika. Sağ kanattan kullanılacak bu taç atışı. Arda Okan topu sildi şöyle bir. Uzun bir taç atışı hazırladı. Arda Okan kurtulan. Ceza sahası oldukça kalabalık. Şimdi topu gönderdi içeriye. Önlerekte Sané kontrol etti topu. Leroy Sané bastı topa. Top kaybı Sané'den. Henrique yaptı ortasını. Singo karşılıyor kale sahasında. Göztepe baskısı devam ediyor. 74.

dakika. Bu dakikalarda biraz daha etkili İzmir ekibi Arda Okan yine az önce kullandığı taç atışının yine benzer noktasından yine bir taç atışı hazırlığında. Neredeyse hemen hemen aynısı, yine uzun gönderdi içeriye. Kafayla Lemina Singo yükseldi. Osimhen alamadı, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Hatalı pas geldi şimdi Göztepe savunmasından. Şimdi Batrakov geçebilecek mi rakibini, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Topa dedi karşılaşmanın hakemi. Ratni o gün Göztepe hata hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ratni top arkasında kaldı. Top bir o kalede, bir bu kalede gerçekten. Nefis bir karşılaşma. Sol kanada gönderilen topta bayrak kalktı. Karar offside. Karar offside. Endirekt serbest vuruş Galatasaray'ın. Ama ikinci yarıda gerçekten tempo hiç düşmedi. Çok keyifli bir karşılaşma oluyor. Jankat. 76. dakika. Normal sürede artık son 15 dakika diyebiliriz. Galatasaray 3, Göztepe 2. Osimhen'le Galatasaray farkı 2'ye çıkarmıştı. 4-2 yapmıştı ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Offside'dı. Pozisyon incelendi vardı. Yunus şimdi pası Leroy Sané'ye. Sané Yunus paslaşması. Yunus gitti. Sonrasında Taha topuna ayak koydu. O gün. O gün bayrak. Uzun top attı ama top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Galatasaray'ın. Bu dakikalarda biraz tempo düştü. Kenarda da hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray'da tabii Batrakov ikinci yarıda oyuna girdi. Singo, Sané hamleler yapıldı. Şimdi Osimhen kalabalığın içine girdi. Oradan çıkamadı, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Victor Osimhen faul bekledi. Lemina karşıladı bu topu. Osimhen şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Batrakov, Lucas Torreira. Torreira bastı topa. Şimdi Batrakov topla buluştu. Sağ kanatta Yunus. Gitti rakibinin üzerine, Yunus açıyı buldu. Yerden pası ama isabetli olmadı. Her neyse hızlı hücum şansı olabilir. Uzun gönderdi. Şimdi Göztepe hata sol kanattan gelişiyor. Armstrong yerde kaldı, gidemedi top dışarıda. Top dışarıda ve kale vuruşu işareti. Az önce oyuna girdi. 22 numaralı formasıyla Göztepe'de. Armstrong pozisyonu takip etti. Sol kanatta zorladı ama orada rakibini geçemedi. Kale vuruşu da kullanıldı. 78. dakika. Orta yuvarlakta Lemina şimdi Singo ile oynadı. Onun pası tekrar Lemina. Uzun gönderdi sol kanada doğru. Sané'ye doğru. Leroy Sané topu alabilecek mi? Yerde sekti top. Taç çizgisi yakınlarına topu kaptı. Leroy Sané yanında hemen İsmail Jakobs var. Jakobs'tan Torreira'ya. Leroy Sané sol kanatta topla buluştu. Gönderdi içeriye. Luka Gugge Şaşvili çift yumruk. Tehlike geçmedi. İyi kontrol. Şalay şut şansı olabilir. Ceza sahası. Şalay Batrakov top sekti. İsmail Jakobs top savunmadı. Arda Okan'da kaldı. Singo kafayla indiriyor. Lemina bir kez daha geliyor Galatasaray. Leroy Sané yardan pası Jakobs'un koşuluna. Jakobs çevirdi içeriye. Batrakov sekken top elle oynama beklentisi. Batrakov top kalecide. Luka Gugge Şaşvili penaltı yok dedi Mehmet Türkmen. Davinson Sanchez karşıladı ama kısa düştü bu top. Şimdi Juan. Juan gitti tek başına, bastı topa. Armstrong top istiyor. Armstrong'a doğru gelir mi? Gelmedi, orada kafayla müdahale. Davinson Sanchez'den her an her şey olabilir bu karşılaşmada. Durum 3-2 ama Galatasaray da gol atabilir. Göztepe'de hızlı ataklarla şans bulmaya devam ediyor. Taç atışı. İki takım da gerçekten kıyasıya mücadele veriyor. İzleyenler büyük keyif alıyor bu karşılaşmadan. Şimdi Göztepe'de bir oyuncu değişikliği daha olacak. Bekir Böke, onu futbol severler Sivas Spor'dan hatırlayacak. Bekir Böke'yi, yeni transferi Göztepe'nin, hücuma yönelik tabii.

forvet oyuncusu Bekir Göke'de oyuna girdi. Kenarda da Eren Elmalı ısındı ve Galatasaray'da da Eren oyuna dahil olacak. Tabii kenar ortaları Eren'in. Ön direğe orta geldi. Karşıladı Davinson. Şimdi Şalai. Topla birlikte gitti. Roland Şalai bastı. Yunus'a gönderdi. Lucas Torreira. Bekir Böke karşıladı onu. Büfere Singo. Savunma attı. Bir aile değişti bu karşılaşma Galatasaray'da. Abdülkerim Davinson oldu. Abdülkerim çıktı. Lemina Davinson oldu. Şimdi Singo Davinson. Singo tekrar topla buluştu. Yerden pası Batrakov. Tek top oynadı. Jakobs Batrakov. Ve Büfere Singo. Döndü kaleye Jean Kat Yılmaz. Dakikalar 80'i gösteriyor. Ramspark'ta. Şimdi tek top isabetli olmadı. Baskı geliyor Jankat'a da. Jankat ileri doğru gönderdi. Orta yuvarlakta kafayla Taha karşıladı. Arda Okan havalandırdı. Bekir Böke alabilecek mi, yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Singo uzaklaştırdı ama dönen topları alıyor Göztepe. Taha bir yüksek top attı içeriye ama orada Bekir Böke yerde kalmıştı. Hava topu mücadelesinde şimdi yavaş yavaş kalkıyor tabii. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Kafasına bir darbe alabilmiş olabilirdi. O yüzden Mehmet Türkmen de oyunu durdurdu. Oyuncu değişikliği 11 numaralı formasıyla Yunus işaret ediliyor. Kaptanlık pazu bandını da Lucas Torreira'ya taktı Yunus. Alnından öptü Torreira'yı. Karşılaşmanın çalışkan, başarılı isimlerinden biriydi. Hızlı bir şekilde koştu, kenara doğru geliyor. Kalan dakikalarda Eren Elmalı oyunda olacak. Sane şimdi sağa doğru geçti. Batrakov forvet arkasında, Osimhen ileride. Tabii sol kanatta hem Jakobs hem de Eren var. Bekte şu an itibariyle Jakobs. Onun önünde Eren Elmalı. Orta alanda Lemina. Torreira yerleşmesi devam ediyor. Taha döndü. Luka Gugeshashvili kalesini terk etti. Ceza sahası dışına kadar çıktı. Gugeshashvili uzun gönderdi. Juan'a gelmedi. Kafayla Davinson. Lemina topa ayak koydu ama top oyun alanında kalmadı. Taç atışı Göztepe'nin. Sol kanattan rakip yer alan ilk metrelerinden kullanıldı bu taç atışı. Bokele Miroş'u aldı şimdi topu. Yerden pası Rodney. İyi çıktı Göztepe. Taha tek top oynama düşüncesi ama Arda Okan'a gelmedi. Bekir Böke de oyuna dahil olmak için kenarda bekliyor. Eren hemen arkasında Taha. Şimdi Jankat kalesini terk etti. Gelişi güzel. Osimhen'e doğru vurdu. Osimhen koştu. Luka Gugeshashvili kafayla karşıladı. Zamanında kalesini terk etti. Arda Okan topu yakaladı. Taç çizgisi yakınlarında. Batrakov'dan baskı. Top ona çarptı. Rahmi'de kaldı. Rahmi döndü geriye. Ege ve şimdi top Göztepe'de. Tekrar genç Ege topla buluştu. Taha. Dakika 83. Galatasaray 3, Göztepe 2. Uzun gönderilen top Şalay karşıladı ama Göztepe atağı devam ediyor. Miroşi, Rodney rakip yer alanda yükleniyor. İzmir ekibi Taha sağda, Arda Okan taç çizgisi yakınlarına gösterdi kendisini. Tekrar Rodney topla buluştu. Baktı içeriye, yaptı ortasını. Davinson yükseklik kazandı. Top tehlike geçmedi. Bekir alabilecek mi? Pozisyonu zorladı ama alamadı. Şimdi en geride Osimhen. Birebir kaldı Ege ile Victor Osimhen. Batrakov'la oynadı. Tempo bir an olsun düşmedi karşılaşmada. Jakobs Eren paslaşması. Tekrar İsmail Jakobs ve Büfere Singo. Davinson Sanchez karşısında şu an var. Yerden pası Mario Lemina. İsmail Jakobs. Dakika 84. Jakobs hızla ilerledi. Geçti rakip yer alana. Jakobs şimdi bastı topa. Yanında Batrakov vardı. O Lemina ile oynadı. Büfere Singo. Hazırlık pasları acele etmiyor Galatasaray. Tekrar Singo'ya geldi top. Armstrong'un baskısı var. Şalai. Atak yönü sağ kanat şimdi Galatasaray'da. Şalai destek bekledi. Şalai topla birlikte kendine gitti. Yerden pası Sane. Sane geçti rakibini, gidiyor.

Leroy Sané, İsmail Jakobs müsait durumda. Jakobs baktı içeri, yerden kesti Arda Okan. Topuna ayak koyuyor Arda Okan, kurtulan köşe vuruşu Galatasaray'ın, dakika 85. 3-2 önde Galatasaray. Sol kanattan Batrakov'la yeni transferiyle sarı kırmızılar şimdi köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahası oldukça kalabalık. Torreira geldi. Simo tabi orada. Osimhen. En geride Sanchez kaldı. Lemine ile orta ön direğe doğru kafayla karşıladı Arda Okan. İyi kullanamadı Batrakov. Davinson Sanchez. Yerden pası. Orta yuvarlakta Mario Lemina, döndü kalecisine Jankat'a. Jankat Yılmaz baktı arkadaşlarım dağılımına. Acele etmeli. Bekliyor. Jankat iyice kendini aralığının ortalarına kadar geldi ama işte pası da isabetli olmadı. Toplu oradan dışarı çıktı. Ve taç atışı Göztepe'nin. Göztepe'de birazdan bir oyuncu değişikliği daha olacak. Matos oyuna girecek. Alex Matos orta saha. Norwich altyapısı, Chelsea'de oynadı. Sheffield'da ve birazdan oyuna dahil olacak. Son hazırlıklarını yapıyor. Stanimir Stoylov son kozlarını oynuyor. Taha tek top oynadı. Jakobs karşıladı. Torreira

0: çocuklar. Victor Osimhen'den gidemediği yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi Göztepe ata. Juan'a doğru gönderilen top Sanchez karşıladı. Gelişine vuruş, seken top dışarı çıktı. Bir 50 oynama beklentisi var orada Armstrong'ta. Köşe vuruşu Göztepe'nin. Armstrong pozisyon sonuçlanınca, top dışarı gidince hemen hakemin yanına koştu. İtirazları bekletiyor tabii karşılaşmanın hakemi. Mehmet Türkmen köşe vuruşu henüz kullanılmadı. Kullanılsın işaretini yapmadı. Göztepe'li futbolcular hakemin etrafında toplandı. Bir elle oynama var mı yok mu? İzlemeye gitmişti. Victor Osimhen penaltı vuruşunu kupalara göndermişti. Karşılaşmanın hakemi. Bir tavsiye gelecek mi yine? Ali Samiha Spor Kompleksi Rams Park'ta nefesler tutuldu. 87. dakika. Pozisyon şimdi VAR'da kontrol ediliyor. Torreira geldi hakemin yanına. Yine bir meraklı bekleyiş. Büyük bir heyecan. Gerçekten nefes kesen bir karşılaşma. Köşe vuruşu kullanılmadı henüz. Bir penaltı kararı çıkacak mı? Hepimiz merakla bekliyoruz. Mehmet Türkmen VAR'la yine diyalog halinde. Evet, köşe vuruşu kullanılsın dedi. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Göztepe. Rodney o noktaya doğru gidiyor. 5 numaralı formasıyla topu çeyrek daireyi bıraktı. Rodney. Ceza sahası çok kalabalık. İşaret geldi. Rodney topu gönderdi. Arka direğe doğru Jankat çıktı ve topun sahibi oluyor. Jankat Yılmaz'da kalıyor bu top. Henüz Matos da oyuna dahil olamadı. Göztepe'de kenarda bekliyor. Oyun durmadı çünkü. Eliyle oyunu başlattı. Jankat tabii ikinci.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz. Söz Murat Karada.
2: Gaziantep Spor farkı 1'e indirdi ve durum 2-1'e geliyor Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda. Evet, Gaziantep Spor son yarım saatte oyunu domine eden taraftı ve golü de bulmayı başardılar. Çaykur Rizespor 2-0'dan sonra biraz daha savunmaya doğru daha çok önem vermeye başladı ama Gaziantep Spor'un baskısı golü getirdi. Sağ taraftan köşe vuruşundan gelen ortada Guidado. Ona çarpan top, savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı ceza alanı içerisinde ama Guidado'ya çarpan top filelerle kucaklaştı. Yahya Fofana'nın yapacağı bir şey yoktu ve Gaziantep Spor farkı 1'e indirdi ve son dakikalarda Gaziantep Spor'un baskısı ve yerde kalıyor. Serdar Dursun yerde kalıyor ve kartlaşmanın hakemi faulü veriyor. Tehlikeli bir nokta. Gaziantep Spor beraberlik için yükleniyor Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda Çaykur Rizespor karşısında. 2-1 durum ve kaleci de, evet, kaleci Topyaş'ta, Kacper Topyaş'ta kalesini terk etti. Artık karşılaşmada son anlar, 90+3 ve ceza alanı içerisinde kalabalık. Orta geldi, içeriye doğru savunma topu uzaklaştırıyor. Son saniyeler, gözler karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'ta, top oyun alanının dışına çıkıyor. Evet, karşılaşmanın artık son bölümleri, son saniyeleri. Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Bakalım karşılaşmada son bölümler ne olacak ama ev sahibi takımının baskısı devam ediyor ve topu uzaklaştırıyorlar. Gaziantep Spor savunmasına geldiğine kaleci Kasper Topyaş zaman zaman kalesini terk ediyor. Artık gözler karşılaşmanın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sağ tarafa doğru savunmayı top uzaklaştırdı. Geriye doğru Guidado topu aldı. Guidado uzun bir top gönderdi. Ceza alanına doğru yine savunma. Atilla Mokki topu uzaklaştırdı. Çaykur Rizespor'da atak devam ediyor. Tekrar doldurdular derken karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak son düdüğü çalıyor ve Çaykur Rizespor Gaziantep deplasmanından 2-1'le dönüyor ve puanını 6'ya çıkartıyor Çaykur Rizespor. Böylelikle canlı puan durumuna baktığımızda Çaykur Rizespor

0: Spor ligde 4. sıraya yerleşmiş oluyor. Evet, bu zorlu randevu sona ermiş oldu. Gaziantep Spor 1, Çaykur Rizespor 2. Goller Emrecan Çaykur Rizespor'da ilk golün sahibiydi. 35'te Ali Sov, durumu 2-0 oldu. İkinci yarıda Gidado'nun golü, karşılaşmada dakikalar 88'de geldi ve karşılaşmanın skoru da Gaziantep Spor 1, Çaykur Rizespor 2 şeklinde sona erdi. Evet, söz tekrar merkezde.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Karşılaşma en az 6 dakika daha devam edecek. Bu heyecan dolu, bu aksiyon dolu mücadele 6 dakika daha oynanacak değerli Radyo 1 dinleyicileri. Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü var. Az önce Hugo Çuk bu oyuna girdi. Torreira kenara geldi. Yükleniyor şimdi Göztepe. Sağ kanat Arda Okan bıraktı Taha'ya. Taha yaptı ortasını. Hugo Çuk buraya seken top. Lemina kafayla karşıladı. Miroş'u da kaldı. Miroş'u içeriye doldurdu. Top yerde sekti ve dışarı çıktı. Kale vuruşu Galatasaray'ın. Jean Kat kale vuruşunu kullanacak. 90+2'deyiz. Galatasaray 3, Göztepe 2. Bugün kalede Jean-Kat Yılmaz vardı Galatasaray'da. Tam oyuna çıkacaktı ki Uğurcan bir ağrı hissetti. Giremedi karşılaşmaya, başlayamadı. Ve Jean-Kat Yılmaz kalede bu karşılaşmada. Şimdi Galatasaray köşe vuruşu kullanacak. Atak yönüne göre sol kanattan Batrakov gidiyor o noktaya doğru. Ceza sahası kalabalık İngeride Lemina ile Sanchez kaldı. Batrakov ağır adımlarla gitti. 90+3'teyiz. Lemina geride ve Erenç'in yanına sokuldu. Pas aşarak kullandı. Batrakov Eren geriye çıkardı. Şalay, Batrakov, tekrar Roland Şalay, Eren top istedi. Şimdi tekrar Batrakov, Şalay geride orta yuvarlakta. Lemina baktı kale uzak mesafe, şut mu çekecek? Yerden pası Hugo Çuk, bu iyi kontrol. Ceza sahasına Singo'ya, Singo yükseltti topu, kafayla savunma karşıladı. Kayarak müdahale, top yine Galatasaray'da. Eren, Eren gitti, Eren elmalı. Leroy Sané oyuna sonradan dahil oldu ama çok etkili olamadı Sané. Rakiplerinden çalımlarla kurtuldu şimdi. Oyunu açtı sağ kanadı. Ve Fresingo, Osimhen top bekliyor. Victor Osimhen sırtı dönük aldı topu. Osimhen, Lukaku Geçashvili. Singo hata desteğe katıldı. Osimhen top önünden geçti. Batrakov'a gelmiyor bu top. Arda Okan. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert bir müdahale. Arda Okan yerde, sarı kart Eren Elmalı'ya çıktı. Kayarak çok sert bir müdahalede bulundu. Eren, Arda Okan kalkabilmiş değil, Osimhen de hemen yanına gitti. Onu yavaş yavaş kaldırıyor. Hızlı atağa çıkacaktı tabii Göztepe'de. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Son 2 dakika diyebiliriz artık. 90+5 karşılaşmada Galatasaray 3, Göztepe 2. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak ama gerçekten nefis bir karşılaşma oldu. Futbol severler, maçı hem tribünden takip edenler, Radyo 1'de sizlere heyecanı yaşatmaya çalışıyorum. Diğer yandan evlerinde, televizyonlarında izleyenler de tabii mutlaka keyif almışlardı bu karşılaşmadan. Arda Okan şimdi taç atışını kullanacak. Sağ kanattan rakip yer alanda yine uzun bir taç atışı hazırlığı var. Geldi içeriye top. Karambol anı. Tehlike geçmedi. Torreira, Lemina. Tekrar top Arda Okan'a geliyor. Arda Okan içeriye doğru gönderdi yaya. Kafayla indirilen top daha tarafından bir kafa daha. Kale sahası karambol anı. Osimhen savunmasına da yardımcı. Victor Osimhen. Yani öyle bir anda oraya geldi ki. Davinson Sanchez ve tabii Singo varken. İki gol attı, bir de asist yaptı.

Belki de beraberlik golü olabilecekti Göztepe'nin. Çok kritik zamanla doğru yerde bitiverdi diyebiliriz Victor Osimhen için. Taş atışı kullanılacak ama bekletiyor karşılaşmanın hakemi. Yine bir inceleme var. Bir şey var mı yok mu? Evet, kullanılsın dedi şimdi taş atışı Arda Okan. Yine benzer noktadan taş atışı kullanacak. 90 artı 6 nefesler tutuldu. Orta içeriye doğru kafayla Eren karşıladı. Tekrar Arda Okan'a geldi top. Arda yaptı ortasını. Arka direk kafa vuruşu. Seken top, göğüs kontrol. Miroşi top dışarıda. Son bir fırsattı Miroşi ve karşılaşmada son düdük geliyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, bu nefes kesen karşılaşmayı Galatasaray 1-0 geriden gelerek sahasında seyircisi önünde 3-2 kazanmayı başarıyor. Miroşi 16'da Göztepe'yi öne geçirdi. Sanchez 33-1-1. İlk yarı 1-1. İkinci yarı Gabriel Sara 55. 63 Osimhen şu an hemen yanıtı verdi. 65. dakikada 3-2 oldu. Kalan dakikalar nefesleri kesti. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Ve karşılaşmada 3 puan sahasında seyircisi önünde kazanan Galatasaray oldu. Ve puanını Galatasaray 7'ye çıkardı. Göztepe'nin 3 puan hasreti devam ediyor üst üste. İkinci yenilgisini aldı böylece İzmir ekibi. Ben Deniz Turul, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Kazım İncetaş'la birlikte teknik yönetmenlik koltuğunda sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Hepinize mutlu akşamlar, mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Bir Düşün Var. 5. Bölüm.

0: Yazan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Anlatan Alpay İzbırak, Martin Luther King Mehmet Atay, Coretta Advi Öztürk, David Bahri Aydın, Kenny Ali İpin, Kadın Hepşen Akar, Sam Cahit Öztüfekçi, Ricky Cüneyt Gündoğdu, Polis Hüseyin Avni Danyal.
1: Afrika'dan koparılarak Amerika'ya getirilen ve baskı yoluyla köle olarak kullanılan siyah derili insanlar yüzyıllar boyunca büyük acılar çekmiştir. 19. yüzyılda yapılan Amerikan İç Savaşı sonrasında bu insanlara kağıt üzerinde bazı medeni haklar tanınmasına karşı özellikle güneyli siyahlar bu haklarını hala uygulamaya geçirememiştir. 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden Atlanta'da doğan Martin Luther King de diğer siyah çocuklar gibi ayrımcılığa uğramakta ve bu durum

isyan etmektedir. Meslek seçme çağı geldiğinde Martin, insanları etkileyebileceği bir yol olarak gördüğü için rahip olmaya karar verir. Mezuniyetten sonra doktora yaptığı sırada da Coretta ile evlenir. Önce Alabama'da, sonra Montgomery'de rahiplik yapmaya başlar. Bu arada bir kız çocuğu dünyaya gelir. Montgomery'deki siyahların durumu birçok bölgedekinden daha kötüdür. Bir gün Rosa Parks adında yaşlı bir kadın yorgun olduğunu söyleyerek otobüste beyazlara yer vermediği için tutuklanır. Bunun üzerine siyahlar olayı boykot ederek aylarca otobüslere binmez. Haber basın yoluyla tüm Amerika'ya ve dünyaya yayılır. Martin Luther King'in önderlik ettiği bu direniş onu lider durumuna getirdiği için sürekli tehditler almaktadır. Çeşitli bahanelerle haksız yere tutuklanan siyahlar sonunda Yüce Mahkeme'nin anayasal haklarını bir kez daha vurgulamasıyla güneydeki otobüslerde beyazlarla eşit olarak seyahat etme hakkına

0: Sırayla lütfen. Aceleye gerek yok. Doktor King hepinize kitabını imzalayacak.
1: Evet, lütfen kuyruğa girin. Herkese yetecek kadar kitap var. Hepinize tek tek imzalayacağım.
2: Benim acelem var.
1: Bayanın acelesi varsa onu öne geçirelim David. Tabii bekleyenlerin bir itirazı yoksa.
0: Benim zamanım var. İtirazı olan var mı?
2: Benim acelem var.
1: Kimsenin itirazı olmadığına göre. Buyurun bayan. Bana adınızı söyleyin de kitabınızı hemen imzalayayım.
2: Sen Martin Luther King misin?
1: Evet. Kitabınızı uzatmayacak mısınız?
2: Ben kitap falan istemiyorum. Benim acelem var.
1: Ne istiyorsunuz bayan? Size nasıl yardım edebilirim?
2: Geber! Geber! Sen insanların baş belasısın. Geber! Geber!
0: Kadın Doktor King'i bıçakladı. Yardım getirin! Yardım getirin!
2: Onun ölmesi gerek! Bana melekler söyledi. O ölünce insanlar huzur bulacak.
1: Ölsün.
0: Şu kadını yakalayın. Dur Martin. Dur Martin. Kurtulamaz. Kenny. Kenny hemen ambulans çağır. Hadi koş, ne bakıyorsun?
3: Ne istedi ondan, ne istedi? O da bizim gibi bir şey.
0: Koş Kenny, koş!
1: Telaş etmeyin, hastaneye telefon edin.
0: Kıpırdama Martin'i. Şimdi yardım getireceğiz.

0: Martin. Martin. Uyuyor musun sevgilim?
1: Hı? Hayır Gretta. Uyandım.
0: Bak sana çorba getirdim.
1: Pek aç değilim.
0: Yemen gerek tatlım, zayıf düşersin yoksa.
1: Benim için meraklanma Gretta.
0: Kendini iyi hissediyor musun?
1: Çok iyiyim. Yakında ayağa kalkarım.
0: Aa, aceleye gerek yok. Önemli bir şey atlattın. Kitap açacağının ucu kalbin 2 santim yakınına girmiş. İyi ki hemşireler kıpırdamadan durman gerektiğini söyleyerek seni uyardı.
1: Evet, en küçük bir hareketin bile ölümme neden olabileceğini söylediler.
0: Çok cesursun sevgilim. Acı çekerken kıpırdamadan durmak zor olsa gerek.
1: Hep seni ve çocuklarımı düşündüm. Çocukları korkutmak istemedim.
0: Onlar farkında değil ama beni çok korkuttun. Ya sana bir şey olsaydı?
1: Daha yapacak işlerim var Coretta. Ölmeye niyetim yok. Çocuklar olayı öğrendi mi?
0: Yalnızca senin biraz rahatsız olduğunu biliyorlar. Artık eve çıktığına göre hiç değilse Yolanda'ya durumu anlatmak gerekecek. Göğsünün niçin sarılı olduğunu merak ediyor.
1: Kadını mahkemeye çıkardılar mı?
0: Zaten akıl hastanesinden kaçmış. Sanırım yine oraya dönecek.
1: Benden ne istiyormuş?
0: Kim bilir. Tanrı'dan, meleklerden haberler aldığını iddia ediyormuş. Akıl hastası bir insandan mantıklı şeyler yapması beklenemez.
1: Kitap açacağını göğsüme saplayınca doğrusu çok şaşırmıştım. O bir siyahtı. Ben yıllardır onlar için çabalıyorum. Sonra bir siyah beni vurmaya kalkıyor.
0: Dedim ya, o kadın hasta.
1: Zavallı, onun için çok üzüldüm.
0: Onu unut ve şu gelen mektuplara bir bak. Yüzlerce insan sana geçmiş olsun demek için mektup yazmış, telgraf çekmiş.
1: Sağ olsunlar.
0: Sana birini okumama izin ver. 15 yaşındaki beyaz bir genç kızdan gelmiş.
1: Ne güzel.
0: Sevgili Doktor King, ben White Plains okulunun 9. sınıfında okuyorum. Önemli olmasa da beyaz bir kız olduğumu söylemeliyim.
1: Beyaz olmasının ne kadar önemli olduğunu bilse.
0: Dinle. Gazetede başınıza gelen şanssızlığı ve kitap açacağının kalbinize çok yakın bir yere saplandığını okudum. Hapşırsanız ölecekmişsiniz. Hapşırmadığınızdan dolayı ne kadar mutlu olduğumu söylemek için bu mektubu size yazdım.
1: Görüyor musun Coretta? İnsanlar doğruyu bulabiliyor, özellikle genç nesil. Bu tür sevgi ve dostluk işaretleri bana mücadeleye devam etme gücü veriyor.
0: Evet canım. Umarım bir an önce iyileşip ayağa kalkarsın.
1: Kalkacağım. Ve yeniden işlerimin başına döneceğim.
0: Dilerim bir daha böyle acı olaylar yaşamayız.

0: Doktor King, gelin gelin, buradayız.
1: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz doktor. Bunlar arkadaşlarım Ricky ve Sam.
1: İyi akşamlar efendim.
2: Sizinle tanışmaktan onur duydum Doktor King. Size ne ikram edebiliriz? Ne içersiniz?
3: Bir fincan çay.
2: Hemen. Garson, buraya bir fincan çay.
0: Sizi buraya kadar yorduk ama arkadaşlarımın bir sorunu var.
3: Evet, dinliyorum Kenny.
0: Anlatsana Sam.
1: Efendim, bir...

0: oturma eylemi başlatacağız.
1: Doktor, bize katılmanızı istemeye geldik.
2: Bu tür direnişlere karşı olmadığınızı biliyoruz efendim. Arkadaşlarıma destek olacak mısınız?
3: Şiddet içermeyen her türlü direnişten yani.
1: Sizin katılmanız bizim için çok önemli doktor. O zaman medya olayı daha ciddiye alacaktır.
3: Siz zaten önemli bir olay gerçekleştiriyorsunuz çocuklar. Bunu kimse küçümseyemez. Yalnız başınıza bazı tatsız şeyler gelebilir. Tutuklanabilirsiniz. Hatta şiddetle karşılaşabilirsiniz. Buna hazır mısınız?
2: Evet. Arkadaşlarım buna hazır efendim.
3: Güzel. O halde katılmamı istediğinize göre seve seve katılın.
0: Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim
1: efendim.
0: Sağ olun
1: doktor. Artık direnişimiz önem kazanacak.

0: Sus yavrum. Sus canım, sus biraz.
1: Yapabileceğim bir şey var mı Coretta?
0: Sağ ol David. Ama ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Martin'i küçük pis bir hücreye kapattılar. Yargıç onu 4 ay hapse mahkum etti. Üstelik çok ters bir zamanda.
1: Evet, durumunu anlıyorum. Doğum yakın galiba.
0: Bu 3. bebeğimiz. Martin'in aklı bizdedir. Orada kim bilir neler çekiyor. Sus yavrum. Hadi uyu biraz, sus canım.
1: Yargıcın kararı hepimizde şok etkisi yarattı.
0: Barışçıl bir eylem için bu kadar ceza çok fazla değil mi?
1: Art niyetle bakınca her şey suç olur. Ama ne yapabiliriz? Beklemekten başka çaremiz yok.
0: Doğru. Ama endişeleniyorum.
1: Bir sıkıntın olursa beni mutlaka aramalısın.
0: Telefon çalıyor.
1: Ha, ben bakayım mı?
0: Ben bakarım. Çocuğu biraz tutar mısın David? Ben... Alo? Buyurun. Öyle mi? Peki. Bekliyorum. Evet. Evet efendim. Ben Coretta King'im efendim. Buyurun. Martin için mi? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bunu hiç unutmayacağız. Sağ olun. Bu bir mucize.
1: Kimdi o?
0: John Fitzgerald Kennedy.
1: Senatör Kennedy mi?
0: Evet. Demokrat Parti adayı John Kennedy.
1: Ne diyor?
0: Martin'i kurtarmak için yardım öneriyor. Üzülmememi, Martin'in yakında çıkacağını söyledi.
1: Buna inanırım. Kennedy şu sıralar çok önemli bir kişi. Demokrat Parti büyük güç kazandı.
0: Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun.
1: Bu gerçekten önemli bir olay Coretta. Kennedy'nin rakibi Richard Nixon medeni haklarını almak isteyen siyahlar için hiç çaba göstermiyor. Haklarımızı savunması Kennedy'yi iktidara getirebilir. Kuzeydeki siyahların hepsi oyunu ilk seçimde Kennedy'ye verecek.
0: Desene, Martin Luther King'in yaşadıkları Kennedy'yi iktidara getirecek.
1: Kim bilir, belki de.

0: Evet arkadaşlar, özgürlük yolculuğumuz sürüyor. Aylardır beyaz ve siyah öğrenciler el ele vermiş ülkeyi dolaşıyoruz. Güney eyaletlerinde de siyahların da medeni hakları olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz.
1: Kenny, şu kalabalığa bak. Burası Alabama. Sanırım karşılama pek iyi olmayacak ha?
0: Bunlar bizi bekliyor.
1: Ellerindeki sopalardan belli.
0: Bizi dövmeyi mi planlıyorlar acaba Sam?
1: Bundan kuşkun mu var?
2: Peki ne yapacağız? Otobüsü durdurmasak belki de daha iyi.
1: Biz insanlara derdimizi anlatmak için dolaşıyoruz.
0: Doğru. Kaçamayız. Arkadaşlar! Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizi bekleyenler var. Onlarla konuşmak zorundayız.
1: O halde kapıları açın. Kapıları açın şoför bey. İneceğiz.
0: Dostlar, biz öğrenciler sizlerle dost olmak için yola çıktık. Bir dakika. Biz düşman değiliz. Aynı ülkenin çocuklarıyız. Yapmayın. Lütfen yapmayın.

0: Martin Luther King, neredesin? Martin!
1: Vaazımı hazırlıyorum David, buradayım, gel buraya gel.
0: Olanları duydun mu?
1: Ne olmuş?
0: Özgürlük yolcuları otobüsünü durdurup çocukları dövmüşler. Burada, Alabama'da.
1: Gerçekten mi? Hı. Gençler birçok eyaleti gezdi. Oralarda hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmamışlardı.
0: Alabama her yerden daha bağnaz bir yöre. Korkunç bir şey bu.
1: Niçin bu kadar gaddar davranıyorlar? Oysa biz sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz.
0: Konuşmalarına bile fırsat verilmemiş. Ellerinde sopalarla beklemişler onları.
1: Çocuklar nasıl, yaraları ağır mı?
0: Birkaçı kötü dayak yemiş. Hastaneye kaldırdık.
1: Zavallılar.
0: Bu da yetmiyormuş gibi otobüsü yakmışlar.
1: Çok kötü, çok kötü. Bu gençlere yardım etmeliyiz.
0: Ne yapabiliriz Martin?
1: Yanki vaazımda cemaate bu olayı anlatmaya çalışacağım. Yardım etmek için bir yol bulacağız eminim.

0: Evet dostlarım. Zavallı genç öğrencilerin başına gelenleri öğrendiniz. Bu gençler biz siyahların medeni haklarını kabul ettirmeye çalışan barışçı ve idealist insanlardı. Anayasayla bize verilmiş olan hakları beyazlara kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Şimdi sıra bizde. Onlara yardım etmeliyiz.
1: Neler oluyor? Bu sesler de ne?
0: Sakin ol Koretta. Şimdi anlarız.
2: Şimdi çıkıp bakarım.
0: Dikkatli ol. Sanırım kilisenin çevresinde insanlar toplanmış.
2: Kim olduklarını şimdi anlarız.
0: Evet.
1: Ne oluyor?
2: Kim bunlar? Yoksa Ku Klux Klan mı?
1: Alevler! Ateş! Bizi yakacaklar!
0: Durun! Paraya gerek yok. Sakin olun lütfen. Sakin olun.
2: Dışarıdaki arabaları ateşe vermişler. Ne yapacağız şimdi?
0: Dışarı çıkamayız. Dostlarım sakin olmaya çalışalım.
2: Ses bombası!
1: Aman
0: sakin olun, sadece gaz bombası bu.
1: Kaçmalıyız.
0: Bizi korkutmaya çalışın.
1: Kaçmalıyız artık burada.
0: Sakin olmaya çalışalım lütfen.
1: Burada beklemeyiz.
2: Bunlar bizi öldürecek.
1: Kaçmalıyız buradan. Martin çıkalım, bekleyemeyiz.
0: Hayır Koretta, dışarıda ırkçı beyazlar var. Onların arasına giremeyiz.
2: Burası da tehlikeli. Sakin ol. Bekleyin. Bekleyin. Herkes evine gitti. Boşaltın burayı. Dağılın dedim size, dağılın. Kilisenin çevresini boşaltın.
3: Polis geldi. Tanrı'ya şükürler olsun.
0: Evet. Alabama'da bile hala yasalar var.
2: Dağılın dedim. Herkes evine gitsin. Bu doğru değil. Hadi herkes dağılsın.
0: Sevgili dostlarım, polis yetişti. Bizi buradan çıkaracak. Lütfen sakin olun ve bekleyin. Dışarıdaki insanlar dağılır dağılmaz evlerimize gidebileceğiz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Merih Demirezer'le çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-20'dir. Efendim, Irak Türkmen coğrafyasına her hafta yaptığımız kültür sanat yolculuğumuzda bu hafta sırayı bölgenin türküleri, bu türkülerin edebi ve makamsal yapıları, türleri ve Türkmen halk müziğinde iz bırakan sanatkarları tanıtacağımız güzel bir yolculuğa çıkacağız. Ayrıca bugün programımızda dinleyenlerimiz için ilerleyen dakikalarda bir de sürprizimiz olacak. Efendim, bu yolculukta bizleri

0: yalnız bırakmayan, her hafta olduğu gibi desteklerini esirgemeyen program danışmanımız, Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız yine bizlerle birlikteler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor.

0: Hocam bir önceki bölümümüzde hoyratların Türk müziği içindeki yerini, edebi ve makamsal yapısını anlattığınız, geçmişin mirasını yarınlara aktaran çok kıymetli bir program yaptınız. Ben tabii geçtiğimiz hafta mücbir bir sebepten dolayı aranızda değildim ama programı kaçırmadım, dinledim, çok da keyif aldım. Irak Türkmen müziğinin günümüz dinleyicilerine ve genç kuşaklara aktarımı açısından çok özel ve değerli bir programdı. Başta size ve sizin nezdinizde tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim geçtiğimiz haftanın devamı olarak Irak Türkmen türkülerini kabaca tanımlarsak neler söylersiniz? Yine bu türküleri makamsal olarak nasıl tasnif edebiliriz?
1: Efendim, bütün milletlerin kendilerine has müzikleri vardır. Tabii müziğin evrensel olduğunu hepimiz biliriz, kabul ederiz ama milli musiki dediğimiz bir kavram da var. Türk'ün en bariz olduğu alanların başında halk müziği gelir. Halk müziğinin de şah damarı türkülerdir. Anadolu'da türkü denir, Kerkük'te mani denir, Telafer'de yır denir. Yır kelimesi de eski Orta Asya'dan, bugün de Kazakistan'da Türkler melodik olan ya da daha doğrusu ritmik olan eserlere yır kelimesini kullanıyorlar.
0: Bizdeki kırık hava da mı aynı şey hocam?
1: Kırık hava kategorinin adıdır. Yani türkülerin içinde olduğu kategorinin adıdır. Uzun hava, kırık hava anlamında. Ama Kerkük türkülerini bana sorarsanız, Kerkük türküleri, Irak Türkmenlerinin tarihleri boyunca sevinçlerini, kederlerini, özlemlerini ve başlarından geçen her türlü hadiseyi dile getirdikleri, kimi zaman lirik olur, kimi zaman satirik olur, kimi zaman pastoral tabiatla ilgisi olabilir, kimi zaman da törenleri, olayları yansıtır, kimi zaman esnafların derdine dile getiren zengin ve köklü bir halk müziği geleneğidir. Dolayısıyla Kerkükler için veya Irak Türkmenler için türkü demek aslında her şey demektir. Çünkü bir asra yakın yalnız kaldıkları dönem içerisinde bütün hüzünlerini, dertlerini, kederlerini, milli duygularını, hassasiyetlerini hoyratlara, türkülere yansıtmaya çalıştılar. Yurt sevgilerini, Kerkük sevgisini, Erbil sevgisini, Telafer sevgisini hep türkülere işlediler, durdular. Bu sadece Irak Türklerinin meziyeti değildir. Anadolu'da da öyledir. Yani şehrimiz yoktur ki kendisine has türküsü olmasın. Malatya türküsü, Bursa türküsü, Urfa türküsü, değil mi? Yani bunlar hepsi bizim milli kimliğimizi oluşturan bir şeydir. Kerkük türkülerinin bir özelliği de var, bir farklılığı da var. Biz mesela bir Karadeniz türküsünü dinlediğimiz zaman çok rahatlıkla bu bir Karadeniz türküsüdür diyebiliyoruz melodilerinden. O aşinalık var bizde. Kerkük türkülerinde de o farklılık var. Kendine has bir çeşnisi var Kerkük türkülerinin. Bir taraftan Urfa, Elazığ, Diyarbakır'ı şey yapar, çağrıştırır. Diğer taraftan biraz yan tarafına bakarsınız Azerbaycan müziğini andırır. Bir bakarsınız uzanır ta Bağdat'taki olan melodilerden esinlendiğini veya etkilediğini görebilirsiniz. Yani kısacası bir Kerkük'te veya Irak Türkleri içerisinde türkü dediğimiz zaman herkesin, kadını, erkeği, çocuğu, ihtiyarının çok rahatlıkla icra edebilecekleri melodik hassasiyettir desek yeridir.
0: Biraz da Türk halkının genetiğinde var herhalde, değil mi hocam?
1: Kesinlikle, evet, kesinlikle. Evet,
0: Evet.
1: aynen.
0: Hocam, Abdülvahit Kuzecioğlu sizin de çok sevdiğiniz ve özlem duyduğunuz bir isim biliyorum. Ondan alınan güzel bir türkü var sırada. Dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Efendim bu güzel Kerkük türküsünü Nida Tüfekçi TRT repertuarına kazandırmış. Elif Avcı tüm dinleyenlerimiz için seslendiriyor. Kalenin dibinde taş ben olaydım.

0: Hocam Kerkük denilince akla ilk gelen türkülerden birini dinledik az önce. Ülkemizde de bayağı bilinen ve pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen bu güzel türkünün bir hikayesi var mı? Varsa sizin eşsiz anlatımından bunu dinlemek isteriz.
1: Özellikli bir türküdür. Eski bir türküdür. Simgesel bir türküdür. Sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Malum bütün Türk şehirlerinde mutlaka bir kale olur. Kerkük için özellikle kale, Erbil için de öyle. Kalenin özel bir şeyi vardır, ehemmiyeti vardır.
0: Evet.
1: Kerkük neredeyse eşittir kale. Onun bir simgesi halindedir. Dolayısıyla birkaç tane türkümüz var kaleyle ilgili. Hatta bugün bilerek iki tane kaleyle ilgili türkü seçtik. İkisinde de kalenin dibinde bir taş olaydım. Fakat melodiler farklı, makam farklı, seyir farklı, usul
0: Sözler aynı
1: farklı.
0: mı hocam?
1: Sözler aynı.
0: Evet.
1: Bunun hikmeti şurada gizlidir Orhan Bey. Dediğim gibi birincisi bir kere simgedir. İkincisi ise ikinci dörtlüye dikkat eder misiniz? Kalenin dibinde üç ağaç incir.
0: Evet.
1: Elimde kelepçe, boynumda zincir. Zinciri çok sallama, kollarım incir diyor.
0: Evet.
1: Bakın bu bir esaret ifadesidir. Bir esaretten kurtarma arzusunun ifadesidir. Dolayısıyla bunu sık sık başka melodilerde, başka türkülerde tekrarlanmasının herhalde bir hikmeti olsa gerek
0: Evet.
1: diye düşünüyorum. Kerkük türküler 18'lidir genelde, curcuna usulüdür. Ama bu türkü 4-4'lüktür. Aslında Elif Avcı'nın okuduğu bu türkü çok hızlandırılmış. Yani biraz da değil, çok hızlandırılmış. Yoksa bu çok ağır bir türküdür. Böyle oturaklı okunan bir türküdür. Nitekim bu türkünün ilk TRT'ye veren, repertuara veren Abdülvahit Güzelcioğlu'dur
0: Evet.
1: rahmetli. Nida Tüfekçi tarafından derlenmiş. O zaman o hakiki hızı var orada. Ve ağır başlı bir türküdür yani. Böyle ağdalı bir türküdür. Bir de bu türkünün de makamı rast makamıdır. Genelde rast makamı ağır, oturaklı bir makamdır. Dolayısıyla o tarzı şeyini de icrasını da başka bir zamanda da dinlenme nasip olabilir bize.
0: İnşallah hocam. Hocam Irak Türkmen türkülerini türlerine göre sınıflandıracak olursak bu sınıflandırma hakkında neler söylersiniz?
1: Yani bu tabii tamamen akademik bir soru. Ama bizim maalesef musiki camiamız bu gibi şeylere pek fazla ehemmiyet vermezler. Bence müziğin aynı zamanda sadece melodisi, makamları, usulleri vesaire seyirleri ele alınmamalı. Aynı zamanda tasnif dediğimiz veya taksonomi dediğimiz bilimde çok önemli bir yeri olan bir alandır. Dolayısıyla bu gibi çalışmaların da yapılması lazım. Kerkük türkülerini kategorize etmeye çalıştığımız zaman hem makamsal açıdan kategorize edilebilir hem de tür açısından kategorize edilebilir. Makam açısından baktığımız zaman takriben Kerkük türkülerinin 15-16 makama kadar yayıldığını görebiliyoruz. Yoğun olarak takdir edersiniz Beyati makamı birinci sırayı alıyor. Aşağı yukarı türkülerin %40'ına yakın Beyati makamındadır. Sonra bu makamda olduğu gibi Ras makamı da hakimdir. %13-14 civarındadır. Hüseyini makamında çok türkülerimiz var. Anadolu'da da öyledir. Erzurum türkülerinin büyük bir kısmı Hüseyini makamındadır. Bunun da aşağı yukarı oranları %22'dir. Hüseyini makamı ile Beyati makamının da birbirine yakın olması da dikkat şayandır. Segah Hüzzam makamlarına baktığımız zaman bunları da birbirine çok yakındır. Burada da epeyce türküler var. Bunların da aşağı yukarı %17'sini oluşturuyor. Toplam aşağı yukarı benim kitapta derlediğim 150'ye yakın türkü var. Fakat başka derlemeler daha var. Benimki neticede 30 yıl önce yapılmış bir
0: O Kültür
1: derlemedir.
0: Bakanlığı'nın ödülüne layık görülen kitap değil
1: Evet,
0: mi hocam?
1: 1991'de basıldı. Sonra Atatürk Kültür Merkezi tarafından
0: Ondan da
1: tekrar
0: biraz
1: basıldı.
0: bahsedebilir mi dinleyicilerimiz hocam?
1: O bir yarışmaydı. O yarışmadan müracaat ettim. Ama yarışma 91 yılında Sovyetler Birliği yeni çökmüştü. Ve dolayısıyla Türk dünyası ile ilgili müzik yarışması yapıldı. Ben de müracaat ettim Kültür Bakanlığı'na. O zaman dereceye girdi. Cüzi bir maddi hediye verdiler. Arkasından da kitapları bastılar. O tarihte Kültür Bakanlığı tarafından basıldı. Güzel bir yer tuttu. Bugün hala kaynak olarak gösterilir.
0: Evet.
1: Tekrar basılması da bizim için çok iyi olur. O kitapta ilk defa yaptığımız önemli bir şey de bir sınıflandırma da türlerine göre sınıflandırma. mesela lirik türkülere baktığımızda, yani aşk sevda kokan türkülere baktığımız zaman aşağı yukarı türkülerin %70'i bu yöndedir. Ki aşağı yukarı Türk yurdunda hemen hemen bu hepsi böyledir yani. Ama halk müziğini diğer müziklerden ayrı kılan faktör sadece aşk sevda değildir. Yani sadece lirik türküler değildir. Bunların içerisinde satirik türküler de var, mizahi türküler var mesela. Anadolu'da da var o mizahi türküler. Bunların %3'e yakın sayıları vardı. Didaktif türküler vardı, dini motifler içerebilen. Evet. Pastoral türküler vardır, doğayı konu alan türküler. Bunların da oranları az değil, %10 civarındadır. Tören türküleri vardır. Efendim, düğün türküleri vardır. Esnaf türküleri vardır. Esnaflar kendi aralı, mesela berberler, kasaplar. Bunu da inşallah yeri gelince temas edeceğiz.
0: Mesela şey var hocam, benim ipek gömleğim var, almaya gelin güzel.
1: O bir esnaf türküsüdür. Evet. O bir esnaf türküsüdür. Çok enteresandır. Kerkük türküleri arasında kantolar vardır. Ki kanto İstanbul'a mahsus bir şeydir. Bu tabii Kerkük'te icra edilmiş bir kantodur. Bestelenmiş bir kanto değildir. Yandan yırtma fistanlar, görünüyor tombul bacaklar, kapayır bostanlar, bayılıyor sizi gören aslanlar diyor. Hı. Bu belli ki İstanbul'dan getirilmiş bir şeydir, bir kantodur. Bu halklar arasında da yayılmış ve söylenen bir kanto olarak karşımıza çıkar. Yani kısacası halk müziği bizim bildiğimiz klasik Türk müziğinden farklı olarak her alana nüfuz etmiş. İşte az önce söyledik ya, sevdasına, aşkına, sevgi şeyine, muhabbetine, neşesine, taziyesine, hüznüne tercümanlık yapmış.
0: Doğumdan ölüme her anda var.
1: Her şeyinde vardır. Evet. Türküler böyledir.
0: Evet. Efendim, gelelim bugünün sürprizine. Programımızın başladığı ilk günden bugüne Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızı anonslarımızla hep program danışmanımız olarak takdim ettik. Bugün kısaca hocamızın özgeçmişinden de bahsedelim istiyoruz. Profesör Doktor Mahir Nakip 1952 yılında Kerkük'te doğdu. Liseyi Bağdat'ta bitirdikten sonra yüksek tahsilini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Hocamız 1995'te kurulan Irak Türkmen Cephesi'nin

resmi kurucular arasında. 2003 ve 2008 yıllarında Başbakanlığa bağlı olarak Irak'tan sorumlu danışmanlık görevi, 2008 ve 2011 yıllarında Kazakistan'da bulunan Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nin rektör vekilliğini yapan hocamızın Irak Türkmenlerinin müziği, folkloru, edebiyatı ve siyasi durumlarıyla ilgili 200'ün üzerinde makalesi var. Kerkük'ün Kimliği isimli kitabı Türkçe'de, İngilizce'de ve Arapça dillerinde yayımlanmış ve Muhacir Kuşlar isimli bir de öykü kitabı bulunuyor hocamızın. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan ödüllü bir de kitabı bulunmakta. Az evvel bahsettik. Kerkük Türk Halk Müziği isimli. Programımızda seçtiğimiz repertuarlarımızda hep bu eserden yayınlandık. Halen Çankaya Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor Mahir Nakip'i şimdi farklı bir alanda başka bir kimliğiyle dinleyeceğiz. Hocam söz sizde. Buyurunuz efendim.

0: Efendim çok güzel bir icrayı dinledik. Mahir Nakip seslendirdi. Evlerinin önü Yonca dedi kıymetli hocamız. Sesinize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Sohbetlerinizden sonra bu da ayrı bir tat bıraktı hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetliydi bizler için sizden dinlemek. Sağolunuz efendim.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hocam müzikal yorumu sizden dinledik. Fakat varsa bu türküye ait bir anekdot onu da dinlemek isteriz açıkçası.
1: Şimdi bu türkü çok asil bir köklü bir türküdür. Bir mazisi olan bir türküdür. 60'lı yıllarda doktora yapmak üzere Kerkük'ten Azerbaycan'a giden Sinan Said isminde bir sanatçımız var. Edebiyatçıdır kendisi. Sonradan sanatçılığa soyunmuş. Uzun yıllar Azerbaycan'da

0: kalmış. Adeta Kerkük'ün Azerbaycan'daki olan sanat temsilciliğini yapmış. Tabii 60'lı yıllarda bu devletlerden Sovyetler Birliği'ne gidip doktora yapmak, orada sanat icra etmek kolay bir iş değil. O tarihlerde Neriman Memedov isminde bir sanatçıyla beraber Azerbaycan Radyosu'na bazı kayıtlarda bulunmuş. O kayıtlardan birisi de bu türküdür.
1: Evet.
0: Fakat bu türküyü çok farklı biraz aranje ederek, yani biraz değiştirerek Azerbaycan müziği çeşnisine dönüştürmüş. Bugün bu çeşni ister istemez bizim ağzımıza da sinmiş. Yani ben de icra ederken hep dilim oraya kayıyor. Halbuki Türkiye'de de bu çok bilinen bir türküdür. Çok eski bir türküdür derlenmiş. Dolayısıyla bu türkü adeta sadece Kerkük'te söylenip Anadolu'da derlenen bir türkü olmaktan çıkıyor. Ta Azerbaycanlara, Türkmenistanlara kadar uzanan bir türkü haline gelmiştir. Çok lirik bir türküdür, çok hazin bir türküdür. İcrası insana bir ayrı şey verir, bir melamet verir.
1: Evet.
0: Sinan Said'in sesinden YouTube'da dinlemek mümkündür. Neriman Memedov'la birlikte. O çok daha güzel okumuştur şüphesiz. Piyano eşliğinde okumuşlar. Demek ki bu türkün, işte türküler bu şekliyle sınır tanımadan Sovyetler Birliği'nin sınırını bile aşabilen
1: evet.
0: bir şekilde yerini bulmuştur diyebilirim.
1: Hocam burada biraz akışımızın dışına çıkacağım. Zeynep'ten de müsaade istiyorum. Gerek sizin Irak Türkmen Müzesi ile tanışıklığınız, gerekse tamburla olan tanışıklığınızdan da biraz dinleyicilerimize bahsedelim mi?
0: Yani o tabii çok uzun bir mesele. Bu benim Bağdat'ta öğrenciliğim yıllarında Türkiye Elçiliği bir şey açmıştı, bir kurs açmıştı, müzik kursu açmıştı. Biz de o kursa katıldık. Sene 1968.
1: Lise yıllarım hocam.
0: Lisede öğrenciydim. Orada da nazariye derslerini veren Cinoche Tanrı Korur karşıma çıkmıştı. Evet. Evet, biz tabii bu ismi bile telaffuz etmekte zorlanıyorduk. Ama
1: çok şanslısınız.
0: Cinoche Bey'e hayran kalmıştım. Yani sesine mi hayran olayım, Türkçesine mi hayran olayım, icra ettiği müziğe mi hayran olayım, yakışıklılığına mı hayran olayım? Evet. Her yönüyle mükemmel bir adam. Ondan sonra bize de tembihlemişlerdi, kendisi kesinlikle Türkiye'lilerle konuşmayacaksınız. Çünkü istihbarat bizi takip ediyor. Fakat ben bir yolunu bulup Cinoche Hoca ile görüşmüştüm. Benimle görüşmek istemedi. Türkiye'ye gelirsen gel beni radyoda bul demişti. Ve dolayısıyla ben Türkiye'ye geldiğimde 3 sene 4 sene sonra gittim radyoda kendisiyle buluştum. Ve uzun yıllar benim hocalığımı yaptı. Ben de Ud'u öğrenmek istiyordum. Bana demişti ki yavrum bak Kerkük'te, Irak'ta Ud çalan çok. Sen bu yaştan sonra daha nadir bir saz öğren. Sen tambura yönel. Ben de tambur ne olduğunu bile bilmiyordum.
1: Evet.
0: O zaman Yılmaz Pakanlılar hocamı bana buldu. Yılmaz hocadan ben dersler aldım 74'ten 4-5 sene. Epeyce de ilerledim. İşte Erciyes Üniversitesi'nin müzik bölümünü ben kurdum. Nazariyat çalışmaları yaptım ama doğrusu tam burada çok fazla ilerleme kaydedemedim. Çünkü çok büyük vakit istiyor. O yönüyle tamburla da olan tanışıklığım bu şekliyle kendini gösterdi.
1: Evet. Hocam evet. Programımızın bu bölümünde rotamızı o yanık havalara can veren, sesleriyle Irak Türkmen elinin hafızasını oluşturan o büyük şahsiyetlere çevirelim istiyoruz. Türkmen coğrafyasının o hüzünlü ve gür sesini dünyaya duyuran, Kerkük denince akla ilk gelen o büyük ustaları, bu ustaların kendilerine has tavırlarını, Türkmen müzik mirasına bıraktıkları izleri sizden dinleyebilir miyiz efendim?
0: Tabii memnuniyetle. Az önce sözünü bahsettik. Yani 400'ün yakın türkümüz var Kerkük'ten derlenmiş. Derlenmeyen çok az türkü kalmıştır. Doğrusu türkü çağırmak, söylemek çok fazla şey değil. Ustalık değil. Ustalık hoyrat okumadadır. Hatta bizim şöyle bir hoyratımız da var. Ağır ağır adım at, ağır ağır. Türküyden gece bitmez. Yiğit ol, hoyrat çağır diyor.
1: Evet.
0: Yani hoyrat çağırmak ayrı başlı başına bir şeydir. Türkü hemen herkes
1: tarafından. Yiğitlik de istiyor değil mi hoyrat
0: çağırmak? Yiğitlik istiyor. Hoyrat evet. Çağırmak ses istiyor, cesaret istiyor, bir meleke istiyor.
1: Evet.
0: Çok sayıda sanatçılarımız var. Kerkük'ten yetişenler var, Erbil'den var, Tuz Hurmatı'dan var, işte Telafer'den var. Bunları üç ayrı kategoride görmek mümkün benim nazarımda. Bunlar kaynak kişilerdir bizler için. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı çok o ilk dönemler.

0: Bunlar eski mahalli sanatçılar olarak değerlendirilebilir. Mesela Reşit Külerıza gibi, İzzeddin Nimet gibi, Erbilli Hacı Cemil Kapkapçı gibi. Bunların hepsinin sesleri günümüze kadar gelmiş, kayıtları olmuş. Haydar Erbilli gibi, Tuz Hurmatlı Mehmet Çulboyun gibi. Bunlar daha çok okuma yazması olmayan, mahallede hiç başka dil de bilmeyen, yani Arapça filan bilmeyen, sanat icra eden insanlardı.
1: Mahalli sanatçılar mı bir nevi hocam? O
0: çok
1: dönem
0: mahalli,
1: için.
0: Yani evet. Çok mahalli diyebileceğimiz sanatçı gruptur. Bunlar bizim için hep kaynak gruplardır ve bugün icra ettiğimiz türkülerin büyük bir kısmını onlardan biz almışız. İkincisi ise müzik tahsili olmayan fakat bilinçli sanatçılardır, okumuş sanatçılardır. Ama müzik tahsili olmayanlardır. Bunların başında Abdülvahit Küzecioğlu gelir. Abdülvahit Küzecioğlu okumuş, Irak Petrol Şirketi'nde mühendis olarak çalışmış, yurt dışına gitmiş. Dolayısıyla bir aşinalığı var müziğe. Bir de olağanüstü bir güzel sesi olunca ikisi bir araya gelmiş, müzik icra etmeye başlamış. Fahreddin Ergeç yine aynı bu kategoride ele alınabilir. Ekrem Tuzlu, uzun uzun burada bahsetti
1: Evet.
0: kendisinden. Abdurrahman Kızılay, Allah rahmet eylesin, Türkiye'de
1: Amin.
0: adeta bizim elçimiz vazifesini gördü. Telaffuzlu Yasin Yahya şu anda Amerika'da yaşıyor. O da çok önemli bir katkısı olan. Fakat müzik tahsili görmemiş. Şu anda mühendis olarak Amerika'da bulunuyor, çalışıyor. Üçüncü kategoride olanlar, Orhan Beyciğim, müzik tahsili olan sanatçılarımız.
1: Evet.
0: Bunların altını çizmem lazım. Bunların sayısının artırılması gerekiyor. Bunların başında İhsan Ekber gelir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar görev aldı. Emekli olduktan sonra başladı Kerkük türküleri okumayı etmeye. Çok fazla nüfuz edemedi. Ama Ömer Öztürkmen mesela şu anda Gazi Üniversitesi'nde bölüm başkanı galiba veya öğretim üyesi, profesördür. Harikulade bir sesi var.
1: Geçtiğimiz programlarda da
0: Eserlerine yer verdik. Bir de tabii sizin mensubu olduğunuz TRT'nin sanatçısı olan Ahmet Tuzlu'dan da
1: Evet,
0: söz
1: son
0: etmemek
1: dönem
0: mümkün değil.
1: sanatçılarımızdan
0: Evet,
1: efendim.
0: genç ve usta bir sanatçıdır. Hem konservatuvar mezunudur, hem güzel bir sesi var. Harikulade bir şeyi de var, vukufiyeti de var ve şu anda da doktora yapıyor. Demek ki bunların içerisinde tabii bestekarlar da vardır. Bestekarların şeylerini saymıyor, vakit kaybı olmasın. Ama hepsinin ortak bir eksikliği vardır benim nazarımda. Nazariyat kısımları çok fazla gelişmiyor. Az önce bahsettiğimiz mesela taksonomi çalışmalar. Bunlar çok önemli. Bilimsel derinlik çalışmaları. Biraz daha formların üstüne çıkmak. Farklı formlarda icra edebilmek. Benim her zaman tavsiyem veya temennim şudur. Kerkük'ten, Erbil'den, Telafer'den, Tuz Hurmatı'dan kabiliyetli gençleri toplayıp gönderelim Azerbaycan'a. Orada konservatuvarda okusunlar. Ama bunların yaşları 15-16 yaşında değil Orhan Bey. 10-12 yaşından gidecekler oraya. Bakın o zaman sesleri ne kadar farklılaşır. Bakın o zaman icra ettikleri müzik ne kadar farklılaşır. Ne kadar güzel besteler yapabilirler.
1: Neden Azerbaycan hocam?
0: Azerbaycan çünkü yani Sovyetlerden önce de Çarlık zamanında da Azerbaycan hakikaten bir mektep yani bir ekol. Bir şehir kültürü bir taraftan, halk müziği bir taraftan, ne bileyim yani halkta müzik konusunda bir ayrı bir özellik kabiliyet vardır. Edebiyatta da öyledirler. Yani ne kadar büyük şairler yetişmiş orada. Ve Sovyetler Birliği yıllarında da hiç sendelememişler. Yani bu şeylerine, tavırlarına devam etmişler. Çok büyük bir eser ortaya koymuşlar. Bir Üzeyir Hacıbeyov gibi bir dahi yetiştirmişler. 1900'lü yılların başlarında adam senfoni orkestraları bestelemiş. Operetler bestelemiş. Leyla ve Mecnun, Arşın Malalan, Köroğlu gibi. Ki günümüze kadar bütün dünyanın dinlediği, sahnelerinden bir saatlerce dinlediği, seyrettiği eserlerdir bunlar. Dolayısıyla oralar bizler için çok önemli kaynaklar. Zannedersem bu gerçekleşirse Irak'taki olan Türkmen sanatçılara çok ciddi manada katkı sağlar.
1: Hocam unutmadan şey soracağım. Mehmet Özbek hocanın Irak Türkmen müziğine olan katkıları ile ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Mehmet abi Allah selamet versin. Çok büyük katkıları olan bir sanatçıdır. Kendisinin Urfalı olması belki bir avantaj ama ondan öteye Urfalı olmasaydı da yine aynı şeyi yapacaktı. Çünkü akademik olarak müziğe yaklaştı. O çok gidikleri kapattı.
1: Evet.
0: Mesela kendisinden önce derlenen türkülerin önemli bir kısmı üç dörtlüktü. Semai şeklinde. Onları değiştirdi hepsini. Hepsini 18'lik yaptı.
1: Yöreye özgü hale getirme açısından
0: Evet,
1: hocam.
0: yani o kulağı onu alabiliyordu, algılayabiliyordu.

0: ve bunu şey hale getirdi. Taksonomisini o yaptı mesela. İlk çalışmalarını, taksonomi çalışmalarını Mehmet abi yaptı.
1: Evet.
0: Ondan sonra icrasında mesela yerel sözlere sanatçılar maalesef ehemmiyet vermiyorlar. Yerel telaffuzlar çok önemlidir. Ya telaffuz etmeyeceksin, Anadolu gibi telaffuz edeceksin. Eğer mahalli gibi telaffuz edeceksen onun hakkını vereceksin. Mehmet abi bunu çok güzel yapmıştır. Mehmet Özbey'in bir başka özelliği de güzel besteler yapmıştır. Mesela Gözleri Fettan Güzel, Kerkük Tavrı bir
1: Evet,
0: bestedir.
1: evet.
0: Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı mesela ne muhteşem bir bestedir. Bunları Mehmet Özbey'in katkıları olarak tarihe mal oldu diyebiliriz. O bakımdan Mehmet Özbek tektir diyebilirim bizim halk müziğine olan katkıları konusunda.
1: Evet. O halde sevgili dinleyiciler, Mehmet Özbek Hoca'dan dinliyoruz efendim. Kalenin dibinde taş ben olaydım.

0: Evet, güzel bir Kerkük türküsü dinledik. Mehmet Özbek seslendirdi efendim, Kalenin Dibinde dedi. Hocam, Irak Türkmen müziğinde kullanılan enstrümanlardan da bahsedelim dilerseniz. Neler söylersiniz bu enstrümanlar hakkında?
1: Evet, bu tabii tartışmalı bir konudur. Biliyorsunuz Türkiye'de 60'lı 70'li yıllarda işte özellikle halk müziği klasik müzikten ayrıldıktan sonra uzun yıllar halk müziği sadece bağlama, kaba kemane vesaireyle çalındı. Ama bu bölgeler hiç nüfuz etmedi Orhan Bey. Yani Urfa'da da, Elazığ'da da, Kerkük'te de halk müziğini icra ederken yine kanunu kullandı, udu kullandı, kemanı kullandı. İşte Elazığ'da klarneti kullandı vesaire. Yani yeri geldi de bağlamayı da kullandı. Peki Kerkük'te hiç bağlama kullanmadı mı, kullanılmadı mı? Şehir içinde hiç kullanılmadı. Peki nerede kullanıldı? Daha ziyade tekkelerde kullanıldı.
0: Evet.
1: Özellikle Bektaşi tekkelerinde. Yani mesela Tavuk'ta, Tuz Hurma'da, özellikle Telafer'de, tekkelerde ut çalınmazdı. Günah. İşte ne bileyim keman çalınmaz, günah. Bektaşi tekkelerinde özellikle sadece ve sadece şey çalınırdı, saz çalınırdı. Kadiri tekkelerinde de bendir çalınırdı, zilli bendir vesaire. Dolayısıyla bir sınıflandırmaya tabi tutarsak sazları, bir kere bir düğünlerde davul zurna bir numara yer alırdı. Bir de mahalli bir saz vardı, adı zırnapa.
0: Zırnapa.
1: Zırnapa, evet. Zırnapa kamıştan yapılmış, çifte kamış koşulmuş birbirine. O da düğünlerde çalınır. Aynı bizim zurnanın daha minik şeklinde olanları da.
0: Sipsi gibi falan mı
1: Sipsi gibi.
0: hocam?
1: Evet. Ama sipsinin sesi çok farklı.
0: Evet.
1: Zurnapa'nın sesi biraz zurnanın sesine daha yakın bir ses çıkarır. Kerkük'teki olan mahalli kamışlardan üretilir. Dolayısıyla bu daha çok halay havalarında vesairelerde icra edilir. Çarpara diye bir işte zil var. O çarpara çalınırdı. Davlumbaz dedikleri veya dambulumbaz. O da yine kollara alınan aynı bizim kudüme benzer bir saz. Ritim sazları şey yapabiliriz. Bir de def çok yaygın. Bizde Türkiye'de bir def var, bir de bendir var. Kerkük'te bendire def denir. Dolayısıyla tekkelerde özellikle çalınanlar, mevlütlerde çalınanlar zilli ya da zilsiz şeylerdir, ritim sazlarıdır. Ama dediğim gibi Telafer'in kendine has bir icra tarzı var. Bağlamada bir mizrap vuruşları var. Ve büyük ölçüde de Anadolu'nun işte Orta Anadolu veya Sivas filan civarlarından etkilenmiş bir şey var, bir tavrı var. Daha ziyade bu Kızılbaş Türklerinde, Alevi, orada bizde Alevi yok, daha çok Bektaşiler var. Günümüzdeki olan Şii Türkmenlerdir. Bunların içerisinde de günümüze kadar gelmiş sanatçıların da sayısı az değildir. Erbil'de de durum bundan farklı değil. Tuz Hurmatı'da da durum bundan farklı değil. Yani aşağı yukarı keman, ut, kanun, santur çalınırdı uzun yıllar. Santur ki Türk müziğinde kaybolmuş bir saz. Ancak niye çalınmaz? Kanuna benzer. Fakat yani çeyrek sesleri filan bulmak kolay değil.
0: İcrası zor.
1: İcrası zordur. İki tane tokmağı vardır. O tokmakla çalınır. İran müziğinde de çok yaygındır. Dolayısıyla o her makam değiştiğinde akordun değişmesi gerekiyor. Durması gerekiyor adamın. O yönüyle o saz çok fazla çalınmadı, icra edilmedi. Çünkü Kerkük'te bir müzik faslı geçildiği zaman genelde divanla girilir. Divan Hüseyin'idir. Tamam, Uşak Beyati yapabilirsiniz ama Rast'a geçemezsiniz. Rast makamını ya da Hicaz ya da Segah'a geçtiğiniz zaman farklı bir akort yapmanız lazım bu sazlar için.

0: Ama ut kemanda bu ayarlamaya veya bu akortlamaya gerek kalmıyor.
1: Evet. Efendim, bu haftada bir Irak'tan yakın Türkmen elinin daha sonuna geldik. Kıymetli hocamızın eşliğinde zaman yine su gibi akıp geçti. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak arzusuyla. Esen kalın.

0: ülkemizde hava akrobasisinin temelleri atıldı. Onları özel yapan sadece gösterileri değil, yılların emeğine, inanılmaz bir disiplin ve kusursuz bir ekip çalışmasına dayanan vatan sevgisidir. Dünyanın en saygın hava akrobasi ekiplerinden olan Türk Yıldızları, Bakü'de 1 milyondan fazla kişinin izlediği gösteriyle dünya çapında rekor kırdı. Saatte 800 kilometre hızla uçarken aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Ekip çalışması ve dayanışmasının gökyüzündeki halini gösteriyor Türk Yıldızları. Ekip çalışması, kişilerin ayrı ayrı yapacağı işin toplamından daha fazlasını elde etmek için yapılan işbirliğidir. Spartaküs adlı filmi seyrettiniz mi? Spartalıların kusursuz ekip çalışmasını ortaya koyan bu filmde falanks denilen bir taktik gösteriliyordu. Askerler kalkanlarıyla aşılmaz bir duvar örüyordu. Her askerin kalkanının sol yarısı kendi vücudunu, sağ yarısı ise yanındaki silah arkadaşını koruyordu. Bu sistem bireyselliği yok edip birliğin mutlak güvenliğini ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıyordu. Saflardan tek bir kişi korkup gerilerse o aşılmaz duvar delinebilir ve tüm ordunun çökmesine yol açabilirdi. Bu yüzden cesaret hayatta kalmanın tek kuralıydı. Duvar gibi dizilmiş kalkanlarla düşmana doğru ilerleyen Spartalılar rakiplerinin psikolojisini savaş başlamadan ezerdi. Ekip çalışması askeri gruplar kadar siviller için de oldukça önemlidir. Sivil gruplarda askeri disiplinden farklı olarak herkes görüşünü belirtebilir. Ancak güven ve ortak sorumluluk hiçbir zaman değişmez. Öğrenci gruplarından bir iş yerinde çalışan gruplara kadar zaman zaman moral gezileri düzenlenir. Grup gezileri bile aslında ekip çalışmasıdır. Fikir birliği sağlamak ve yeri gelince taviz vermek her zaman gereklidir. Ekip çalışmasının en açık görüldüğü yerlerden biri radyo ve televizyonlardır. Medya organlarında çalışacak olanlara işe girerken verilen eğitimde sürekli olarak ekip çalışmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulur. Çünkü bir radyo programı en az 4-5 kişinin emeğiyle bir televizyon programı ise 15-20 kişilik bir ekiple ortaya çıkar. Spikerlik ve sunuculuk eğitiminde de asıl amaç ekip çalışmasıyla açıklanır. Kitle iletişim araç ve gelişleri yardımıyla ekip çalışması içinde izleyici ve dinleyicilere güzel ve etkileyici konuşma üslubuyla bilgi aktarma ya da bilgi almak için mesleki eğitim ve beceri kazandırmadır asıl amaç. Ekipler her zaman için uygun düşmeyebilir. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerisine ihtiyaç duyar. Örneğin karmaşık bir bilgisayar programının üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmese de o programı kullanacak olan da bir ekiptir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetin lehine görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla rehsen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de 4 maç oynandı. Sonuçlarsa şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol sahasının sadece yetenekli ayaklardan ibaret olmadığını kanıtlayan ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'dan söz edeceğiz. Futbolun olmazsa olmazı fair play, centilmenlik kavramını sahada en iyi şekilde temsil eden Collina, özellikle oyunun akışını ve ruhunu yöneten müthiş bir otoriteye sahipti. Ülkemizde tanınır hale gelmesi ise 1996'daki Galatasaray-PSG maçında gerçekleşti. Hacı'nın devleştiği maçın sonunda Rumen Yıldız'ın yanına giderek bizzat elini sıkması, belki de futbol tarihine geçen en ilginç centilmenlik karesiydi bir hakem olarak. İlginç fiziği, delici bakışları ve saçsız haliyle kafalara kazınan bu sıra dışı adam, aynı zamanda sahanın her santimetresinde güven ve dürüstlük de demekti. A milli futbol takımımızın maçlarında da sıkça görev alan Pierluigi Collina'ya karşı futbolcuların da gösterdiği eşsiz saygı onun bir dünya markası olduğunun kanıtıydı. Hiçbir kurumdan çekinmeden gördüğünü tereddütsüz çalan Collina, sahadaki adaleti büyük bir samimiyetle de harmanlıyordu. Kariyerinin doruk noktası olan 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya ve Almanya arasındaki dev mücadeleyi adeta bir maestro, bir musiki şefi, bir orkestra şefi gibi yönetti. Futbol dünyasında iyi bir hakem olmak belki mümkündü. Ama Collina zor olanı, kararlı ve adil kalmayı, centilmen olmayı da seçiyordu. Collina

0: futbol oyununun gerçek vicdanını başarıyla temsil ederken, sahanın ışıltılı yıldızları kadar da hatırlanmayı ve saygı görmeyi hak ediyordu. Zoru değil, imkansızı başaran hakem Collina, futbolu sadece kurallarıyla değil, dimdik karakteriyle de yöneterek hakem tarihinin, futbol tarihinin, spor tarihinin unutulmazları arasındaki yerini çoktan aldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

İçimde salkım saçar, sevdadır bu deliğim. İçimde salkım saçar, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak.

Anlatsam anlamazlar, yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar, alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok, bulutlar ağlasın.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kala. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

açacağım da termiklerim. Özlüyor çiçeklerim. Yeter artık yeter. Ne olurdu bilsiz bir cevap ver.

Seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu, kederin kaderinde.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Tarık Buğra imzalı İbiş'in Rüyası oyunundan söz edeceğiz. Tiyatromuzun efsanevi isimlerinden Naşit Özcan'ın hayatından ve sanat yaşamından esinlenerek oluşturulan oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden biri olan Nahit karakteri üzerinden sanatçının toplumsal konumu, iç dünyası ve sanatına olan tutkulu bağlılığını ele alır. Oyunun temel çatışması, Nahit'in sahnede halkı güldüren İbiş kimliğiyle perde arkasındaki hüzünlü, gururlu ve yalnız birey olması arasındaki büyük uçurum üzerine kuruludur. Eserde 1930'lu yılların İstanbul'u ve o dönemde değişen sanat anlayışı fon olarak kullanılır. Batılılaşma sancıları içindeki bir toplumda geleneksel tuluat sanatının modern tiyatro karşısındaki gerileyişi hüzünlü bir atmosferle sunulur. Nahit, tiyatrosunu yaşatmak için her türlü zorluğa göğüs geren, ilkelerinden taviz vermeyen bir sanat adamıdır. Onun hayatındaki en büyük dönüm noktası ise genç oyuncu Hatice ile yaşadığı tutkulu ve trajik aşktır. Hatice'ye duyduğu sevgi Nahit'in hem en büyük mutluluğu hem de en büyük yıkımı haline gelir. Oyunun anlatım dili Tarık Buğra'nın romancılığından gelen psikolojik tahlillerle zenginleşir. Karakterlerin iç konuşmaları ve rüya sahneleri esere mistik ve şairane bir hava katar. İbiş'in sahnede takındığı komik maske aslında Nahit'in gerçek hayattaki acılarını örtmek için kullandığı araçtır. Bu yönüyle metin, gülme ve ağlama arasındaki ince çizgide başarıyla gidip gelir. Eser aynı zamanda bir sanatçının alkışlar kesildiğinde karşı karşıya kaldığı derin boşluğu ve idealleri uğruna neleri feda edebileceğini de sorgular. Türk tiyatrosunun kendi köklerine ve ustalarına selam gönderen İbiş'in Rüyası oyunu, sanatın sadece bir eğlence aracı değil, bir yaşam biçimi ve varoluş mücadelesi olduğunu da kanıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere.

0: Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler, ben spikeriniz Murat Doğru, şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melik Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak, İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek, Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşuyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Timosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1.